Hürmetlik radio oğuçlar. Yarqın ism sayfamızda sansızlıqan ballanı ösbetiliş imkaniyetiki iki kılgan Huang Baoçun'la tanıştırımız. Örümçe şehirlik yaşla özmürle Universal Ameliyat Terbiyesi Merkezi'nin tatqiqat ögünüş yetekçisi bulu sıptı bilen Huang Baoçun kesip canlıqı ve çın turışı arqılıq sansızlıqan balını herketcan ders hanıda asılatkı erişip ösbetiliş imkaniyetiki iki kıldı. 2018 yılı kışta Huang Baoçun tunji qitim tadqiqat ögünüş soyati bilan uchrashdi. Chonqur egilgandan keyin u tadqiqat ögünüş ma'rifining o'zgacha qimmatini maktab qo'rshov temini buzib tashlab, bilim bilan amaliyotni zich birlashtirishning sapa ma'rifining unumli vositasi. Shundoqla maktab bilan jamiyatni tutashtirdigan muhim vosita ekanligini ko'rdi. Bu kuzatish Yaşla ısmırla mağarıpı üstüde 10 yıl çoğunkır izdengen Huang Baoçun'ni tıp özgertiş iradisigi geldirdi. Bazıla tatqiqat ögünüş yetekçisini fakat ballan oyntıdığın rolunu alıdu dap qar etdi. Lekin Huang Baoçun bununga qarta eniq tonışkı ege. O mındaqdırı. Tatqiqat ögünüş yetekçisi oddi yetekçil emez, belki köpki mahir kişi tertipini qoğdaydıgan İntizam heyeti, bihaterlikni qoğdaydıgan bihaterlik xadimi, keyfiyatını qozğıtıdıgan kuruluş ustisi qatarlıqlarga teximi oxşaydı. O mundaq qardı, tadqiqat ögünüşinin yadrosi sayahat qilish emas, belki tadqiq qilish. Hammisi bolalarni bihater, tertiplik muhitda, haqiqi meniş jarayonda ögünüş, ameliyat jarayonda ösbetiliş imkoniyatiga ega qilish uchundir. Huang Baoçun'nun bu hizmetki bolgan kızgın muhabbeti her bir inçki halkıgı yuşurungan. Gerçi bir qitimliq adetki tağlıq rayon tabiat tadqiqat ögünüşü bolsa mı, aldınkı baskışlıq tayarlıqtın keyinki baskışlıq hulansı geçe. O, mektep bilen çoğunkır udulışıp, okuqçılarının yeşiği maskeledigin temini birleşip lahiyelep, dərs yönlüşü ve programsını aydınlaştırdı. Arqadan liniyani naq maydonda tekshirib, dars nuqtasini bir-birlab moslashtirib, har bir o'rindagi bexatarlik yoshirin xavfini birma-bir tekshirdi. Hatto agir to'qay chig'ir yo'l, bo'shab ketgan bir parcha toshni ham bo'sh qo'yib o'tmadi. Arqadan naq maydon ahvoliga asosan bilim tizimisini mukammallashtirdi. Tafsili, iniq qo'llanma va ijro qilish loyihasi tuzib, o'qituvchi avtomobil tamak ve okutuş materiallarını tanşap taksimlap, noksansız buluşka haqiqi kapalat kıldı. Paliyet ahırlaşkan denken okuvçilanın bilim dairesini uzartıp, kengaytip, tatqiqat ögünüşten erişken hasılatını haqiqi puhtuluşu üçün, yana ulanı qaytı hulas kılışka teşkildi. Huang Baoçun mundaq dedi. Tatqiqat ögünüş yetekçisi odatki soyat yetekçisi yaki okutkıçıgı okşumaydı. O, hem naq meydanda təşkilləş və meydanını kontrol qilish iqtidarıqa, hem vəziyyətki maslışış iqtidarıqa igi buluşi. Yenə dalıda ciddi qutquzuş, yol başlaş, yönlüşünü paraqlandırış qatarlıq maharətlərini pişiq igilişi. Teximu muimi yetərlik bilim sapısı buluşi. Aşqışlıq pəytdə balalanın bihatərlikinin qoğduğutısı buluş gerek. Huang Baoçun'nun yeşi ve karakteri okşumuğun ballarına karta adam terbiyeleş şifir bi. Korkuncağ, tayin işçanlıqı küşlük ballarına karta o azadi keypiyat yardıp, mulayim ahan ve ilhamlandırış tili bilen ulanı kulli tıpka teşebbüskarlıq bilen sınışki yedekleydi. Kepsiz, karışılışırgan, karakteri intayin küşlük ballarına karta yekke arlışış usulunu konunup, Орын алмаштырып пикир жүргүзүш, ортак эсеп менен пикир алмаштырыш аркылуу балдарны өзү үстүндө ойлонушка, ташаббускарлык

0: Kengaytib özgüçiligi roşan, tarıqlıq tarıqqi qılıdğan, əvzəllik arqılıq özara toluqlaydğan, gülləb yaşnağan nahiyə iqtisadi yetiştiriş. Partiyanı umumizlik qatıq idari qılışını çoğun qurallıq sürüp, növbət almaştırış xizmetini tərtiflik yaxşı işləb, asasi qatlan təşkilatı və kadrla qoşunu qurulışını küçəytib, pat, tələbcan buluş tövən çekini çınsaqlab, çirikilişki pitin almaydıqan, çirikilişəlməydiqan, çirikilişini oylamaydıqan buluşunu bir gəvdiləşdürüb alıq sürüb, amının ətrafıdaki natoğrı stil və çiriklik məsilisini mərkəzlik tüzəşini sicil çoğun qurulaşdırıb, stil durus, keyfiyyət toğur bolğan, siyasi ekologiyani tirishib barpo qilib, nahiyaning yuqori sifatli taraqqiyotini kuchlik siyosiy kafolatga ega qilish kerak. Wang Lin Kursk riyosatchilik qildi.
1: Hozir markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz qabri. Avtonom rayon tunugun Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-nji grupsi 2-nji türkümde bejirişke tapşırgan noqtlyq diqqat qılıdğan işki deloni öz içige alğan amma paş qılğan 2-nji türkümdeki 40 işki deloni tapşırıp aldı. Bunun hammisi telefonda paş qılınğan. Bu 40 işki deloning 25-i Ürümçi şäherining, 5-i Bayıngılın Moğol Avtonom Oblastining noqtlyq diqqat qılıdğan delo 1. 3-i Sanji Huysu Avtonom Oblastining, 2-si Eli Qazaq Avtonom Oblastining noqtlyq diqqat qılıdğan delo 1. 2-si Aqsu viloyatining, 1-i Tarbag'atay viloyatining, 1-i Qarmay shaharining, 1-i Bortla Moğol Avtonom Oblastining, 1-i Turpan shaharining, 1-i Qashqar viloyatining. Bu türkümde bejirişki tapşırılgan erziyet delolarını Moit Bulgaş ahbalı boycu türge ayırganda 60 buranı Bulgaş delosu 15, katlıq taşlandıq arqılıq Bulgaş delosu 7, ekologini buzgunçuluk uçurtış delosu 6, şauqın arqılıq Bulgaş delosu 6, su Bulgaş delosu 3, başqı türdeki Bulgaş delosu 5. 5-nji ayning 11-nji kunigacha Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-nji grupsi 2 türkümde noqtlyq diqqat qılıdğan 2 deloni öz içige alğan amma paş qılğan 57 deloni Avtonom rayonning bejirişige tapşırdı. Bunun hammisi telefonda paş qılınğan. Yuqorqi arziyat delolari joylarning munosabatlik belgilimi bo'yicha bejirişige o'tkazib berildi.
0: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz tunugun tushdim burun Avtonom rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning muhim so'zining ro'yi o'g'inildi, izchillashtirildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish, yangicha shahar bozorlashtirish qurilishi qatorliklar muhokama qilindi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Jonxo millat o'rtaq gavdasi yangini mustahkamlash, Jonxo millat o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surishni zichor deb partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash planlab, mavqani, davlatning ehtiyoji, Xinjiangning iqtidori, ommaning orzusiga qo'yib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish. Diqqatni Osiyo, Yevropa oltin yo'li va g'arb kechib o'tish ko'rik beshi istiqomi barpo qilishga markazlashtirib, Yipak yo'li iqtisod balvig'idagi yadrolik rayonni yuqori o'lchamda qurib, sirtqi echib o'tish cho'ng yo'li barpo qilishni, savdo kuchlik rayoni qurilishini tezlatib, atrofdagi davlatlar bilan bo'lgan amaliy hamkorlikni kengaytirib, qoida, tuzum, boshqurish, o'lcham qatorliklarni tuzumlik yechimidishki kuchab turtki bo'lib, ishki tashqi qo'sh aylanishni ilgari surishda texmi zo'r rol o'ynash. Diqqatni yangi taraqqiyot andisi barpo qilish strategiyalik trak nuqtasi shakllantirishga markazlashtirib, davlatimizdagi o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashliq shaharlar bilan bo'lgan strategiyalik udullashish va taraqqiyot hamkorligini kuchaytirib, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishini cho'ng'ur olg'a surishni amaliyalashtirib, yotkilgan kasblarni qabul qilish iqtidori, xalqaro boylikni birlashtirish iqtidori, xalqaro kasb hamkorlik iqtidori, ishlab chiqarish omil kafolat iqtidori, strategiyaning cho'ng'ur traklik iqtidorini unumli oshirish. Diqqatni butun mamlakatning energiya boyligi strategiyali kapolat bazasi barpo qilishga markazlashtirib, Shinjongning ko'mirni sirtqi to'shish

0: güzel Cungu Sefer sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Ekologiya madaniyligi qurilishi Jungho millatining mangulik taraqqiyotiga munosabatlik 1000 yillik ulug'vor pelan. Tehimi muhimi Xinjiangning iqtisod jamiyat taraqqiyotining muhim ul teshi. Stansiyamiz bugundan boshlab Güzel Jungho Sefer sahibisi ta'sis qilib, odam bilan tabiat inoq billi o'tadigan Güzel Jungho qurilishining natijalarini namoyon qiladi. Әмді станциямыз мұқпері Хамитнің «Güzel сулық ерді тәсіл күшілері пәрваз қылды» мавзолық қабіріні аңлатымыз.
1: 5-ші айдығы Манас дөлі сулық ер бақтыста от жөп, дәл дарақлар бүх барақсан өскен, гүллер порекліп етілген болып, аққула бә әр қыл пәсіл күшілері ләрзан сулғы түшіп, экологиясы инақ болған «Güzel йөгім рәсімні» шәкілләндірген еді. Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı Qərbi Asiya, Şərqi Afrika pəsil quşları köçüdüğən yolğa yerləşən. Bu yer yaxınki illərdən buyan suluq yerini qoğdaş, əsliyə gətiriş quruluşunu sicil alğı sürüb, su mühitini düzəş, yepinci ösümlüklərini əsliyə gətiriş qatarlı xidmətlərini üzlüksüz küçəytkəşə ekologik mühiti barğansır yaxşılınıb, pəsil quşlarının mühim məkanı və köpüş ornığı aylandı. Güzel ekologik muhit mu nurgun sayahatçını kilip manzara ve kuşlarını tamaşa kılışkı jalıp kaldı. Sayahatçı Zıngşya mundaq dedi. Bu soluk yer bağızda güller ecilip daraqlar kökürüptü. Yani şünç köp pəsil kuşları ve akkullarını görüp könlüm kötürülüp kaldı. Tumşuk şehirdeki yoğun en köle soluk yer təbirliki qoğdulduğun rayonda zümrettek su dolguları mevcut olup durattı. Biliklar bimalan üzüb, kuşlar erkin pərbaz qılıb atatdı. Şücay çarlaş qoğdaş ul əsləlilerini üzlüksüz mükemmelleştirib, közütiş münari, başqırış qoğdaş öyü qatarlıq əsləlilerini səpləb, yeryüzünü çarlaş qoğdaş, adamsız uşqu arqılıq çarlaş, sıllıq nazarat qılış, tizgilləşdən ibarət üşqat strolluq çarlaş, qoğdaş sistemisinin paylanıb, suluq yerinin ekologik muhiyyətini qoğdadı. Suluq yerdiki yabayı hayvan türü 2018-ci ildiki 219 xildin bugünkü gündə 257 xilgi köpəydi. Bunun içində dövlət dərəcəlik qoğdulduğan hayvan 30 xildin aşıdı. Hər ili 100 mindən artıq pəsil quşu bu yerdə makallaşıb köpəydi. Tumşuq şəhəri Yongən suluq yer təbiiliki qoğdulduğan rayon Çarlaş qoğdaş ətirdinin baş ətirat başqı Çi Baunyan mundaq dedi. Adem müdafiyesi, maddi müdafiye, texnikilik müdafiye birleştirilgen bütün rayonluk, nazarat kılış, başkuruş torunu bərpa kılıp, ünümünü zor derecede östürüp, çet, iraq rayonlarını dəlcayda kılçı yoç kaldırmay başkuruş qoğdaşını şıqaşırdıq. Gülcün ahiyesi, Akku Bulaq Suluq Yer Bağçısının ekologiya baylıqı mol. Bolup mu, zor bir türküm Sögel Sıman Burulluq Akkula bu yerde makallaş kallıqı bilen dağlıq. Көп yıllardan buyan Gülcün ahiyesi Aqqubulaq atrofidagi ekologik muhitni qoğdaş salmığını üzlüksüz zoraytıp, qoğdaş rayonunu bekitish, çarlash, nazarat qilish, başqurishni kuchaytish, ekologiyani asliga keltirishni qanot yaydirish qatarlıq tadbirlar orqali aqqullarni bexatar ozod makallashish muhiti bilan ta'minladi. Yaqında bir jüp Sögelsman burulluq aqqu bu yerda muvaffaqiyatli holda 5 aqqu balasini tuxumdan chiqardi. Gülcün ahiyesi Aqqubulaq Mənzi rayonunun başqurğusu Xan Şillin mündaq dedi. Yani işki Aqqu azır uvusta tuxum besi batıdı. Kiler ayda onlarının balısını görüşünü ümit kalımız.
0: Stansımız muhbiri balığını haber kıldı. Abdanım rayonunun en güzelce yanılı bizden Şinjan temizdiki Kurban Yetlik Edebiyat Sənət Keçilikinin icadiyyat repetisiye hizmeti tamamlandı. Patarıda Şinjan'daki tamaşıbılar bilen yüz görüşüdü. Keçilik, Jungho millet ortak gavdisi enini müstahkemleşni, asası liniye kılıp tört jong bölekke bölüngen. Naqşıv sul, çalğu, körünüşlik şehri dramma. Serik qatarlıq, köpkül şekille arqılıq. Şinjan tüpürüqinin cüşkün hayatı küçü ve her millet amısının bəxtlilik turmuşu namayen kılınıdı. Keçiliknin icraiya rejissori Rızvangül İbrahim keçiliknin Kurban Heyit mezgilde tamaşıbıla bilen yüz görüşü dağılıqın tonuşturup mandaq dedi. Bu keçilikte her kaysi milletlerinin iştifaklıqı inatlıqını namayan kılınıdı. Her kaysi rayullah, ülkelerden gayri maddi medeniyet mıraslıları varısları.

0: Bu qitimki tarbiyalashda nazariya darsi bilan amaliy mashg'ulot manveri birlashtirilgan strollik tarbiyalash andisi qo'llanildi. Darsi o'tadigan o'qituvchilar futbol musobaqa tartibini analiz qilish, jiddiy ishlarni bir taraf qilish amaliy mashg'ulot mahorati, fidoilar mulozimati qoida yo'sullarini qalablashtirish qatorliq yadroliq mazmunlarni cho'rdab, turli cho'ng tipdagi musobaqalarning haqiqiy misollariga birlashtirib, mulozimatdagi ochiqchilik bo'yim nuqtalarini cho'nqur mazmunlik va tushunishlik qilib tushuntirib, tarbiyalash mazmunining amaliy musobaqa ahvoliga mos kelishiga haqiqiy kafolatlik qilib, fidoilarning mulozimat ölçümünü her taraflı ilgilişi, kesbi safhası ve ciddi işlerini bir taraf kılıç iktidarını östürüşü güç koşup, musabıkı mezgeli de mülazimet inikasının tez delcayı da yukarı ünümlük buluşu kapaletli kıldı. Bayonqulun oblasti da fidoyla mulozimati bilan shug'ullanayotganiga 3 yil bo'lgan g'arbi qism filoni fidoyisi Yang Shaoqi mol mulozimat tajribasiga ega edi. U muxbiriga mundaq dedi. Öz əvzəllikimini toluq cari qıldırıb, ən yuqarı ölçəmdə fidayla mülazimdiki atılınıb, varlıq məstanıla tamaşıbıllarqı vaxtıda ətraflıq mülazimət qılımən. Yəni, bu qıtım qıpırsətdən faydalanıb, teximi köp təcribi toplab, oblastımızdan təntərbiyyə işlərinin tərəqiyyatıqa yaşlıq küçümünü qoşumən. Bu qitimki Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşi müsabıqısının Bayonqulun oblastı şöbü müsabıq rayonuqa fidayı qobul qılış başlanıqandın kiyin cəmiyyətki ər sahənin diqqətini tartdı və faal avaz qoşuşuqı erişdi. Qatlıq tallaş arqılıq axırda 302 münəvvər fidayı tallandı. Fidayı Bayonqulun kəsbi texnik şöyənin oquqıçısı Varız Turdi mındaq dedi. Gerçi musabıqı düşelmesem mi? Lekin fidayı bolu şekilde bu çoğun tüptüki musabıq işlerine katnışıp, yurtumun futbol işleri üçün küçük işini kalayım ben. Ben iş oranına çıkıştım burunki terbiye alınışını estaydıl tamamlap, tolup taşkan şenç, katli irade ve katlık sınakladın öteleydiğen iktidar bilen musabıqının onuşluk ötküzülüşüye küçük işim ben.
1: Stansımız kavri. Şinjan Çoğun Tiyatr Xansı mesul bulup ötküzgen umumi kalıq maharat musabıqsi, Canyu Çoğun Sahnısının memleketlik tallaş musabıqsi 5. ayının 9. günü başlandı. Canyu Çoğun Sahnısı katnışış obyektleri bütün memleketki edebiyat sənət əbəzkarları, xalıq sənətkarları, oquqışlar ömekleri ve edebiyat sənət ömekleri katarlıqlarını öz içi qalıdı. 18 yaşqa toşqan bolsa, şəxslər, qrupa, ömək boyca birdək tizimlidib, musabıqıya qatnaşısı boludu. Musabıqa, naxşı muziki türü, usul türü, çalğı türü, əlnəğmiz səniti türü və universal türdün ibarət 5 cung türünü öz işçi qalıdı. 5-ci ayının 9-cü günü, yəni tallaş musabıqısının 10-cü günü də, mahirlər səhnədə öz yesiyadını toluq namayan qaldı. Şinjan sənət şöyüyənin oquqısı Dil Ay Məmtimin mındaq dedi. Mən, minin qalbimdə pəqət sızlı ba, o yox deyən naqşını orın dedim. Naqşı etişqi nisbətən intayın zor işəncim ba. Aylıq müsabıqıgə, yəni pəslik müsabıqıgə qatnışıb, teximi yuqri, teximi çoğun səhnəgə çıxışını ümit qılmən. Sancı şəhri alısı Cavubin mındaq dedi. Bizdek oddiy kishilarga o'zimizni namoyon qiladigan qimmatli fursat yaratib berilibdi. O'zimizning qiziqishni ko'pchilikka to'liq namoyon qildik. Shundaqla pensiya turmushimizni mo'l ham rangdor qildik. Shenjang Cho'ng teatr xonasi kasbni kengaytirish bo'limining mas'uli Wang Chao musobaqaning butun jarayonida hech qanday talab yo'qligi, hech qanday tizimlatish shaqqi elinmaydiganligini tonishtirib mundaq dedi. Naqşı muzika, usul, çalğı, gayri maddi mədəniyyət marasları, əlnəğimiz qatarlıq, köpqül maharət körükü arqılıq, aktiv küşünü əvic aldırıb, güzəl Şinjanını mədiyələyimiz. Həm ammini talantını namayan qılıdığan səhni bilən təmilləb, ammının mənbi mədəniyyət turmuşunu beytimiz. Həm mədəniyyətini vasit qılıb, Şinjan hikayesini yaxşı sözləb, yeng dəbirdiki Şinjan salapitini namayan qılımız.
0: Əmdi qısqı xəbərlə anlatımız. Şinjan Poşta Başkuruş İdarisi yakında Abdonum Rayonluk Yezigiliki Yezi Nazartı Katarlık 6 tarmak bilen birleşip Şinjan'ın mesulatlarını yenip eti, tez yetküzüş arkalık dehkallarına yardım veriş markisi berpa kılış ve kengeytiş faaliyetini kanat yaydırışını yolu koyuş layihesini besip tarıkıtıp, işlep çıkırılgan caydın bevasta tarıkıtış, mesulat ela, baha, köngüldükidek buluş, bütün memleketke yenip eti yetküzüşünü yadro kılıp, Şinjan'ın mesulatlarını yenip etin tez yetküzüş arkalık dehkallarına yardım veriş markisini yaratış hem de kengeytiş faaliyetini kanat yaydırıp, Yezlada tez yetküzüşünün elektronluk soğudu bilen çonkur bağlanışıgı türtükü buluşunu pilalladı.
1: Şinjan yakında 2026 yıllık kent tazlıqı hareketini resmi yolu koydu. Her derecelik yez ilgili yezi tarmakları dikkatini kent muhi tazlıqda asan köp yüz birdiğen kaydı körüldüğen meselelerine merkezleştirip yezlardaki ammini kent tazlıqını tüzeşki teşebbüskarlık bilen katınışı yetekleb seferber kılıp kent muhiyetinin pakız, sıratlik, tertiplik buluşu, kent kıyafetinin sicil güzellişi, yezi stili medeniyelikinin üzlüksüz yükselişini şıkaşırdı.
0: 3 gün davamlaştığın anar danısı Longsi, 2026 yıllık memleketlik cungucu çelişiş, yaşlar levhe talışış musabıksı tönügün Saven şehirde başlandı. Musabıkıda erlerinin 10 derece, ayarlarının 8 derece ayrımısı tesis kılıngan bulup, bütün memleketteki herkaisi ülke, Abdonum rayon, bevasit karışlık şehirle, ve kespi tenterbiye cemiyetlerden gelgen cemi 34 vekiller komandisi, 531 mahir katnaştı.
2: Hürmetli radyo anlıgıçlar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın etigelli haberler programısı bu içi anlatış bədok.
3: Yıllar aldı biz hem bana.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınınla Katnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.
6: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umuyan kolluğallıkı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alaydı talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit ulları üzülmeydiken ha?
7: Şundak bulmay, onunla yüp yigil bulmaydı odana Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bilen işlep çıkırılgan.
6: Tamaklarınızı okşatkan Akmervayit ulları yedisek bol diken de.
7: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidu.

0: Еңі бір күн, еңі бір сәхәр, еңі бір башылыныш болсын, қадірлік досла, еңі рухи халат білен барлық шырыңланы башлағайсыла.
1: Көңілігі зор арзу үмітләні пікіп, өз арзусы үшін тынмай ызынаватқан қадірлік досла, әммаңлағы шатлық, амет, қадір жәмлік әмірі болсын.
0: Әтігерлік yollarыңызды біз әмірі программымыз арқылық сіләні түрлік yol ұшырлары, тұрмыш, мұлазымет ұшырлары білен тәмірлейміз.
1: Шында қызқарлық баран көңілік кейпият білен yollarыңлаға, сәпәрлеріңлаға әмірі болымыз.
0: Мән ұшырджан қызыр.
1: Мән риясетчі Рушенгүл Басит.
0: Qadirlik anlaşılır, etigerlik yollarınızda biz emre programımız başlandı.
1: Başlandı
0: programımız hazırdan başladı. Program, ait kızgılıkla katlanan oldu. Bizim Vision salonumuz.
1: XG1074 FM.
0: Arasma, örümcülük anlaşılır, uykana kandım ama yağmur yakkandı ki bir xeyl adamı uykusu kanmaydı.
1: Yağmur yakkandı ki yeni aç ayak uyurulup, mayak uyurulup, kıl tesis turunla yakacak. Ne uğrunla yakmışlar, yağmur yakkan güller uykusu kanmamdı, deyip.
0: Belki böyle uklaydı dememiş yağmur
1: yakkan ki. Arasma, yağmurun ağzı bilen tekim o aşı.
0: Yağmurun avazı ya, yağmurun avazı ne alımda kızınki, gayın suyunda yakışı öğrendiniz.
1: Yağmurun avazı neymiş, anlamayısınız, anlayısınız mı? Kulukunuz yığırla kaldı siz lan cümle çıkmış yakından yakın.
0: Siz deriz tüyüde tavuşmam siz.
1: Derizin altında, derizi karab, yağmurun avazını alab, yatsanız gen şununla yağmurun avazı neymiş, uyku keltürüş rolu var. Onda az gepni az kılıp, ma Rukiya'nın avazını alın iddiyle, o mak Rukiya'nın avazını mı ne?
0: Gepten hemşire yüzünüz cık kılıp.
2: İkizim olur, Şangula daha yakışın ama Rukiya bir hava bilir. O şangı uğraman ki, ben işte konuşuyor diyeyim. Ya diye yol bekleyemez ki, bir de yamgul çıvatıdır. Ya
3: neydi takılmadı?
2: Ya diye
1: Ey makul buldu. Rahmet, rahmet. Cuma.
0: Mazer, işkı meniş yolda karanla deyip, turguncağın nem seperkem. Üçer yıllaptı. Et digen ordumdan turp oğan karanla. Ey, terekçilik deyip, öte deyip üçer
1: yıllaptı. Turguncağımdan seher turduğun vakti bu kaldı, buldur. Hulap seher turduğun işim ke kaldı.
0: Şu. Mağabey, Beycanlı yolla ravan ke, diye uçurunu su su evet.
1: Muradılcan'da uçur akarsak sağ yolu şimaldın canıp kalk valin körüküden başlayıp kalık yolu çıkışı kızıç maşılla na ait köp astık itip parmez. Bugünkü vezipem tügüdek, her hoş, hoş. Ha?
0: Mao Veyhanlu'da manganda karşı taraftan ki aynakke su çaçırıp şu körüş tesir yetedikken muşkıl ahvalda katli maşının ki rol bulmaydıken
1: rolun durmasılığınızı
0: rolun durmaylı aynak sürtküşünü vaktada alın aşmışsak katerlikken ben özellikle okuyalayım mı onu o mal bulsa maşının ki çırgın içip koysanla hava tut
1: yiyiz hava çıkan bıldık okup et
0: hava tutup boğandıkken kendin kegen maşını gah yol bileklerde kegen maşını perk etkili bulmaydıken dikkat etmeyin la dedi Abdurrahman efendim.
1: Aho, işte durdum ya, çünkü buldum ha uçurun aşk okudunuz 2 minut.
0: Maşallah. Oldurup ne vardı ki?
4: Durdun şok ma, ben çıktı yok mutlaka, durdum çıktı lan.
0: Yazın
4: da maşallah bir de aslan olmadı
0: Makul.
1: Makul. Beyhan.
0: Beyhan Lua. Yani taşkı aylanmıyor ya. Ne anku yolu çıkışı ya kız bek tosulup gitti. Dike uçurun. Közeyine kepeni mevet tuttu.
1: Miran'a uçur akarsan işkence aylanmıyor. Yücünge güçtü. Onu yolla bek tosulup gitip de. De uçur bir yürüptü. Rahmetsiz gel cuma.
0: Çon koroda oldu ki katta kini yutkanga yögünüp başını çıkırıp yasa na ait peyze oldu. Her doğru ya.
1: Muş yamgurdu mu?
0: He.
1: Beşinizi çıkırıp?
0: Ya yutkandılı beşini çıkarıp çıkmadı. Yağmur
1: yağmur çıkmadı.
0: Yağmur çıkmadı. Çoğun koroda ama bak burada bak lampaların altında çok.
1: Ayak yağmur yağıyor. Tola gitsiz. Onda kıma ayaksı.
0: Beşini çıkamaydı o vakta. Bütün hem yerini yutkan içtik. Pürkeplen maşına ait mizlik kuklaydı o.
1: Onda kandan mizlik kuklaydı. Başını yutkandan içi itik varsa. Mizlik ummay kalıdı.
0: Kanan gavca koşuyorsun işte yollar havanken. Bu siz ne mi kalın ya?
1: Şirali'nin uçuyoruz, yağmur yakan küldürmüş ne akıl mı? Şirali'nin uçuyoruz, kaçsak yeti davan yoluymuş şu şarıktan garip ki karapmangan da tuzluş bize iğir edip şuna uçur yolu.
0: Taza fanşuyurunuz yakışamaz ki değil mi? Siz fanşuyunu bir kaytık versiniz oğlum.
1: Ya siz ettiğe yağmurdu kapsız. Korulun yolu kayarı, itibak yolu, karısı yolu, koşuyon işte yolla ravan, maşallah köp tuzluş yok, hava bulutluk, şamal, üç-dört bal balısına ageçtürüp çıkıptı. Dep yağmurdu kapsız, boş kapsız.
0: Atış Tiyanşa yolları koşlanıyor yollar avan kere yavuşun ibu atışa vettip de.
1: Kurbancanın uçuru kırsak herden bağını aldığını rüyda taraf kırıp mağa yolun işte maşalla sel köpte uçur bir yapıp rahmet.
0: Veyte yangvan çoğun şehir içi dün şehir içi. Vente yangvan çoğundun muşu şehir içi kırıp mağa yönel işte şişen kavcağı çıkış iyi kızı kızı boğan arlıkta tosluş bek yeğir turp ket tok mağmay karşı yolun işte avan kere deydi. Şanlilu dabıza taraf kırıp mağandan maşalla azırak köpte yavuşurunu rena aya vettip de. Anda yine ballan okçur.
2: Yağmur yağdı, Afrika'ya geldi. Üşüce kadar üşecin apa yaşlı.
0: Afruzak.
2: Ve Afruzak. Şim bunu maşında açıyor.
1: Makul
0: buldu Rahmet. Yine balların okçuluğu kanalı ile mene o mene Ayşe.
2: Yaşı.
0: Yaşı.
2: Tadistan abi.
0: He.
2: Ben yangıçlu kaldımı meşke toktatmayın ha.
0: Bekme aşırı öğretmen hamdi.
2: Yaşı.
1: Yağmur yaksı mı, kar yaksı mı, ben meşke toktatmayın ben deydim. Şundan da ne.
0: Voy aqa
1: bunda ilham qilib qo'ymamsiz.
0: Voy bu yerda yomg'ir yog'asin mash qilamda.
1: A deb qo'ygan gap u. Kimni de mash qilni?
0: Mash qilmamda yomg'ir yoqqan chaqda bir
1: xil. Xo'p deymamsiz.
0: Avarayg'im hurmat qilib bundoqchimi? Bundoq. O'zaro bir-birimizning hurmatini qilib qilmamda.
1: Shuni o'ylan.
0: Bo'lmoqmi?
2: Jinjeshi, koti xushi, deku mama, yel qaylo. Mama. Yel qaylo.
0: Sin kula. Sin
1: kula. Ha, opon sustrakanda. Muborak bo'lsin juma opongizning bayramiga. Muqaddasni uchora qarsaq atgan 5 ta turib olgan shunday qilib bo'ldir chiqsammi? 7 soat to'silib ketdi. 6:30 dil to'silib ketdi ma yo'lla. Voy voy deb muqaddas uchora yo'llabdi. Ha, shopping hall yo'qmi sizlar deydi ku?
0: Nima tursin qiyin.
5: Eshkadni yo'l xavri. Eshkadni yo'nishar ishi bo'lgan yo'llarda mashinaning sayti. Shofo do'stlarni qaydlashtirishimiz.
0: Qashqa ayırdırım yolları qoş yönüşdə yollar avan kədi gəvçərin çik təvətibdə.
1: Yəkən qoğunu cavdoğunun aldıdın qaçun açalı qarab məngişdə maşallah köyüb digən uçurunə badam taksi əvətibdə. Rəhmət sizgə cümə?
0: Ma o avtomobilnin ki, ma aynək ordu işib kəs qanaq qılımə. Ma o avtomobilnin işki ayrılınışnə itib itib, taşqi ayrılınış şəkildəgi toğırlap maşından ki, çö ayrılınışın çö. Mansaq buludu. Taşqi ayrılınış toğırlap mağmız cümə. Noçi.
6: Yo'q, hovlo, million fotora chiqarilgan yo'lingizni quduqni avlashib tushib yo'lga.
1: Ma'qul, ma'qul bo'ldi. Muqaddasning yangi uchurda Jujang yo'l taraflarida mashinalar jiqamas aralda normal menyapti degan uchurni yo'lga ekan. Rahmat sizga. Rana ayning uchuri qarsa Shonlilu Dabza taraf qarab mangan yo'lishda mashinalar sal ko'proq degan uchurni yo'llabdi. Uning boshqa bizning shu do'yinni ko'rayotgan anglovchilarimiz tunugun bir narsani boyqidim qarang shu jang. Nurg'un do'stlar qanday qildi ekan desin, ichi kirmay ko'rdik.
0: Ha, chiqirmay
1: ko'rdi. Chiqirmay turib, bular shunday ko'rdik. Ichi kirib ko'rsanglar, anonikdan shu kirginlar bilgil bo'ladi, sirtdan ko'rsanglar kirginlar bilgil bo'lmaydi, ashan bispli kiringlar ilqi.
0: Da yuzimizdan bir besib.
1: Kirmiz degan yani bossanglar shuni.
0: Da o'tirdimda xat chiqib oldimi, ash xatni
1: besib. Kirib bo'lgan deganchu?
0: Ha. Xatni bispli kirsanglar bo'ldi.
1: Ashna bir kirib ko'rgan bo'lsanglar jumi? Lotani uchora qarsa qayfang dashuningki, keyini tarab topdim mobillar bir qadar ko'p deb uchor yo'llagan ekan. Rahmat.
0: Obiz javob cho'ringiz.
5: Selam berece sütüp yasımsın şu fıdıklar yaşasınlar. Yol kavru atan masa yöle. Mazi şey görsün. Hiç bize tosluğun başı değil. Şu anda çilek yapıp koyu kadar koyu atıcım o yamgorla. Mekan karakalcın üstü madem.
1: Makul makul. Aynur muallimi Miran'ın aldığı maşallah selcikken. Ben uygum aldım uklugalı. Olaydan uklayman da basınız uykunuzun kilişin atayıncımı. Kemeydi uykunuz.
5: Alçıdır, şöyle kama yaşım, aksu baynaysın, yolu şuradaysam, aksu baynaysın, galibiyet gelir, meşnetim de keçim.
0: Aksu baynaysın, galibiyet olur.
1: Bugün baynaysı da kündigen par par par par parakırap çıktı, cuma baynaysı da aptap çıktı, hedef mi Abbas efendim uçur yollaptı.
7: Yaşım çağır, yaşasın.
1: Yaşım.
7: Doğuşur ben sen. Kaç kaldım. Amarlık kızı kiradım. Seni saklı bırakmanıza yarı. Göz organ, su çıktı. Yol yanğı yakandık, selöyle küstü, mordu oğlum, mağamadı da oğlum, ben de oğlum. Şapırlarına batıyorum, talep yansını alalım, kılmalı.
0: Makul. Cık, bilekleri su yığılıp kaptı, cuma bekle
1: kaptı meyanla. Hazır, ona meyli mınışan mı bir yolunu resim tatıp, evet, bitke bu, kaysi yol işgeliğine bilgil bu mu delikin?
0: Su yığılı gitti bek.
1: Öyle orası akıl durup duğu bu bilekte.
0: Şehrin şimalı kısım tarafları okşaydı, ben su bek yığılı gitti bek, dikkat edelim ki bek dikkat kılana, cuma, ama o yolu gitti vatkan piyadlen ba.
1: Doğru, aşında böleklerini bir əskertip koysanlar hem de dönü gün ben muhittazlık avtomobil neydeydiğen alımcam uçur yollagan biz şu sulağına şu yığıştırdığına teyağı olup maşallarımızı remote kılıp ki hiç yaksa yamgurun havada şu sulağını yütkeyimizde teyağı tutduk tep. Şuna.
0: Aşta kılanlar. Hotel Laskoy'da ma hotel naisi içi boğan döle taş yolda maşallah köp taş bakdek naid aslı meyvatımız deydi. 10. bala. Oldu 10. bala. Yine Мен дойын көмуді мен Рошангілерде бек ұшақ қаркетіне жықылып деп. Сіздің бек ұшақ қаркетіне жықылған мит-мит кәрі жұма? Ақ кепті өпчіріңіз.
8: Сарыман 74 яшымысы да Қолжетен жолы қабырын. Қарасы ясы райыны, Шәмдон жолыда машин перпіс үш жоқ.
0: Болды.
1: Бұл түрік ойат адам аңчық кем әрекетлен құлды әсіліме, ем бір үй машин адам бұмсам е?
0: Әсіліме сіздің бірінім деді.
1: Шында бір ұзыр көзілі көмей, құсыр көзілі көрдіған әсіліме. Әсілімінің кәпілер кәлі деп қоймыз. Сайфаның ұшы өрі қарсақ чанжаң елі ема.
0: Тайны, қыдық келдің кәпілің қытқан, ұзыр көзі едіп.
1: Ошына қошу. Құсыр кейп атмам дені, анда қылсыз кәм, анда қылсыз кәдіп. Құсырлы тапы да әсіліме. Чанжаң елі шамау чан атырапы да апты мобылла көп, біз әшіне чырайлық ипадылаймыз.
0: Чырайлық ипадылаймыз
1: дегенің ашы? Чырайлық кәпілай шығыды әшінің.
0: Йо.
1: Сізбек әшінің тоң, тоң, пон, пон кәкіғанды үшін әмі бұл қалчам?
0: Бәзілік тоң кәпілай кесел тоңырақ тон кәйдірмесең болмайды екен. Ұлығы чырайлық мәселені кәйдіріп қойсаң бір қылчо, ұқмай.
1: Бұл қалчамның ұшы қарсақ, мәншінің дәже ташқа айлам шықшы қыз тарап мүші. Шашу айда оғымы еріліп кетіп, ел төт жүріш ел ашшынында сұйығыл кетіпті дәйді жұмы?
0: Үшті бақ өлі, жонтияның алдыдым сұйығыл кетіпті, деп бәкті қатықмейінла, деп айныр ұшы ойылапты. Онзы ауытының алды, жонтия доктор қан сығымаға елінішті, он тарапке бұрылдыға елді машылла бәк көп кәдіге ұшырны бәк сәпір әвәтіпті, дондалян. Үйек. Үйәжін қай тарап қарап маңға елінішті машылла бәк көп, бәк көп, бәклі көп, дейді Михрай. Ама терчі Михрай чо?
1: Терчі деп бі Михрайында тер асыраш мұтахасси даңа Михрай.
0: Ақсу, байнайысының ке азатлық елдерді машылла сәлжік, текен тослыш жоқ деген ұшырын тұрғын жаңа бәтіпті. Абдыз деп әндімнің бұрық шырба ке.
1: Алай.
9: Сіз көріпті мүтенгі түшілға елді көрсіласысында әкватыза. Оның мекен мағы әлге машин білен сапарым. Еш қанда мұнасек жоқ кәнімен. Әсіреңі қарап тұрсам, бір көрірақ машин кәнді. Сонда асу ауайда көрс, ақыры қабілетін бұл көп, бұл көп, бұл көп, бұл көп, бұл көп,
0: бұл көп, бұл көп, бұл көп, Сіз ол қызық кен, ол үшінді мұнасуәттік мекен деп ойлы баған мұтыңыз, қаттей мұнасуәт ек ол. Ол яншықтық пұл өлән, шында мұя? Ол қосақтық білем, ол мұнасуәтті бәк жық ек ол. Бәзілі ба, әм білімлік, әм пұлы ба, бәзілі ба, пұлы ба, лекен білімі сәл азырақ азылап қаған.

0: Yeni bazılar var, pul yok, lakin naiti bilimlik.
1: Doğru,
0: bak
1: əxlaq bilim,
0: o, onu
1: sabah
0: herkes
1: pul.
0: ulusla o ki bakan kim ya, haydi bakan maçın se turvatka üyüge karta onda oylu asanla katı bulmaydı.
1: Kurbancanın uçuru karsak mı o yan gong yanlı ki ha yan bakçana aldırdım su yığıl gidip de deydi cuma. Şu sebepte maşallah asla mevatı da diken uçuru neye kurbanca evet genken. Ondan Serda Ağuğu'nun uçuru karsak mekman kütüşürlüğü Nisan Tötes Dükkanı tört koç eğizdi mi aşağıda kuduğunun ağızı içilip gidip de şuna olay su yığılıp gidip vardı. Bir şey tosulup gidip vardı. Yürüyüş pek hasta da uçuru verip de. Sen bu saatini aldırdın uzağa taraf karap mağa yönleş tosulup gidip de. Anda un zavuttan aldı Johnny doktor kanı karab mangan yönüş on tarafı burulduğun yolda maşallah be köpken.
0: Körgezmi şimal yollarda şunda ravan gen de mutakhasis digen bile oğlum digen gep mu diye on daha memez. On daha memez her o şengile.
1: On daha memez.
0: On daha memez o. Şıca gönüyenin ki aldıdaki yollarda maşallah be cek söyletmek asla deydi o. Umak kız valla. Смаштык ке омак кызбалы ак кепте учурганс.
2: Ол жетин жол сабыр эсерк мен ол жолдон айтарал.
0: Найт раван э? Сымы саат тараплар бек тосулуп кетти деген учурны байбат жабатыпты. Анда мау Хонгвоншандын ке алды сайюлу жөнөлүштө машинала интайынжык ке деген учурны учар тор такси жабатыпты.
1: Сымы саат тараплар бек тосулуп кетипти. Ондон башка мау Кашкада şimal yağmur yakkan bilen ma Kaşgar tarafta topçanlık aşında avaray bu atıdı borallar çıkıp atıdı bugün boran toktuğun bile emmi yaşında bir kıl topa aşında avaray bu atıdı bir şeyden bir yağmur yak soptikken de Abdullah'dı ama Kaşgar'dan uçur yollaptı
0: maalık yığılıp gitken niye göl bilekler olsa onun uçta inkas kıkan mesela olsa bana yollap yerim ben her kaysım şu gençençü sayıva şey mi go şey işçü emmi ya göllap yerime şu aman bayır ponşaydı. Ben nekmişe durup işleyemem ben de püçürüyorlar kıramını.
1: Şuna umdan.
0: Koymamdan. Capat adına buldun olacağım hem sen.
1: Ondan olsa şu yollayımız he siz hazır he.
0: Şibilu'dun mu şu yoha tarap kumangan yolun işte. Mene su yıl gitti dedi. Şibilu'dun yoha tarap karap manga yolun işte.
1: Muşlan hemen evet
0: koyayım. Şu yede aşı bir kuduktan eğizdin digenden aşı. Bulduk o yaman yuğan bulduk su çıkıltırıp da.
3: Hem de evden çıkmak yuğan bunu yeni şoförle her kız makine evine çıkanlardı mı?
0: Nişka?
3: Şu taksi oturan planlarımız yolları bek hiç olsa şimdi daha makakabilek ben yok oturup su çıkılıp kapıya bak tek kısa bir aile maşın ki hiç kaptı o karamca erke
0: yundu kaptı?
3: Yürü ilahe ya bu okeyle bir taraf kalış. Yolun iki ahız benim kılavetken, borçlar kütürevetken bir şey kit kaldım o. Aldı sır oktalı bir çak öğrenmeye kaptı. Asın ki tabi sızma şeker yerine bakken. Masala bir kat kısmına açıyor ya dostlar.
0: Su yığılıp gitti bekçim ha. Turunca.
4: Abi şuna kaç halim götürdüm.
0: He? Makul ma duyun dikile hancımın cımın tak bu. Yenzen güvence o yak nimte.
1: Ha, onda
0: gel koysanla buldu.
1: İçi krep, onda bir krep degendek çünkü onda kısanla buldu aslında.
0: Liuşenlu muşu, yişo yenge karap manga yolun işte maşallah cek tosulup gitti karşı taraf ravan diye uçurunu Mehmetcan tor taksiye verdi. Hoten de bugün hava şunda salkın, yağmur yağdıran çıray. Topçam yok şıkılıp. Ben hoş yakınan salkın bile hava yaptı. Dep hoten taksiye uçuru yollaptı. Beşinci körükte tosulup sel eğirke diye uçurunu bekliklik aile yollaptı. Aksu'dun yolu çöre. Otur tuzlanlık yolları koşu yolun üstü yollar ravan dep genice uçuru yollaptı. Andıma Ürümçi unza avtadın. Cocan yolu burulup tuduk mağamay maşın bek köpteydi. Çünkü yani bu nayet yakışıcı yaktırıp anlavatkalı doğruluk uçuru yollaptı. Aksu şimali dostluk yolları. Huayen çoğunun ki aldıdın Kızıl Körükü manga yönelişte tosulup gitip de diye uçurun yasın cana vertip de. 10. balı bilen 10. kilin bir ayılın olmadı de biz okumayız.
1: Ya 6. kilinden 10. balı bile 6. kilin uçur bir yerden anlık uçturmaz. Biremez.
0: Yişoyen'in ki aldığı yollar avan ki diye uçurun hoşfuğa vertip de. Minin ismimde Serdar Davho iken ya ki Serdar Davho iken şimdi. Serdar Davho deyip ısınmaçta yazıp koyup durdu.
1: Şimdi onunla ben bay Serdar Davho deyip okup koygan şu an ismimde. Serdar Davho deyip ondak ayrım okumam siz deyip şuna demek ki.
0: Şüphin Havcı deyip Şüphin Havcı deyip Şüphin Havcı bu kara bakıl hazır. Atuş. Ahtudu mu hava şundak bulutluk deydi. Andı Mehmet Kemter Şinko'lu nimin de bu Şinko. Sizlərin proqramını bəlkə yaxdırıb anlayma dəydi 520.
1: Rəhmət.
0: Biz izçilmişə də körüb anlayatımız da bu körü eləbsiz. Rəhmət mədə oyundik anlayıcılar.
1: Bu xəlcəmdə uçur qırsa Sanfango şərqi yolu otur yolları da tosluş bək iğər digən uçurunu qaldırıqan gəm. Onun başqa Çimaşan yoldan Magalim Veytay. Əvəcə çın tüt köçəyə qızdımı su yığılıb qapdı deyib əvətib digə manı bayıqı anlıqçımız əvətib qoyduq man əvət birinlər deydi o. Aşın əmmin əvətib aşı qatmışmış
0: da. Şu. Digən man koruldu yolu çıxıb ürümçü gəp oldum mən. Yollarda maşınlar bək az. Alğıyda qarışqında ütübdü. Yollar səl telğaq gən qalibiyyət tonuldan çıxıbla tuman azraq iğir kədigə uçurunu veli yar əvətibdü. Atuş. Pamir yollarda maşınlar köp sürət asta digə uçurunu ibuat şəvətibdü.
1: Ferdonun uçuru qırsaq davan şimal yoldan yöcüngə qırıb man qərib qarab manğa yönlüşdən maşınlar acıq tosluş bək iğir də Ferdonun uçuru yolluğan kə rəhmət.
0: Abla qana uçurunu.
2: Şişəl varmış keçin qalsıq man qayırış. Törk müstəkbək ballamı törk asılın
0: nə Oldu.
1: Oldu. Üç taş su üstü baksını aldırdı mı? Lıktı. Lıktı neyim ba? Hakikaten sakçılar ba. Lık su ba. Sakçılarımı kaptı. Mişehidim sula yığılıp kalan. Ahvalla ba. Degen gepken Kamilcan. Ne makul buldu. Rahmet. Şunu lan. Hualin körüknün asti. Bağışan yolu bilen. Tutaşkan yerde yağmur suyu bek yığılıp kaptı. Dema. Hem sefer bağlı olurdu ki. Turgun kamama yan. Uçur yollap dike. Ayədim, əvət, qoyayın da olsa.
0: 90 qoğaqıç yollarının əhvalı qandığa rəhk edib sorğan anlıqımız. Yolun əhvalı yaxşıkən, yolu uçıqən, cəmə mağazınız bol dikən.
1: Onundan başqa mağabı, 5-ci körü hükümdümü, tosluş pək iğir deydi o, 5-ci körü. Qulcada yamur yığıb gətdi, 2 gün boldu, yamur toxusun, yitərlik boldu, yaman yamur yığıb atıdı likən qulcada, deyib ma. İmam əfəndim şuna uçur yollab doğu.
0: Topta, zarq yığıb asın, yap 5 yıl
2: çılıq. Yolun səndim başlatma,
0: Oldu makul.
1: Rahmet sen çıkan tarafta yollarda maşalı azıraq çıxdı ya uçurunu mihra yavadıp da.
0: Qulcunun ki ma Şinhua Şilu, Runhu Daşa. Ninki oldu ki yollarda maşalı azıraq köptep, Erpa uçur yollabdı.
1: Aycanı uçuru qarsaq Donhuan Gauca, Liudaven təvəllik ma? Vidaven dəb. Bəlkə tosulub kətti, şununda az git barımız ma yol dəb uçuru qaldırıb duğa.
0: Qaşqa Şinkada da yollarda maşalı biraz köptü ya uçurunu. Pirin, pirin, pirin, pirin kes. Evet tuttu. Yeni bunda karsak cevlanı vuruş çorba kanlıydı.
4: Dostlar dostlarımız teyyen canı bir şımar yolları koşuluysa müsteşkar yolları rüzgar buçuk. Yeşil fısaltları
1: geldiler. Esacan köz aktarı değdi azrak yağmur yığıp boğuça tas kaldıkken sile yaya geçip maşınını iştirip söğürep mangalı. Normal eydi senle buludu maşınını şu yağmur yağdı. Başka ahval yok yolla özgemedi. Maşını eydeşini unutup kalıdığan kensile azrak yağmur yağı kar yağıp boğuça. Şunda moduqluğan ballar kənsilər bu turmuşda deyib. Əysəcan göz axtırışmı?
0: Əysəcan mı?
1: Hə, şunda.
0: Əysəcanın ki bu gibini nurğan alıcılarımız aşdaq oylaydı, Əysəcan da oylaydı. Endi bu Əysəcanın doğru deyil desək, texonmığa qarın. Yox, Əysəcan endi bunda qayda iş kerak desəz, asta bu oylab. Dəhlasda deyib çöylük jilik qıvatqan adamnı. Müştaq bir qiyin məsələ var qarın bu.
1: Mə bu həqiqətən qiyin məsələ kəcə.
0: Qiyin məsələ, bu oddiy məsələ olğanda qiyin məsələ çö mə o. Мәз гәпләк ваш-буш диалексиз караң. Маны кызып. А буның караң Айсаҗан дисәк тугры булды, караң Айсаҗан. Бу юлла тейлгә хуган кин бихәтерлек алай диккәт кылган асоста алдырмай аста меңиш кирәк. Дисәк лам гипимизгә шунда урынлык тугры булды, ичким хата демәйди караң. Дики әмилият сез машина дип юлга чыккан вакытта чо бәзи дурас ачык бәк ашыру итә дигәнләр юк эмас. Ба. Осто мен ул биш канча эмас, юл шу юлдан кендел сез мен отсыз. Ай, азрак ямгыр ягды шу тугры. А буронкыдан сөрәдин сәл астыр дип Bir xətər arlıqın səhəl çoğun qıplam, yəni normal əydəvəsə bulğanım ki, ha? Hı.
1: Şunda mənə vatqandı?
0: Şu əysəcə açdan mağmaya vatıdı. Şüplam, yiptin birini bağlaplı söyrəb mağılı vatıdı maşinəsində dəb açda dəvəsə.
1: Əysəcan qılıq çıraydım işinə mağdığa şöpürlə, ha? Mehrayına uçuyor qırsaq, sən şıxanızı yolladı maşınla azıraq çıx. Nəmir tərəbdim yolladı maşınla azıraq çıx kəndəydi. Yaqıbçan uçuyor yollabdı, lənbağışı ürümçü cənubu qızaldın yolu çıxıb. Davəngə kəldim mən yolla Ravan rəhmət deyib uçur qaldırğan ikən şıqlı.
0: Turunca uçurunuz.
4: Yaxşı sizə yaxşı mı? Yaxşı mı? Hava intan çox şamal var, yağmurlu hava var.
0: Yəkəndə hava tutdu.
1: Qulcuda nəzifəm uçur yollabdı. Qulcudakı ma o Cefanlı 3-cü koça bu gündən başlama qurulu səbəbdir ki? Kurulu sebeplik mangal bomaydıken, Gulcudaki dostlar paydalanıp kıyılanlar daydı. Kaşka garbi diyar yolları koşulunu iştiravan daydı eltikin. Altın kümüş yoldu maşallah. Köplikin onda bek tuzluk etmedi yedik yani uçuruna Abdul Taygan. Evet, tutucu mu?
0: Sanfango otur yolu ama Lentiyen Selin Ultrak Rayn'ın ki aldı bek tuzluk etti yedik o yemin. Andan Ahmet Can'a vuru çürük Ahmet Can'a
5: okunu. Yaşım sizler.
0: Yaşım siz.
5: Bakıldı komisyonu aldı yedik.

0: Orman, biraz yağmur yağdı, o suda şırıp oldu. Ama
1: Tontiyen aldın.
0: kutlatma maçıda ki kartına çev yedim, mangolumaydı.
1: Tontiyen
0: Benim
1: aldın.
0: uçuyor, uçtu kül. Akın bir münasır sorular, intak sıfır olsa bulamıyor. Yani bir pizza prendi, ya ki şu pekri mekanları ondandı. Anlaşıp kolay sürüp gitti işe.
1: Jontiyan'ı aldı, rast soyuk
0: Tontiyen'i
1: oldu.
0: aldı, ben
1: Bir
0: hatta
1: yağmur yağışlı bir
0: ayıdığını
1: soyuk
0: aldı.
1: oldu. Hazır köyde hep gitti derim. Canobi bu güzel yolu çıkıp davan geldim. Yollar avan geldi ya uçurun yakacağı vertip de. Cefanlı üçüncü koça bugünden başlayıp takal diye. He? Kuruluş kılı sebeplik. Bir kılınla. Dep nezife. Uçur yollap da kulcudun. Kaşgar garbi diyar yolları koş yolun işte yollar avan geldi ya uçurun el tekine vertip de. Cini yolu ya da maşallah biraz köprek. Likim bek tosulu mu diye dedi Abdul Taygan. Ciddi. Ciddi Arkan köyününki astı. He, bek tosulup gitti. Tosulup hazırma çoğunda koyan kep oldu. Yarım saat oldu. Midirlimay vatı da deyip Gülnur'dan bek açık yaptı. Hey, yağmur yağı vat kaçka bir hatar arlık saklap. Men vatkan. Silahını kısılıp kırdığanğa ip koyğa arlık emez. Hem de arlık saklamay mı? Deyip Esed bek açık yaptı bu Esed'den ki.
2: Şunu ola manı başlamdı ki Ekbercan uçur yollap da Sanfango taraf tutuduk 20 saat buldu. Sanfango hazır biz turuatkan bu ya bek tosulup gitti de uçur kaldırganken. Şunu ola yankı yoldan şuymugu gongu taraf karap mağa yülün işte su yığılıp kağa ahvalla bakken avaylap karap miyinle yürüş kisayal təsir bu atıdım işe adımı müşnak yığılıp kalıp tap. Müşu yoluğa uçurlanı emmine evet vatımız ama münasebetlik bayağı anlık uçumuzga tapşırıp aldık mı depti hazır müşu avaz uçurlanım anladı yakcan.
1: Ürümçidin Turpan Amağında yolun ne ahvalı kandırak tutdu. Yolun ahvalı yakışık ya hazır. Hazır köyde. Yolun ahvalı yakışık ya dedi o.
2: Absalam can piyadlan köygen çağda hem de yağmur yığvatı da sel süratin astılıtı piyadla yol beygen bosanla su çacırtı vetmigen bosanla şu prudusla sel bir avayla peydigen bosanla depto he.
1: 85.
2: Doğru.
1: oturdun ki aldırdı ki kızıl çırakta bek tosulup getti yeri gavçanın zulp ya verdi to.
2: Ne diyen bur yağdı kulcu da hava şunun da uçuktuğumam da depo bırakma.
1: Ürümçide ürümçide. Ürümçide yağdı.
2: Ya kulcudum 2 gün yığıp hazır tuhtap kalka okşaydı hava içil ketke okşaydı he.
1: Bıptı.
2: Şunu lan mao don vay kwan şimal canop yolunuş tosulup gitti deydi 3 3 belgesini koyan anlık uçumuz he.
1: 13. oturdum şu konu poyuz stansı boğucu boğan arlıkta maşallah cihazdaki yol ravan deydi bay bayvetçe. Şıçıhu yolları Şıçıhu yolları Kaunciyen Orçin'inki oldu da yağmur bekçek deydi. Rena ay.
2: Şunu ulan mavu biletle uçuk rakarsa kariyasetçiler yakışımsızlar. Yöcünge köyürü ki karap mangan yöneliş 44. başlangıçtan aldı deki kızıl yeşil çırak tiki maşın özüra sürkülüp gitip kaldı. Şunu ulan aşağıda azırak tosluş bu atıdı da uçur yollağınken. Bilal mı ya bilet mi?
1: Bilet ki.
2: Bilet he.
1: Yelkenli yolu çıkıyorum ben mukam şimali yolu. Daşızdın şimali biket ki mangal yeni yedi maşallah bekliyip azırak tosluş bağır. Ya uçurun yelke oğlu evet. Hoş kadarlık anlaşılsa bizim bu programımızın çoğumuş. Ahmer White unzağıtını kollab gelip atkası istimalçılığa. Minnettarlık bildiriş için ve istimalçılarının sağlamlığı için devamlı tırışı vatkan. Ahmer White zavut alayı talepki, Ahmer White'nin ulları, Ahmer White'nin yağları, Ahmer White'nin görüşleri, Ahmer White açısı, Ahmer White organik görüştür. Bağandın. Programımızda o Abdumobil Kulubi pahalitimizde bu kapat buyumdur bilen temillep kolluğunu olsa namı kulaktan kulak yetken. Bunun uzun tecaydı kan. Molli girin Abdullah. Andın mavo Şincanlık en iyisil temizde şürüşü pahalitimiz katlaşkını.
2: Sertem Kroren.
1: Sertem Kroren kalı güçü ügürse. Sertem Kroren kalı güçü ügürse. Andın doktor yanınızda paletimizdeki katnaşkını olsa alıp iğiz boşluğu ambulatoriyisi. Alıp iğiz boşluğu ambulatoriyisi. Sen şahınızda Etürgül Restoranı 4. katı da.
2: Doğru, doğru.
1: Yağmur hali yakıltı diye bir hali peyze ha. Dep aman gülü çör yollap da. Yaşan suyda o. Ayır durum taraf karapmanga yolun işte. Bek tosulup gitti diye diye uçurun aman. Evet, tuttu rahmet.
2: Atış merhaba yollar koşulan yerde şunun da aravan diye uçurun ibo atış evet tuttu. Nezife ulcu da bugün gün uçuyor şunda hava yakışı. Hava içil ketti de. Hüseyin Can bayın aysatını alavatı ben diye uçurunu kaldırıp diye. Rahmet siz gel cümle.
1: Obdurayım ki.
3: Oraya bir yerde bir tört ulcu bir yolu tavrı. Karbazlar tuttu. Şarkayı yolu yıkılacağım nazarım.
1: He.
3: Karbayla yolu yıkılıp bana mağdur. Bayağı bir yolu yıkılıp bana mağdur. Bayağı bir yolu yıkılıp bana mağdur.
1: Boldu makul. Rahmat.
2: Ondan 13-ci oturdan kon poyiz stansıgıç boğan aralıkta. Maşallah cık, leken yollar avan digen uçur ne bayi bayi kaldırgan ki. Rahmet.
1: Sayılı şimaldın canıpka kaçka yolu körgüden başlap tosluş yeğir digen uçurun şireliye vertip tuha.
2: Makul buldu. Rahmet sizge. Altay körgünün üstü aerodrom karapmağa yolun iş in time back tosluk ketti deydu. Sıdıkcan. Rahmet.
1: Kuşadı yol havre ama kuşa tiyanşay yolları şarıftan garipke kan kimya doktor khanınki aldıdın. Ne, bu günün ki aldıkça Abdümobullah köp dostluş bağı diye uçanı kuşa taksiye vetipti.
2: Vay Zühre de, ben bilet demez, ben diyen Bilal dip.
1: He, Bilal ki.
2: Benim ismimim kata çakadınız he.
1: Bu mapta Guli. He. Kuşurunuz açın, leya olunup kaldım birden bu.
2: Benim çıkmaptı.
1: Taza yakışı birden bu mapta.
2: Mağa İgiz Paçılık Ayak Zi dep isim koygan anılıkçımız Altaylı Gavca Musaycan taraf karap mağa yönlüş pekatlı midirli mi deyin ne boğandı bek tosulup kettim ay yol dep. Uçur yollaptı. Kuşadın yol xavri kuşat yanşan yolu şarıktan garipke kan kimya doktor kanına aldın bu ha hazır dep oldunuz he?
1: Kenişkemdin ki vakti 7. ay toşattı. Çokum 7. ayda almıştırmız mı? 90 gün burun. Vakt tuştum bronka 90 köy içi de almıştırmasınız buldu. Şunda 3 ayda vakt var diyen gepte.
2: Şunda oldu. Sulup karadan uçuru karsak şikin çaylamı yolla. Şunda ravan etti gelin Allah hayırlık bulsun. De uçurulanı yollaptı rahmet sizge.
1: Rahmet.
2: Gon, Guanghui köyürükünün üstü şik... Erişki günlü işte maşallah bekçi demek çok şumam da Abdül Ablacan. Muşu Simu saat taraftan keldiğin yolga bir kızıl çırak bekitip etken bolsa Sanfango'daki yol bek tosulup gitip bardı kün de ettigen de aşın bir oyluş bak soptiken bir inkas kıp koysanla deyip de yan makul buldu. Biz bir inkas kılaylı. Cuma. Kaşkaydın yol xavri ya Kaşkaydın yol xavri. Polis stansıdan Şinfa tarafı kayrıldığın yol doğmuşu da su turbası yerilip ketken akışaydı su yol su yığılıp kaptı. Şöpür dostlar bir aldırmay mangan bolsa deydim. Kaşkaydın bir yerilgen uçur ha?
1: Ba Zulnur Rastaşta digen tırmın. Roşengül Kayınçal mükafat oyun bireyildi. Aa bu Sertem Kırar'ın kalıgı Şükür Hans'ın ki.
2: He.
1: Ügür mükafatını birem de o.
2: Bireyli bireyli. Zuldur başına digen
1: mi? Aşta digen o.
2: Bireyli
1: ya. İsminiz ve telefon numaranızı da evetsiniz de Sertem Kırar'ın kalıgı Şükür Hans. Bak o Sertem Kırar'ın at uçtu mu? At uçtu ki aşağıya gibi yavaş sana buldu o işkanla birip. İsminiz ve telefon numaranızı da evetsiniz var Roşengül saklı basın.
2: Sanji daşçı bazarı diyen buraya kovatı da hazır diyen uçur ne abliz efendim evet de rahmet
1: he. Oldu rahmet. Say koşumçu yolu Cenup'tan Şimal Gıman'a yönelişte Hane yolu çıkışı yığızı bek tosulup gitip de o diye uçurunu bekledik ben diye anlıcımız evet de.
2: Ne bildi isla say yolu Kızıltağ'dan Hualin Karap Mangan'da devamlı kaptım o bulay köp aralık saklap bırak. Mağayla ya ma yamburdu mu sel tiyil udu ma çak. Tiyil udu. Çok sel aralık saklap mağayla aralıkla kalayım kan kısılıp kırvanmayayım da aldırmayayım da he. Mağayla ya dikkat kıp deydi.
1: Bir gün olsun.
3: Şiva var. Şikam manga yemiş. Lıf fıs gerçek. Kırılıp getirme. Mangalı bombadı.
1: Makul buldu.
2: Gilas mı delilaşıyor siz beygen kuşörde kuşörünü yollaptım aldık. Ekbercan yolladım ama kuşörünü. Dılmurat mı ya? Şiva yukhan ayrıdurum taraf parap manga yönlü iş. Yüce ben kegen çağlı bek tosulup getti. De kuşörü kaldırıptı.
1: Bak küçük karına bu kuşörü var ki anayla.
2: Küçük karı?
3: Yaşım o kuşörde ürüşkün. Sizin sorgan tüm benden anılar bayram içine. Müşürüşengül gu deymen. Bunu zaymı ya müşürüşengül maşkılık. Müşürüşen de mal dedi de müşürüşen de ben kıyam bu kıldaş kılıkken desem. Müşürüşen kıyırıp kaldı kıyırı gittim o kıldaş kılamsı. Hep aşında dediğim o sizin.
1: Toğra aydı yine.
3: Yakşı yakamadı.
1: Yakşı yakıptı toğra.
2: Hı
1: hı. Oo. Benim de koldaş kıl siz onu olsun gibi üyüm bir adam tutsam. Benim hiç koldaş olmuş. Doğru deyip de o. Küçük kara. Siz en toy kulatam siz.
2: Doğru. Özünüz ile tank tuş. Bundak. Yigit ve şey uşur canım da. Çoğalık mehman kütülganga mı da açlağı. Kısınız iş açlığına bir yer kaldı.
1: Onuğun bulmayım cim ama ona toyla verip bakmalı uzun bu kette.
2: Onun üstü bu ömrünüz bir eski onda koldaş yapakınız mı yok değil mi?
1: Yok.
2: Yok he?
1: Ya yaratmakam beni koldaş kıl.
2: Aşla mı?
1: Ben onu istiyorum.
2: Kulda şokun untukilip at oydu çö. Kulda haşlam kımaya girmiş ne haber kıpkala mı deyip ensirge akışaydı sizin.
1: Gözüm yüksel sınır sınırmak bas gel kuyo paşaydı çö. Onda gel.
2: Taşlap git kılıp iyi git ne.
1: Şu. Burası. Kulda şosum yakışıkı he. Kız koldaşım bade.
2: Şu onu da kılıdı. Kız koldaş, oğul koldaş deyip tonuşlağını etçiyor mu da kılığa
1: neyme. Hacı kıldık gene. Örke şu çoruz.
3: Yaşım var yaşa etkilerimiz Hovuzi'de Notu'nun iki kılçıran biz kılıyoruz. Yaman iyiyle bakış vardı. Mışını bir yukarı sormakla da alakası. Mışlarla yukarı sarı körüm kaçtı kızım. Buna mı?
1: Buldu biz bir inkas kılaydı. Oğul dedi ki katlan saksalarımız dedi ha bana inkas ne. Toksikilta kılçıran biz pütuatı dedi bana.
2: Ya hazır aşıyor. Kişiyle balla. 15-16 yaşlık balı adam aşında toksikilet mini velip mağdığa sel köpüyüp kaptı. Hazırım şunda mı kat tertip ki sevatı da hem de yani

0: Мындагы бандай чыгып алат экен таң уюлларга.
1: Дикат кылыңлар жума. Мао таяң учур ойлоп азыр ма Заир менен Ринатны бир ойготсаң алып тике мектепке айдап калды. Түшкүлүнмай атты уклап машинада дейди. Заир. Эй Ринат. Ринат.
0: Эй.
1: Эй Заир. Оча көзүң мектеп келди окуп. Э, буле. Мама, буле, бул. Элбика адам.
0: Элбика тылаңлайсы деп.
1: Э, Ринат. Купе. Бүгүн эте аны кайсы келди? Инден үгүн.
0: Инде үгүн деп.
1: Э, инден үгүн. Э, укасаң аны кинден.
0: Шамбешембе
1: укайсыңлар.
0: Şunu ola Isa Can köz doktorum deydi bugün 300 gram göğüş bilen küçük çöçürədən birini yeydigan günlər bopdu ocuma.
1: Çöçürdüm bir tal yapsız mı adətsiz çöçürdüm bir tal dep.
0: Göğüşdün 300 gram dağa tığı. 300 gram dep alamsız mı?
1: He, yarım
0: kilo 1 kilo dep aldıq.
1: Bildim bildim nim dep atqanı 300 gram göğüş. He. Bir çöçür degen yani, nən dep atqanı bildim açu.
0: Sen
1: şahsız geldin. Aşağılık göç.
0: Ha,
1: şu aşın satıcı ya bak, şimdi evi tuttu. Aşağıda
0: işte.
1: Ha, buldu ya aşağıda. Ha. Bir kişilik şu. Oldu 300 gram ise. İkinci aylan mı? Yöcün gay taraf karapan kayıyor işte. Maşallah biraz köpürek bak soslu vatı doğdu. Hep sulup karı çöre yollap da.
0: Ma ilmek ne uçuyor akarsak yan kayıyor ne? Şimdi o bakşı yönlüsü bak toslup gidip doğdu. Hep çöre yollan ki. İlmek kumuş ilmek.
1: İlmek yarası.
0: İlmek yarası.
1: Karma şarkı yolu. Şarkı karapan kayıyor işte. Yıgır tosluş bak ya. Hep çöre tayır taksiye batıp doğdu. Bir moçanın ötüşü gidip mınk etme ötüdüğü adam deyip kim o?
0: Sizin şuna devatı da.
1: Ben mi?
0: He.
1: He. Lyodavan müşü köyürünün aslında bek su yığılık kaptı o deydi Abdikerem efendim. Ben bu ömrümde işki ağınemge koldaş boğan. Lekin işkilisi şu.
0: O ülke.
1: Üy olmaya kaldı deyip. Uçur yıllap tuğu Yusuf Can. Tağdın üçke Yusuf Can. O.
0: Siz taz yaraşmadınız mı ola ağa he?
1: Musaycan köyürünün aslında su yığılık kaptı o. Tesir bu atı dedi. Ma uçurunu yolak koyaydı.
0: Çavuşumur işi daha çatır yaptı. Maşallah azırak çıktı. Yani uçurunu mihraya verip de buldu. Anda ma yaprak mı uçur yolak ki? Ben şu an garbi yolu kündüm. Şu anda tosluk getirdi o kızıl yeşil çırak sebeple. Ma kızıl çırak yama uzun mu ha? Yeşil çırak ne vakti neçse kodla. Yeşil çırak yansımam da kızıl çırak yanmay. Tabi ma yaprak şunu dedi ki.
1: Madıl Murat efendim, kuş evine uçurum da bak ya.
2: Riyasetine yaşlı mı yol uçuraya, ürüm sütüydü, yıkım sıra çıkardı. Ben kalkın köyü çıkarak yığılır. Yağma alıp konuyum, aşağılıktan geldim. Maşin bek köp, karşı yılın etilen kalkın köyü çıkarak yığılır. Yağma alıp konuyum, aşağılıktan geldim. Maşin bek köp, karşı yılın etilen Cudin Karabanga yılını sütüden konuldum başta sorulup, sadece az dolusu, köyü kulağıca
1: Bolda okşaş yaştıklarını tanıt işlem daha depe. Aşağıra devat edildi.
0: Tanıt işte devat edildi okşaş yaştıklarını kandak ada işteydi. Tanıt işteydi o gıyını daydı diğinde ki.
1: Yaşlı ma Erdem Bağdın'mış yaşlı bahçesi terap kemanada yanlı uçu. Ya, maşallah sel köptürdü o diyordu. Diyiniz. Şinşinci sesi molgu manga yönünde işte toluk tosup gitip de depe Fatime uçur yollaptı. Ne mi kılıyordu ses?
0: Şireli ile Nebi Tislan'ın gaplarını okudunuz mu sizin bir nime davet edin?
1: Ayır durum yolları koşuyorsun işte maşallah selcikken tosluş yokken diye uçur nice taksiye verip de. Yişvenlik aldığı da sel tosluşu başladıydı.
0: Hey, anda Mihray tünü günden yakmış konu aile saymalarını yansı almıştırdığın numar deyip tünü gün kemedi ya benim Abdüm oğlum programı sıdım. Çettiğim mi sorgan? Bu şimdi bilgallah bu amıda ama konu ailelikleri üskülleri ne? Anda ma yansık almıştırdığınların numarını yakı. Oranın depesi alan mail tima Mihray'a. Tünü günden yak sonra atıdı sonra atıdı.
1: Bu aşı.
0: Ben tünü gün sonra şey deyip unutup kaptım programdan şu.
1: Aile ihtiyaç günleri mi?
0: He, konusunu yansı almıştırdıkan çoğu oranın ya ki bir telefon numarı.
1: Aşı aile ihtiyaç günleri sattıkan oranındakiler açtık bir faaliyetlerini kılattı ya. Bile konusuna kesinlikle yansı almıştırdıkan
0: çoğu oranın ya ki bir telefon numarı. Mesela telefon ağacım konuların aslında yığılıp ma yığılırgı bundak. Azıraq pul verip yığılırgan için akvalla bakiye muhabık derecede.
1: Kaşka şehri ma 9'ak nayısı yolla Ramanke, Şamal çıkıvatı da o dikkat kımayanla daydı. Şinyun.
0: Yamaşan tonulda azıraq bir sürküleş popta polistansı karapmanga yolun işte 5 maşına şel sürkül ketken ahval bakiye şu olmuş yoldu mu tosluş ba digen uçuruna guli eve atıp tucumu yaşla baksının tiyanşan gong yarını aldık geldim yolla ravandaydı emkar gilem yüştikile
3: Salam bir izlet tuttuk yolu kadriye yanımış yok üçüncü görüksün sürkül karapmanga yolun işte ne olup olmaz be hem de ma boşanca da maşına izlet tuttuk Başka yolu için çeyreğe maçlarını mağul koymadı da olmuş ki şu kamerayı tarafı işlemesinde ayakkabı işlemesinde.
1: Makul.
0: Evet efendim neydi o çoğunu başlangıç mektepki aparıp kayıtıp gelip kişinin yesliği kırgız ettim. Sancıdı mı şunun da yamuru yığvattı da yapışır yollaptı. Sancıdı mı kalı yığvattı da yamuru dep.
1: Önçven şiliyordu maşallah bek köp. Mamay tuduk yarım saat oldu dep. Omak kız valıp şur yollaptı.
0: Ben deli efendim.
4: Ben öğüden çıkıpmış 115'li başlangıç kerke azır 18 minut olaptı. Peki emdi mağa masafı 1-13 kilometre.
1: Oldu. Sepe.
2: Salam bir rüzgar tutuyor. Yol kavri ama 6 ay gördüm. Mutlaka'nda şiliyordu mağa yıldı. Asas ettim Ravanki'ye, karıştırak olsa, yüzyılsızdan başlayıp, Musa Eka'nın kişiye kızdıkça, köyürüzünün üstü, yıkat dostluğu var ki, bu köyürüzünün aslında mangan insanlar, tekrar.
1: Buldu. Çoğunu ödü yaptım. Abdurim Kam, çoğunuz.
5: O yüzden daha nasıl kayırıyım, ben öyle yürüyüm. Tutar gölü yazdım, Aydurum yönü ziraat geldim.
1: Bolu.
0: Ötgörünün uçuyoruz karşısak üçüncü körükten aslı da üçüncü körükten aslı da mı su yığılıp kalan akval bakken bir şeyken genç aldı bir oyla mangan basanla da. O işe biz kolik tüplik iç kaldık dedik o. Kanda gibi paketim.
1: Bir maşında oğlan kendisi bırakılıcı ama. Aşın çıkıştım pek etemeydi kan aşın. Dedim dörtte kapsızcım. Yağmur yüz gitti mi sizge?
0: Yok. Anda emez
1: ki. Çukum yağmur yüz gitti sizge. Zeydep kalan değil misiniz? Dikkat kılın abla. Sen kurtu, çifon cidin sen kurtu almışsınız. Kökür kalsın da. Sizin yağmur yut gitti. Hoş geldiniz. Şemisiniz biz hazır bir aylık kişiler tan keçik baldık dese. Kandak sige dep.
0: Bir aylık kişiler emas ke maşı hizmetdaşlar
1: özü. Hizmetdaşlar
0: toplu dişipti. Dişipti bir sayet tuslup kaptı bir sayet mayet tuslup gelip.
1: Ha
0: bir oya da bir mayet da hemiz tuslup gelip şunu onlar biz kolu içip keçik tuk degen gepke. Sen ayacanın kaldınız mı?
1: Aya canım kaptı ben de. Bir aylık kişiler kolu içip keçik tutuk yapışladım.
0: Dedim ki siz su yut git kaptı siz gidip et degen.
1: Siz yut git su. Çukum siz yut git de. Anlaştığa sen dikkat tutun olacağım işte gepterimizge. Kayısımızgi su yut gitip de. No dikkat sanıl bırsın. Çukum bırsın su yut git de.
0: Eslime bayılaş ne dedi? Kanda o kaldınız sen soğuk yut kaldınız siz. Şamalda arkağın, şamalda arkağın dek o kapsız dep sizin şunda dinleyeceğim.
1: Meylem, bu da hazırdan başta bir dikkat edip
0: alalım. Deriz uçuk kaldı mı, sen bunda karak turu sizdeydin.
1: He, Abdülkerim.
4: Bunu süre, işler yolları, bürüz örtün işler yolları, doğudun kitabı manka yolu, maşını sökep, roşan kılı oturacağım.
0: Akıl buldu.
1: Örümcü, lokmur yok, ursa taş yolda, boran çıkardım. Nerede, kayısı böyle gidi Ahmetcan? Acı bir böyle gidi yapıyorsun ha.
0: Ben şu tuz yolda yaptım, bu la köpüken uçurunda şadıman evvel tuttu, rahmet sizge şadıman ha.
1: Yonfun atrapı demek ya bu boran akcan.
0: Altıncı kelim bunu yağmurdu bu bakça kırı verip sayat kıl durup da. Sizin mazara yağmur sayılısı kıladığın adetiniz bakken de ha.
1: Siz kim su etiket, yağmur etiket misin cümle dikkat kına arası?
4: Kalan büyük zedi tök, yol uçuru belsem, kuak ola. Mesela konuştan bazı kalıp manga yönlükten makine yakında kadar kök. Lekin yollar evan ha.
0: Azmetni uçuruq qarsaq Şimmin yoldan Beymirg'i mangan yönlüşte Eğir tosluş ba degen uçurun. Evet kanka rahmet sizge.
1: Va Uyğur tibabat doktorxonasida mı şu oldudaki yollarda maşallah köp tosluş ba degen uçurun elip can evetipti. Wuxinglu da maşallah bek köpke degen uçurun şadıman evetipti. Menin ma'allim bu degen may bek çiraylıqçı mı ködünlar mı dep aytdı. Çiraylıq ekan
0: arası. Biraz çiraylıq ke.
1: Bu mı edip yürüp do
0: ma. O taraf kölvam da qatı xaş köldə ködüm bu mə taraf.
1: Osman oy o.
0: Yaq ay yantır. Bu Osman bile bu yerde köldü bilemeyim ben bu ben.
1: Da Osman da kazandı ekimden yumda şükretken köldü hep sizler. Allah'ım
0: sen
1: bile. Sayıra mı çorunuz?
4: Beyaz etkiler teşkipa. Yani yöle uğurcular da durağa sağlıcın. Anlı sen saraya kırıp mağa yumuşayım ben maşinden.
0: Oh, ma bu çamışı güvenliği cüydü ki anlı uçumuz ma bayı yollağın uçurlarına. Su yığılıp kaldı diye uçurlarına yollap yerinler diye. Hemen yollap besek tapçırıp aldı hemen hazır aşı. Düzeye kıvattım ben deydi cümü.
1: He cepat attın lan cümü rahmet. Bu kadar da kılıç değiş kişi anlayayım da bunu cepat attı desek bu madem de. Doğru. Ya doğru ben sen bizim biz program işimiz kılıç değiş kişimiz. Meyle için ha mı bana bu kadar değil ne zaman. Bezim attın. Cepat attın lan maklı. Ak yaptı. Kılıç değiş kişinin kısı cepat attın lan deyip koyduk Allah'ım cıkçı.
4: Oncudun yolu kavur et tarafı yaptır. Aynı sen donyurdun başını tek çıktı.
1: Mesela özünün kılıçlı iş kişiden başka işlerini mi kılıp? Mındak bu mesela ne mındak? Bir tümürçü bir yem bir tüyüksüz bir yağaççılığın kıyınçılık kuşturgalığını görüp sonra yağaççılığını mı kılıp onun yağaççılığını dağtamığı hayalini atış belse o cepat attığınız ne koysak buldu değil mi? Tümürçülük tümürçülük kovası
0: mesela özünün kıvatkan işinim şunu da yakışık
1: onun kımız nimiş kıldı hepsi onun nimiş kıldı
0: ve şunu da yakışık kıgan bulsa aşın dep koysa buldu cepat

0: Qarabali Sharq vokzal yo'li ravon degan uchurni yo'llabdi, rahmat.
1: Mister Mister
0: Lu.
1: Lu. U.
0: U miya.
2: Qanday riyasizlar, ahvolingizlar yaxshimi, yaxshiroq?
1: Yaxshi.
2: Hoja, Jafon yo'llari ravon.
0: Ma'qul. Boshqa vaqt ko'rikmi, bak to'slib ketdi degan uchurni Mamtali apandi ma'vat. To'g'ri, tushunurlik yo'llarimi shunda ravon ekan, hozir qo'yish liniyada. O'shirja mukofot haqida aytamsiz, tayyong shuna uchurdi. Haqsizmi mukofot? Tepa mukofotga haqsiz bo'lmamdi. U haq qo'shqanda mukofot oladi. Chimashandan boshlab boshqa vaqt ko'rikish to'slish bak ig'ir deydi. Juma rahmat.
1: Ikkin doktorxonaning oldi qo'shilishda mashallah intayin ko'pga adiljon uchurdi. Boshqa vaqt ko'rikish deb olmoqmi? Boshqa vaqt ko'rikish bilo chiqish ig'izi bak to'slib ketdi.
0: U yomg'ir shaqirab yig'ib olsa qo'yg'ingiz qaysi musiqa deydi qo'ma Ilhamjon.
2: Ocağa
1: ayıp bir aşı.
0: Siz kaçan statistikliniz o ne?
1: Başkalar da mesela yambur tim ötken bu sizin şakıra bütük etken erdemci mi siz yambur?
0: Kelkün de kaldı diyendeki.
1: Kaçalılık varsa ağzınızla açmış takılık turmuzcu mu hemen? O alıp iyi kız boşluğun bulağı turu içine Eko Yayı yaktı. Eko Yayı çok.
0: Anlayın.
1: Ой, бір жұбасы бар, сіз беріп кәсіңіз болып деп ашынау.
2: Саламу, саламу. Әрсетіне, яқшы му?
1: Яқшы, өзіңіз жө?
0: Обдан
1: тұдыңыз ма?
0: Үшінда кәқылдыған боп қапты.
1: Шынды ма?
0: Айттап, жө, әліқі бір
1: қолу. Бүркен дұлам, 10 яш чоңы кеттіңіз ма сіз?
0: Yo, kichiklar ketadika, kashti kichiklar ketadika.
1: Atiganda
0: ham shunday cho'ng'iz payt bo'lib qoldika, kashik programmada shunday qilqi. Umaduq degandakcha, voy, tapa shunday qildigan bo'lib qoldika, qarang. Bir gün
1: dışkılı özgürlük. Keşkişilep, etigini kırkın
0: dağım. Etigini çoğuz bayağı turduk etigini.
1: Doğru aşı çoğ.
0: Doğru mu?
1: Doğru. Aşı eşek kek kal. Piyadla sızıgıda lalan şıp en vartkan kızlar telefon numaralını yollan. Oho. Piyadla sızıgıda sel işte gerek meni koygan basan aldıken gepken he. Yaman oho. Alt yeti bislik devit sızıgı gepne.
0: Kaşt xogu isbek payzolatdı deb Ahmetjan a payzuldu isiniz buldu. Yangjimi?
1: No Qashqa shahrdan Konisha naysiga chiqchi mashallah bak ko'pgan to'zlib qilish yo'q kerga uchurni shirzat avat.
0: Moligranning telefon nomerini yollab bersanglar bo'lgan urumchidik o'rni qayerda deydi.
1: 13 59 13 59 75 75. 75. A chana qo'yanda. A shivning kendikilik avtomobil urmit qildan qoravaq
0: o'shning ba.
1: Yo'q yiziq Moligranda. Qashqadan hava tutuq, bira nimi yağamdı, yağmam dike qarap qaldı. Qashqadan yağmaydı deb tugu. Qashqadan bugün hava bulutlu bulup keyin içilidi. Temperatura 16'dan 29 Celsiya gradusqacha
0: deb aytadı. Şunu qırğan çağı bira bir nimi yağmaydı ke Qashqadan.
1: Qudrat.
2: Dağ sirjaka.
1: Ha?
2: Bir halanda yapmamız istiz. Çetdanlar bolsun. Dünürgün bir hal salıq çıxıraq bağlantımız.
1: He.
2: Kendinden bulup koydum. Söz
1: Hee, vay rahmet. Bu bektillayrıga yeke edem, tıllap poska etverdi beni, tıllap.
0: Şuna ola
1: boy. Üstü gül. Muştak yapılan tıllısam bulamı demeyle tıllal. O cevap tıllı yalaydı ki ney? Oho, meyran kaptım ben. Sınıf tıllıdı mı? Sınıf ne çıkardın tıllap oldu ya?
0: Kıl ayımaydı anca. O çıkıyor çok çoğun yitipsle.
1: Onu üstü gül. Sabdı korlu hıltıla kettı daha mı?
0: Hop da.
1: Qo'qqa ketdim deyimmi? Ochdan tulam dedim. Oh, tug'ilib deb bunda tilanla paqmoqdi.
0: Ajab ko'mapdim, ko'rgan bo'lsam tantilish kerak ekanman.
1: Bu ashi bu narsini chiqarsan bo'ldi-ki.
0: Asnami?
1: Tilanligini kekasichi to'rga.
0: Jo'la Guljahonning uchuri qarsaq atigan yo'l uchurlarini anglab kayfiyatim ko'tarang oldi, ishorinim kevaldim, ishxona kirib ketgim kelma, uchur anglab o'ltadim deb Guljahon shundan yaxshi o'rganyapti hozir. Xizmatdoshlar hammasiga bizning ma'u qanday uchur yo'llashni, qanday radio anglashni o'rgatyapti deb Guljahon uchun. O'zining xizmatining muhim bir qismi sifatida hozir shundaq ishlarni qilyapti.
1: Ana bu narsa yo'llasangiz qarang taxi. Oy, onun ichigi xat yozdigan ikkisi o'zaro urushib ketdi deganmi? Bir-birisi bilan chi mundoq vaqt va odamlar va kechmoq. Siz mayaqtı kırıp yolluğa adam. O, gepliş otkan şikse, o işçidir. İşçidir geplişip, anın işçidir geplişip, işçidir kuruşup gedirdik karanmanda.
0: Tonuşmaydı ola bununsa.
1: Oy, şunda kokunuş kuruş gedirdik ya, karap diyor, kok gitsizdi, oy, neymiş kalkanı bula adam.
0: Bir köysünüz kılıklar, umak bir köysünüz iş kılıp.
1: Mine
0: ama, dişiniz bilemeye kalsın.
1: Min tılgan geplenin ki, en çıraylığı kapak var işte ki. Manda.
0: Şu kapak var, şu kapsız bir gün.
1: Yo,
0: en. Dolap dolaptı.
1: Ha, çıraylı kapak hoş devletim hemen bunda.

0: Мен кичи вактымда коюп аккач аңлайтым. Ушу радиону аңлап аткылы бек узун болуп кетти, азыр коюп акмай атым э деп. Белиш инфо учур юллапты.
1: 41 жаш кырдым дейди.
0: 41 жаш кирген болсоңуз. Танкемиз Мәмәтәл.
2: Жашылар президент мәктәп, дошыр дәрсәнгә ялтырылдым, кашка яңша акты юлларга, яңша булутлык.
0: Ох кепте учурыңыз.
3: Ул гидин юлы калырын, көңүл көңүл дуктакан азыр кирдән айтарава.
1: 6-нчы килендә иде җим, рас тогыр дидегез ә. Көңлем түз дип монда копал гәпләр кылдыган адамларның көңлеге бик яхшы булып китеше менә таен, көңлен ним булса агызын шун чыкырдыган гәп. Шунда дейди җим, у дигән тәрбия көмгәнлекнең ифадәсе дип.
0: Бирәк итеп мен көңлем яхшы дип сезгә бер дип бактым ма мен.
1: Ә? Сез мактап көңле яхшы дип.
2: Аның бер җир дип. Яз, кандай
0: аңлатып торсам, аңлатып
2: бирер булсам. Ә, энҗинең яңа дәрьяга китте. Энҗинең. Сәлам.
0: Суда иде ай.
2: Машина пек кедесин ка. Амма хатас маамасан да дәрәкәне дә кылата шуңсан моны сүнәрәк мә.
1: Кармай көрек чыгыш шуш егызры кармай шарык көчләрдә машинала көп дигән учурын Абдикерәм әфәндем ә дип түҗме?
0: Мау, Шиван дигән аңлаучымыз бер гәп аңлап калды ке, такси шаңганҗыгын азыр ас яхсыз дәйди расмы дип яган.
1: Унда
0: яхсыз эмас ул кыш бул тапшырып алабыз уны. 300 нәч коймый ти ачтак ә?
1: 300 нәч кой, 350 койла атрапыды гыдай мә.
0: Шу пулны тапшырып, уны 12 окуп алдыган нимә ул? Qashqadaryo taraf komandiga yo'llarning ahvoli qandayroq to Urumchida deb. Yo'lning ahvoli yaxshi hozircha. Azroq bo'ron bor, lekin qatnash chaq qo'yamiz dedi, yo'l ochiq.
4: Яңақ, бадам, үрік меғізе, нуқыт қатарлықларын ішленген дөләтнің ішлеп чықырыш кәшпиет патет оқуға ерішкен арман қуэт талқыны қуэтлік наштылық. Қуэт толықлай десіңіз, арман қуэт талқын ішчен. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet, orman kuvvet talkını. Patet numarı ZL 2021 11 3047 6.
0: Onla avatkınınla 174 Qatnas Sənət Radiosunun.
1: Etdigenlik yollarınızı biz Samra programımızı.
0: Programımızda Ahmer Vahit un zavutunu qollab kelib atqan istimalçılar minnətdarlıq bildiriş və istimalçıların sağlamlıq üçün davamlıq tirishib atqan Ahmer Vahit zavutu alay tələb qalan.
1: Şuna qığan ə. Mavu taksiyədəc icazət namısı 600 yuan ətrafıda deydi cümü. 300 neç koy əməz 600 yuan ətrafıda deydi. Bugün qalaminin çırayım bu, çırayım bu, oxşab qapdı. İlqi, şingən qılışını tutuva qalışıymız.
0: Yüzünge sel tosak dedi o Eko yayı. Ma alıp yığız boşlan bula dur işte. Çö doktor yığınızda paletimiz katlaşka. Kanda kılım yaptım yeğe bir yeğe kıç kıç basa ama tatlıma yapsın.
1: Çünkü ola adam harap dursa aşı dümbünüzün tatlısınız bulamdı.
0: Dümbünüzün tatlısınız de kanda kılım yapın kızızık mı? Say yolu şimaldın canıpka kaşka yolu. Muşlarının ısı kas dümbüsün tatlı bakmağın hemiz tatlı bakan dümbüsün. Böyle dümbünün tatlı bakmağınla gerçekten kanı. Ben dümbüm tatlı bakmağın de. Ни ни ишне кыватка адамдарга якымайды. Дүмбүсүн татлап койду, дүбагын татылдың деп кызыкма.
1: Ичимиз.
0: Канчалык кишти бу дүмбүсүн татташ деген
1: адам? Эгер балдарга, балдарга татлатка сагыл салыдар эс, угун эрлериңиз
0: табара. Кызыкма. Касылны дүмбүсүн кычмайды деп айтсаң, ойлоп баккан.
1: Кедин кыч капты деп. Ашына кеп барас. Абдывали жидим учур жолапты, бүгүн ава менин чырайым окшап капты го деп. Сиздин чырайыңыз мыштак талатыңыз. Шасатма?
0: Sayılı şimaldın canıpka kaçka yolu körükten hana yolu körükke içe ravanken hana yoldan sucu yolu körük içe aptıma bulat köp ötüp geçse ravanken kemter oh gönül emnisi kırk get akıl boğalı uçun kelgisi cepat atıp konmaydı yenge
1: Rıza
0: aşırlarla kaldığınız şireli
1: fakat kaldığınızın ötmedi ya Çançın şimali yolu koşuyon işte şunda ravanken dedi sizin kadar emri küçüğünüzün tazı bilmeyirken cümle şireli ya
0: Taze, taze uçurularınız tuluk emeske
1: tıkı.
0: Tekimi kıydırıp bir teşhür pekine.
1: Kaşkay şehrinin medeniyet yolları koyuşulmuş travan digen uçurun Abdurrahim efendim eve atıp da. Meşk bağısı da kuruluş kıkallık sebeplik tosluş bağı deydi cümü. Erkin Can efendim rahmet sizge.
0: Sanfango şimal yolu koyuşulmuş da maşallah sel köp kendiyken tosluk kılış yok.
1: Tuğur dövgen sayaksız deydi o taksiyede şicaz etmemesine onda emes cümü.
0: Bir suçluk bakaydı cümü ne biz mi?
1: Surayli bu ne?
0: Tuğur dövgen sayaksız deydi orası bula. Atışınınki kuruluş yolları yollar avanken, Eko yayı külüpse, Mağ alıp yakız başlayan bulup duruyor şimdiki mükafatını bereyle bir anlaşımızda.
1: Aşçıç, hazır üzgül evet pesek et, yukuzuş onu kapatın
0: adı evet. Müşahidim evet pesek.
1: Ondan sonra çişin yukuzuş ihtiyacı bana dostla alıp kasanla he. Bir evlenle çiş yukuzuş mu kapatın acı mı?
0: Torda ögense haksız de.
1: Ayalım özüm ügünüp alımen digen haksız kılıp verdi. Torda deydi o. Taksi edeş icazı namısını hazır üzüm ügünüp alımen deyse haksız peşim ben katmış. Peşim ben kardeşim ben dese 600 koy. Özü özgünü ügünüp imtihan vermen dese eksike. Ma ötkür aşında değdi cümü.
0: Yalnız canlı şıda çağı çıkıp yedirgan kızıl çırak pek tosulup gitti yedirgen uçurunu ümit evetip de.
1: Nurluk yolları koşuyorsun işte şunun da ravan digen uçurunu mu tapşırıp aldık cümü. Özü ügünüp bese aşında gevenk kanı aldı yollar ravan. Değil Nur Mehmet efendim.
2: Bırak akvalanlar yasakçılar.
1: Yakışmış.
2: Karvaymalı yollar ravan ki ya. Kocada yol tutuyor ya.
0: Oldu. Nurluk makul. Yolları koşuyorsun işte yollar ravan ki. Ravan taksi.
2: Biz yetiştirsek senden sonra ügünü tutsun da imtihan versin. Bir maçı almak isteyen.
0: Makul makul. Bilu aldık maaşını mı? Doğru da yüzü ögündüken o.
1: Doğru da yüzü ögen sayaksız. Navar mektep gibi verip işim ben kardeşim ben de 600 koyuyor.
0: Çocuğa 900-500 koy dedi bomsa. Yüzü ögünüp kısa ayaksız oldu. Ailesini yaş tutmamdı.
1: Mesela yağmur yağız koy koy yedik Allah'a bağ dep. Bana karam dep koysanız mı bu dem çini çıkıp öyürüp siz böyle uğruşup yetişip çarşılaşıp kapak yerip dep bundan bu ketmeyim zeyem. Dikin cıklağım şu havarayım da bu kaza bir kıl keyfiyatı tesir kıldık Allah'a bağ. Hakikaten tesir kıldık Allah'a bağ. Mesela aptap çıkıp hava uç, hız bir hız keyfiyat götürülüp kaldığın bir işler buldu demdi. Köpünce ademler gibi oyalı hala emez, erler gibi tesir kıldı da uçturcan.
0: Ne mi o? Hava arayı mı?
1: Biz neyim tokurduk para alış yaptım.
0: Makul. Tesir kıldı.
1: Ne, tesir kıpmış ne o kaldı, mış ne kaldı kuldun o kaldı bazı erler mi o? Şuna mı? Şuna ayalınızın yamalı mağbubdu. Bazı çakladı mağa yeniladık ademlerden kapaklarım da oturulup kalsa mağa kapakın türü ağa okşaydı deyip keyfiyatınla buzmağla. Onun mu ki onu da oylağıtkan bir iş vardı veya ki başka bir işler kapakı türülüp kalandı. Da oylasanla buludu. Sizge kapakı türülüp kalan buluşmana dayın o. Şuna mı? Yani silahını mı? Başka bir işlerden keyfiyatınla naçarıp kalsa kışınladık bir kadın ki ademlerden onda açığınla çıkamağla. Ne aitkılığı sertlik bu deyin.
0: Bu ayarlarının gibini kovatsız da oksuz toplu evlendirilip gettiniz bu ya kıplam bu. Ayarlarını devat etmez. Ayarlarının gibini devat etsek durup.
1: Şu çağda bezis bombdu mu keşte işten üçge vaktiniz koygu yekileyli digen bosun 10 yıllık altıda.
0: Kızıkken siz kutsuz bu ayarlarının gibi kovatımız biz bu evlendirilip. Obzer. Kondak yavatsız yan burada. Bekkapsız yan burada. Obzer. Ooo, yağmurlu kastıken bunda oldu. Yağmurlu
1: kastıken bunda oldu. Hem de açıdan bir müziği kırıştırıp çıkarsanız buldu ya bizler.
0: Şu. Ya işte yağmurlu kastı beri bir kıl peyzi bulunduğun dek eski otam sizce yüzünüzce.
1: Ya bizler hazır yaşamaz mı? Hazır kaptı da yağmurlu kastım, buğran da kastım, ket gündü kastım, işte bulmaydığın bir vakti hem de bizlerden şu an.
0: Ruşen şan muşur yollaptı. Benim ayarımla mı şükkün buldu ya, kapı oturlu kaptı. Anıla bayramı da, bana ne soğukumu diyen deydi. Ben bu aldıraşçılıkta kızlık mı o ya o benim anam bulmuşsa de. Doğru emez mi şu? Anınız mı diye o ayağlanmış
1: mısın? Hem de onunla, onusu bulmuşsun ben bu bir obalarının anısı olgan dikin tayırlık. Bayramınız mübarek olsun de bir avak tamak yap gelsin bulduğun değil mi? Aşınçilik yapınım o yap bilmeyi silemez mi?
0: Vay elim o. Üç günün bir sızlama silek münasebetlik bir iş buldu. Bir bayram buldu. Bu bol diye
1: bu. Aydı bir baş, kaydı bir. Aydı şu küş katayım demem siz biraz he.
0: Ben aşı kıskatlığa şu kıyım olsun. Beşiklerini kıskatıp çıktım cuma. Şu kesip kesip kesip kesip ama 80%'ini kıskatıp yokluk ettim.
1: O siz eminini yok kıyıttın. Sen şu özlük tevet olgan günden tatıp.
0: Taş korkan ben sizin ki aldı denmiş. Nencenci sigiçe koşla niyet yollar avan diye avuçlarını okuyan nöl nöl atmış şu evet.
1: Ya siz onu ne diyen bilen karan aşı. Bezlemişin de Allah bayramı mübarek olsun diyen gepnim kıp koymayıp ki.
0: Eyka ya
1: yıkma. Bezler diye Allah itdenmişin de tebrikler diyen. Onda kıketken diken o yolumda uyla kaldıkken de. Hii. O ana kıpırıp doğu Allah bayramı ne. Ben de bu adam depçi aşına siliştirebilip. Andan köyünlerden azaplanıp kaldık ya. Şu an ayak siliştirmanla. Aerodrom poyiz stansiyasına bardık Allah garip aylanmak çıkmakla. Nek 20 saat boldu ki onun poyiz stansiyasından çıkıp yamalık donalık hep bulamadık. Aslında işin daha tosulup gitti deydi. Sonra ne yoldu maşallah köpken?
0: Gözler uçuyor olsun.
5: Birinci yetkilişet örüntüden yolu süre. Gansay körüketin dövkü yanda taraf kaylatman an yol. Bekle tapit bu.

0: Üçüncü bağlılığı üçün məsələ ikincisi Gülmirə, ay Gülmirə, Zulfiyə, Mao. Bəxtlik mən gəncimi, bəxtlik mən.
1: Bəxtlik
0: Birinci
1: məngin
0: sinifim
1: indirəyli.
0: yox ikən bağlılığı üçün məsələ. Bəxtlik mən, bunu deyirəm bir yerimizdə dedik qoba
1: Ha,
0: yox ya.
1: Liuşen şimali olur. Mübarek olsun cuma bəxtlik mən. Xoş gəlmiş yollar ravan deyibsiz Liuşen yoldu ne? İsminiz ve telefon numaranız derhal evetine Roşengül hatırlayıp duvarsa çokun birdi.
0: Evet koydu.
1: Ben fakat karı söylemeyi mence mi? Şu dükkandaki kimlerin karızlarını mı söyleyip alamayı vatime? Yok olduysa, boptul halde. Yaşken siz sizin
0: Oy
1: davası.
0: sizin kim alsak olan mı?
1: He. Unut, kimli mi karızı satan da?
0: Yo aş ki Allah bakıyor acım aslında.
1: Karızge? Oo.
0: Ay maaş çıkanı bir ay
1: Kandak
0: cuma.
1: yüz kılın edemler vay.
0: Maaş çıkanı bir ay cuma dep koyup baş kimlen kim yap kitle Allah bakıyor kanda onda kim
1: Lakin bir behes
0: rahat
1: oldu de vakti da.
0: rahat is klasla onu ya şuna oyla
1: Behes
0: kanda
1: oldu de
0: kanda.
1: vakti de ki onu.
2: Koşurken demiş kısımlayınız siz neye suçundak çıkacak kısımlayınız koşarlık bir saydıran dostlarınız
1: Ya abayım.
2: Doğruyindik sınırınız cümle men
1: Rah
2: Rösengül nomuşu
1: Rahmet rahmet dursun gülü de.
0: Hayır
1: Ya
0: rahmet
1: ben
0: rahmet.
1: hanım kızlarına bayramının 80%'ın yok uyutu el deyip digendim. Çoş
0: He
1: o açık
0: hanım
1: deyip.
0: kızlarına işine bir nes de atkan uçuracağız şu an.
1: Ma yüşüyenin ki aldı dedik yollarda koşu yolun işte maşallah sel köp azrak tostu iş bağı diye uçurunu nur evetip de. Yopurgu da havana ait yakşı sıkmemez diye uçurunu vapadar evetip de. Kaçkari yol haberi yaşlı yolu koşu yolun işte yollar havan ki diye uçurunu Emetcan evetip de. Karlıgaş kuyulu koşu yolun işte yollar havan ki acımı diye uçurunu mergen evetip de. Sayı yolu konu halinden Meydan çüyüge karap manga yönelişte yollar avan kedi avuçur ne? Şuayga evetip de. Şimdi göre aylık hükümetten aldı da yollar avan kedi avuçur ne? Abdugani evetip de. Kaşka şehrinin ki Daşız'dan Nencensi geçe yolla koşuyorsun işte Ravan Kedi Gavçur'un Abdurincan evet bu. Hoçazan'ın ki aldı ki yolla Ravan Kedi Gavçur'un ne? Mengü sin yakış görmeye de pısım kıvamı uçumuz evet başta kesmeyi.
0: Başına kaya.
1: Oy gülmem bu ömrümde mukapat diye nesil giriş bakka edem emez. Başka ay gülle erişti mi ki? Başka ay gülle erişken de 5 milyon mukapat çıkan ay gülle mi bacı mı çokum?
0: Fazilet.
1: Burun kuaklar şali çıkan diye nesil buna. Şali
0: Fazilet
1: çıkarttı
0: deydi.
1: bu.
0: Nim çıkarttı.
1: Şali.
0: Nereden?
1: Ağalık latlar imdak kıyıkıcıydı
0: doğru.
1: andan.
0: Yol düşüm etti. Çıkarak uçur yollasanız mukafat bir yerde dep. Bence turpallık. Ruşen Gül Aylam'dan turpallık sanısı hemen. Dep hazilet şuna uçur yol yaptı.
1: Roşen yok komoluk.
0: Yol düşüyorsunuz doğru dep de şu uçur yollasanız
1: Ay, yol düşüm etti demeyi siz de yol düşüm bundak dedi dep dana adam dedi niye komay. Yol düşüm etti.
0: Yol düşüm etti ki.
1: Dep
0: beni
1: buna demeyi.
0: çakarak uçur besen şundak buludu dep.
1: O da demen ha ben bir kıl bu gettim ben bomba diyor ben
0: Bıptığı şuna ondan yakıldıkken fazilet. Ay, kalem bağım ki.
1: Yok ay küçük bizim yolu varsanız buldun. Ben yağmur yağsa belki hoş olur mu? Bizden o ide ballarının dadısı belki tol okuydundu. Aygül ablız. Bıptı. Molli gırıngı rahmet. Namı kulaktan kulak yetken molli gırıngı rahmet. De bak belki ben fıçır yollapsız. Buldu. Sizin mi rahmet fıçır yolluğunuzda?
0: Dada, yeniden sitede olan 5 yıllık telefonunuz peyzikken o, ekranı mı çönken?
3: Elbette, Şincan Telegraf şirketinin, devletinin 4 yıl toluklu mısının behraman bulup, 5000 yuandın artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numu pulu hesaplıydı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
0: Telefon almıştırmakçı bulsanız, Şincan Telegrafına tallan. Ezan hem köngüldükine telefon sitede alaylısız. Ailedikleriniz razı buludu. Tepsilatını Telgraf şirketinin ticaret sağlarına verip mesele sorup becerebilirsiniz.
4: Örümçedeki Avat Bazar Şincan Halkara Çoğun Bazarı'nın yeni yerleşken Ayas Restoranı Haydi'nin bizdep azadı muhiti aşpazanın köyün koyup tayarlığa mezlik tamamları etraflık mulazımeti bilen heri dağlarını kızgın karşı aldı. Toy çaylarını ötküsünüz itibarlık faaliyetler var. Telefon 193 99 80 67 84. Tianşa rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçüsü selindiğen kök kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken kün nuru yakışçıydı. Amivi kölüme küçük. Paydalışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdun Güldeki Mihman Sarayı Tianşan 1. numaralık turalgı rayonu makallaştı. Tianşan 1. numaralık turalgısının öy setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-01-02-00-125. Şinjan radyo televiziya stansının Sulu Shitting Updatalı'nın 6.0 Plus nusqısı torgı çıxırıldı.
0: Sulu Shitting Updatalı 6.0 Plus nusqısının xəbər səyibisken aytıldı.
4: 18 kıl kanalda kızıq nuqtuğuşturla nopozluq çöndürülüdü.

0: Yol ahvali şu vaktinin özü de kurtarılıdı.
1: Sağlamlık görsetmesi gumani karıştırınız tüketildi.
0: İşki oranlaştırış mülazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tenterbiye müsabıkları ızlap haber kılınıdı.
0: Moğol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
2: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusuksunun hem türkülük sinema mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık çekti atış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle ark arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsınız ba.
2: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştıralaysız.
3: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusuksunun AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandıralaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilalaydı. İlhamınızın asanlı kuzgutudu.
4: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusuksuda halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
0: Şincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
0: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusukisi turmuşunuzu rengarlılık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarıdın Slow Shooting Aptitali'ni çürüp, serkıl mezmulladın huzurunlu.
5: Acep, anlavatkan Allah 174 katnas senet radyosunun.
0: Etkileyici yollarınızı bu semra programımızı.
5: Programımızda Ahmer White onun zaten kolab kilovatka istemalcılar minnettarlık bildirmiş için devamlı tercih kilovatka. Ahmer White zaten dikele alaydı talep kılga.
0: Şunda kagan ha. Ahmer White onları yağları gürüçleri Ahmer White ne ki açık suları Ahmer White'ın konak olur be. Şunu olan uçurlar karaydı.
5: Ma avaray toğlu bir uçur var ki şu uçurlarını yetkizeyim de.
0: Makul buldum.
5: Beşincinin 13. günü keçiden 13. günü gündüz geçe Elidariya Vadisi, Bortala Oblasti, Tarbağatay Vulayetinin Tağlıq rayları, Altay Vulayetinin Gərbi ve Şimaldaki Tağlıq rayları, Karmay şehri, Şeyhanz şehri, Ürümç şehrinin Tağlıq rayları, Sancı Oblastının Tağlıq rayları, Cənubi Şincanın Gərbideki Tağlıq rayları, Xotan Vulayeti, Aqso Vulayeti, Bayınğulun Oblasti, Turpan şehri, Kumul şehri Qatarlıq çaylarının kısmı raylarda azraq yağmur. Deniz yüzünün otura yokuru igizlikteki tağlıq raylarda yağmur arlaş kar ya ki kar yağdıken. Yokurki kısmı raylarda oturhal ya ki katıq yağmur ve ya ki kar. Bayınğulun oblasti, Kumul şehrinin tağlıq raylardaki kısmen caylada kar yağmur ya ki kar yağdıken. Şimali Şincan'ın köp kısım rayları, Cənubi Şincan'ın gərbi, Bayınğulun oblastının şimali, Şərqi Şincan'da 5-6 bal gərbi şimal şamali. Şamali Qızdır'da 10-11 bal boran, 13 bal ötkinci boran çıkıdıkken. Cənubi Şincan uymalığının otura şərqide 5-6 bal qıypa şərq şamili, 8-9 bal ötkinci boran çıxırıkən. Cənubi Şincan uymalığının köp kısmı və Tiyanşanının şimali etiki, Turpan şəhri, Kumul şəhrinin kısmı raylarda çan tuzalıq ya ki qumboralıq avarayı, kısmən caylarda küçlük qumboralıq avarayı görüldükən. Şimali Şincan, Şərqi Şincan'da tövən temperatura davamlıq azraq tövəlləb, Cənubi Şincan'ın köp kısım caylarda tövən temperatura 5 Celsiya gradusdan 8 Celsiya gradusqıca tövələydikən. Tarbağatay vilayetinin şimali, Altay vilayeti, Kumul şehrinin şimali Qatarlıq çaylarının taqqı tutaş raylarda oxşumığan dərəcədə 43-2 düşüdükən. Şincanın başqa caylarda hava uçuq, bəzidə bulut bulub, şamal küçü ancaq zor olmayıdıkən.
0: Meteorologiya tarmaqlarının ən yeni hava rayının aldın məlumatı əsaslanğanda 5-ci ayının 11-13-ci günləri Ürümçədəki tağlıq rayonlarda qatıq yağmur yağıb bir qədər uzun davamlaşdıqan səyahətçilərin cismani bexəterlikigə həqiqi kafalət qilish üçün Tiyanşan Çoğun Cılğısı mənzərə rayonu 5-ci ayının 11-ci gündən 12-ci günəcə dönəgün bugün həm də mənzərə rayonunu vaqtlıq taqab səyahətçiləri kütüb elişini vaqtınca toxtatdıqan şu an şu uçurda mı bir paylanıp kalmışlar. Tiyanşan Çoğun Cılğısı çıkılgan hem de bugün anlıkçılar, sayıçılar yapıp kalsanlar bugün hem de vaktilik takılıdık enci mi? Daha sonra devamlı uçurlağı Karaylı Maçınbey Cugendal daha diyor bu karab mangan yönlüş köyürükten tüyüde bek su yığılıp kapdıkken su neyi tartkıltırıp da şu sebeplik may yolda tosluş bakken karşı yönlüş yolla ravan, ravan kitparımız neydi? Mehmetcan Tortaksiyen'e uçuraya. Rahmetçi mi?
5: Yeni bir uçurdum anlaştığı ayet gözükteydi. Yakında Ürümşehirlik İctimai Suğurtu Merkezi işsizlik suğurtusu pulu aladığan kadınlığa karta bir katar illiklik yetkizi siyasetlerini yolu koyup işsizlik suğurtusu pulunu ay bu içe tarkıtış asasında davalını suğurtusunu vakalıdan tapşırış. Çoğun yaştikilerine devamlı tarkıtış. Yaşanganı kütünün suğurtusu pulunu tapşırıştan ibaret üç çoğun məhsus paravallıkla koşup dəl caydı mülazimət kılış ve kolaylık yolla arkalık. Elgin nəp yetküzüş ünümünü qoluq keltürüp, işsizlərinin turmuş ve davalanış kapaltını her taraflama kapalatge iyi kıldı.

0: Tengbe jugan da çong dadiyo poğa, dadiyo poğa manga yönlüşte körükten otuyu de su bek yığılıp kaptıken, su tatkılı turuptu. Şu sebeplik mavi yol bek tosulup gitip tocumu adaydı.
1: Anam ama günlengen yaşlıkla uçur pekatle çıkmap tocumu. O. Yol düşüm doktorken, anne anım buz bayırım yokken, şuna hoş oldum de, şuna bir uçurlan yol yaptıken siz mi? Uçurunuz çıkmayı kaptı ettiken, yol düşüm bir doktor. Uçurum çıkmadı de.
0: Neyim buz doktorla?
1: Uşaklarını eve tüptüken siz oldu da. Çorunuz çıkmaya kaptı.
0: Yolcuğumla bayram yok ki de hoşup gittim
1: ha? Ne? Şuna hoşup gittim.
0: Sizin bir eski mi o? Sattır. Efendim bu çorunuz.
2: Neşe röntgenini azıcık yolla. Azıcık hoş dinler oğlum.
0: Bu oldu. Saniyem hanım. Bu çoru yolla yaptı ya.
3: Yaptım hoş geldin. Sen de hoş geldin ama.
0: Yaşı.
3: Yanımızda. Bir yandı programımla alınsa keşkilip zaten keyif yaptığını alayım. Ama bir yandı rezimi koyup bana. Eğitimi de sap gittim. Ben yaşıma sadan gidiyle.
0: Vay, he?
3: Bu okuttan kızarmın bayramını yok kıvaçsınız, kanalı kitlerim bey.
0: Şimdi abdan mı kitlerdi?
3: Kesinlikle yok kalıp, içimi korkuyorsunuz hanım bey. Bayramlar yok. Bir kalanız mı? Ama kuzuluklarım bir kurmayı da mükafatlarını. Onun mükafatları, onun mükafatları. Bakın onlar kulakla plank etmişsin. Ben de maddezekte engellerim bir kurmamında. Kırınlar gelip oynayıp gittinler kuzulara.
0: Makul.
1: Kulcuk her yılı dikdekli.
0: Barımıza.
1: Barımıza adette girip, görüp sayahat kılıp, kulcunun ki sayahat arakiyatı özümüzden bir kişi öpmesini koyup.
0: Vay özünüzden bağ ıskep, köy ıskep, oyunu ıskep var siz onun.
1: O töp koşatkan neyim hemen?
0: Töp koştum
1: deyip deyip. Bir kalacak bir yılgan tısa.
0: Sizden koşkan töpünüz kancık bu töp. Bütün bir tonların ayık sayahat çıkmadık ademsiz oğlum. Töp kancık töp koşu dersiz. Sayahat kim aksın bir tonların ayık çıkmadık adem bu. Donzan terepli yollar aman kedi yapıyorum. Tortaksi Rozcan. Evet bu.
1: Tabi daha şey doktor hanım aldı koşulunu size hazırca ravan kendi. Da ama nimler diyetimiz biz basak Cudiyelilerde, Bingolilerde anda. Tukallan izlep silah başa yol mu deyip amayımız.
0: No.
4: Her biri de yoka büyülü koşuyoruz.
0: Tabi daha şey doktor hanım aldı koşulunu işte hazırca ravan ki.
1: Donzan terepler hazır ravan. Birinci may koşularım yollaşın da ravandaydı. Bir eli ulcuğun kana mı kapatma? Bugün vaktimiz koşup kaptı. Eti bir eyle eti.
0: Eti verildi. Ama vakti bir grup oğlu olmaydı.
1: Ülgemeyimiz kere arası ürün bulamayız ki. Numarımızda
0: katı gelmeyi anlısın. Bu kapatım nakleşmişti. Bizim tılla.
1: O yerde tüyfullah kılıp. Bazı aşında aşla bulup getirdikken.
0: Kopa koş de tılla. Bedem ne? Turpan'ın ki
1: yolu. Amanıdığan yolu kandağıdaydı.
0: Yakşı ki hazırca yakşı. Hazır hem de boran azırak bak gel. Lekin katnaş çakoyga ehval yok.
1: Sağ yolunun ayrı durum terap karap mağa yolların ahval kanda diye uçuruna Tursungül hanım sorap da yollar bir kadar azdır zırak içilip yakşı bu kaldı yollar. Diyen ki karakanda azdır hali içilip kaldı.
0: Hali içilip kaldı ya. Yette.
4: Sayı ayakçı burkumu mayık mağır gadel duyduyan dertmezde çıktı duyakadım.
1: Devatı doşurcan. Nimdiz hedem işine mi saçı kepke?
0: Mansız o.
1: Nerede?
0: Burtunlar nayık mağızla o.
1: Ben sayı yanışına kaldı sizi geçeceğim dedim bir kürsettim ben.
0: Ütken açtık lan ne olsak lan dedin o zaman bir koç. Bir koçun lan ne yapan da onu. Mao itibak yolları geldi raval işip kaptı o dedi. Makul rahmet.
1: Makul buldu.
0: Suyu kılıp kalan böleklerini astarak öteyli. Bekleyiz ötedikken sile. Ma bir hatta dikkat kılınla dedi. Bir eskertin bak genci ma.
4: Abiyem birisi ettiler ki hoşumda nayık toğul getkildi dediler.
1: İyi bu atış ben hoş diye çıtıray. Vaktan lan tuşup kaptı depe. Biz mi hoş diysek bulu dike vaktimiz mi bizden?
0: Hem de lan gel.
4: Dur gel hadi. Hırmak uzunca abine getirip bana uğradınız.
0: Yakşı ya uzunca. Yakşı.
4: Yakşı. Roşen gül yakşı mı ya?
1: Yakşı mı?
4: Ha hırmızın ağabey bir yolu çıkarmış. Hırmızı kız aldım çıkıp. Çıkan cunlu. Ama yol yakışı hep kaldım. Yolluğa da rava ama körünü sizi atın bulasak. Köprak et körünü kastır avan.
0: Ya makul ya.
1: Makul makul buldu. Rahmet sizge.
0: Rahmet.
1: Ondan olsa Ona kılayla. Hoştayla ya.
0: Programımızdaki ahırlaştırdığı vaktin bu kapta. Programımızdaki ahırlaştırayla. Ahırda programımızdan ait kızgırlıkla katlaşkan, yaktırıp anılgan, yaktırıp köygen, hem mağlağı köptün köptü. Rahmet.
1: Rahmet.
0: Programlar, yasetçileri, Roşen.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligin tanlang. Jimei Tianxia ətirgülligi saytınızda doğru belişinizni eskertdi.
1: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. İttifaq yolunda. Tianxia bağçasının odulunda. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıcı bolgan 4-nji avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuğu kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgo şaraytınızı yakışılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızıq liniyesi 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuturla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimet kılıdı.
3: Beijing vakti saat 11.
4: Ece koşak mayda.
5: Çıkın lan.
6: Usta mı radyonu Katnaş Sanat Radyosu'na toğırlan ha?
2: Avtomobilga chiqib, radioni ichib, Qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nilik qiladi.
3: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchirlarini yetkazib, sizlar uchun lazimat qilish bizning burchimiz.
2: Har kuni diqqatingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
7: Kelinglar, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
2: Safaringizda biz sirdosh.
7: Mana biz sirdosh.
8: Safaringizda biz sirdosh.
0: Bu programını Tianxia rayonu Xalq yo'li 55-nji nomerga joylashgan Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida talab qilgan. Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limining o'rni Urumchi shahri Tianxia rayonu Xalq yo'li 55-nji nomer Yidu mehmon sarayiga yondosh binoning 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatlarida. Telefon nomeri 177-267-80-531. Bu programını Urumchi shahri Davan yo'li Fukang ko'chasi 31-nji nomerdagi Aydobu rahat tenerket ayığı dükünü alayda talep kılgan. Şip şip şip kılıp ne yapmadınız?
9: Anlasam Ürümçi yeri Davay yolu Fukan köçesi 31. numarada Aydobu rahat tenerket ayığı dükünü içilip de rahat ayak seti olaydı deyip şip şip şip meyanşeyem.
0: Aydobu tenerket rahat ayakları. Telefon 18-6-9-389. Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55. numarada caylaşkan Bereket Açlık Yağ Zavutu alayda talep kılgan.
10: Oy, tamakını baş götürmeyle yap gettiniz bu.
11: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatıdır dese.
10: Kaysa onda tamak iti atkalıgını bilediğen siz.
11: Berket olurdu şu. Untikisli Berket'nikini ekranında kulukum ısındır vetken tursanız.
10: Berket, öyünge ilip kep degizliğini yanılı Berket onu.

Qadirlik radio anglagıcı dostlar, səbriniz bir sırdaş programımız başlandı. Program məzmunlarımızdan aval qadakli yaqtırıp anlığaysıla, mən riyasetçi dostumla Risalat Qasım. Qadirlik radio anglagıcı dostlar, bugünkü programımızga mı, turmuşumuzga münasibetlik naydi. Yaxşı məzmunlar orlaşdırıldı. Aldı bilən bu məzmunların təpsili bir uçurlarını istek bir vitaliye. Örümçü şehirli katnaş başkuruş tarmakları katnaş tertibini tüzeş hizmetini kanat yaydırdı. Örümçü şehri Tianjin rayonu bu yıl 21 kilometre uzunluktaki yolunu alalaştırıp özgertişini pilalladı Katarlı uçurlarının tepsilatı dektanladı boludu. Andan radyo sayayda sahibimizde bolsa ilidiki yamğur suyudun uzuk algan işki sırlıq cay degen məzmunda sözlep birimiz. Qadirlik radyo anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq programımızda qızgılıq bilan katnaşqaysıla Vision Spomzon numarı XG1074 FM, XG1074 FM. Qadirlik radio anglagıcı dostlar, məzmunlarımızdan sizlərə yetkizishdən avval hazırkı ən yeni yolların ahvallarından biri uçur bir ötdəyli dostlar, həm də həmmiga ayan keçidən buyan Ürümçidə xeyli qatıq yağmur yağdı.

Nebi yoludaki motorlu katnaş vasıtları yolu, piyatlar yolu, amevi avtobus bekiti, yundusu turbo liniyası katarlıkla özgertilip, 8. ayının ahırda kuruluşunu tamamlaş planlandı. İlgirki yıllardaki okşamaydıgını bu kadim yundusu turbilleri, asili su turbilleri almıştırılı diken. Piyatlar yoludaki konu güllü kışla almıştırılıp, motorlu katnaş vasıtları yolu umumyüzlü kırıp tekşilindik.

Hörmetli radyo anlıkçı dostlar, devlet yolu 30. liniyesi Lian Yungang Qorgas yukarı süratlik taş yolunun Xingxing Xiadin Qumulgıcı boğan bölgünü özgertip kengaytış qurulışı da 6. ayının ahırda 8 avtomobil yolunu tutaştırış işğa aşırılıdı. Devlet yolu 30. liniyesi Lian Yungang Qorgas yukarı süratlik taş yolunun Xingxing Xia Qumul bölgünü özgertip kengaytış qurulışıga hazırga kadar cemi 8 milyar 90 milyon yuan Mevlak sınırlanan bolup, bütün liniyeni 6. ayının 30. günü gece püttürüp katnaş başlaş planlandı. Devlet yolu 30. liniyesi Lian Yungang Qorgas yukarı süratlik taş yolunu özgertip kengaytış kuruluşunun 2. toxtan bölükü kuruluşu nak meydanında akıl yol çıngdaş maşinisi oğun taraftaki asfalt yatkızılgan yol yüzünü ahır kıkıtım inçiki tüzleş meşgulatı kılıp atattı. Kendi kademde 5. ayının 23. günü liniyedeki körük süngüç kuruluşunu 5. ayının 25. günü yol yüzüge may yeytiş kuruluşunu tuluq tamamlaş planlandı. Katnaş bexatarlık əsərləri kuruluşu da 6. ayının 30. günü gecə kuruluşunu tuluq tamamlap 6. ayının 30. günü bütün liniyada katnaş başlaşqa kapalatlı kılış planlandı. Devlet yolu 30. liniyası Lian Yungang Qorgas yukarı süratlik taş yolunun Xingxing Xia Qumul bölüge bütün liniyada koş yönelişte 8 avtomobil yolu bulgan yıpıq şekildeki yukarı süratlik taş yol ölçümü kullanılıp yasalgan bulup layihedeki saatlik sürat 120 kilometr. Umumi gevde şeklideki yol ulunun kengliği 42 metr. Tör kuruluşu da maşina elektr kuruluşu pasıl bölügünü ötküzüp biriş ve əq eliş, avtomobil yolu, nazarat kılış tezgirlis testimisi qatarlıq üskünlerini urnetiş, tənşash tezletildi. Əq eliş, asıraş, ciddi işlağı taqabıl turuşunu yürüştürüş kollektifi müddətin burun təşkillenip kurulup, katnaş başlanğandan kiyinki daimliq yürüşke həqiqi kapalatlı kılındı. Hörmetli radyo anlıkçı dostlar, yolla ahvalıga devamlı karaylı. Aziz canı uçuruba, Korlu'dan yol uçuruyu, Korlu'nun şerh cihargaysi yolları aban tosluşu, kava bulutluq, küşlük şamal çıkıvatı da odap uçur berib de. Hem de muşu şamal çıkıvatkan, andan kumburalı kabarayı körlüvatkan rayollardaki dostlarımız bir xatarlık alaydı, katkılgan asas yürüşenlerin tavsiye akılımız, andan çantuzan kötürlüvatkan, muşu kumburalı kabarayı kötürlüvatkan cayladaki dostlarımız amal ve sırtkı çıkanda mask takıvlaşanlarını tavsiye akılımız. Hörmetli radyoanlıkçı dostlar, davamlıq yol uçurlarına deyiqtanlağı sunaylı Şihuan Kavcalı ve Canıb-Şimal yönelişte yanlan maşınla intayın köp sürat 6 etrafı da asas cəddin bu yolda tosuluş xeyli iğir ayrı durumu çıxıdığan dostlarımız Amalba Mağı Qarbi Taşqaylanma yolunu tallamay tursanla boğudak. Tönceloğlu'nun əhvalı qarsaq, Tönceloğlu abayatın biz digən qoxşaş dostlar. Muşu Tausçan Qızılçıraqda maşınla biraz köp yürüş asda. Hazır əmdə mau yenən yoludun Tausçan Qarapmanqan yönülüşdü ki, abayatın maşına nait köp yürüş asda digən tuq. Hazır nait rabalışıbdu. Yenən yolu, muşu yenən bağcı aldıdaki Qızılçıraqda rüyda Qarapmanqan yönülüşdə yanılan maşınla intayın köp yürüş asda dostlar. Muşu kökrek keserlikleri doktor xanasından aldıdın başlapla, maşını köpü işgi başlapdıkken. Andın mağı Tönceloğlu, da bazadın Tausçan Qarapmanqan yönelişidi maşınla biraz köp yürüyüş asta. Umumi liniyada mı maşınla biraz köprekken yürüyüş astıken. Luşan köçüsü maşınla biraz köp, andın Sucu Şərx köçüsü Qoşumçu yolu, Yingchua yolu'dan Beijing canı bir yolu'ca Şərx Harip yönelişde maşınla biraz köp yürüyüş asta. Bavşan yolu, Vayxuanlu, Kırış İğizdin, Şisən yolu, Kötürülmü görü kırışı ğızıca canıb şimal yönelişdi mu? Maşınla biraz köp yürüş asta. Yen en yolu da mu? Maşınla biraz köprek dostla yürüş asta. Andın Xuanxı yolu muşu Çi Canyuandın başlaplam dostla. Joni Doktor Xansı Qarapmanqan yönelişdi maşınla intan köp. Andın ətraptaki koçuladı. Məsələn Çite yolu deyimiz Yütkənci. Xotan koçisi maşınla biraz köp yürüş asta. Xalıq yolu düşmü görük. Nelminge Qarapmanqan yönelişte maşınla biraz köp yürüyüş asta dostlar. Longchuan köçüsü hazır muşu işkinci oxturxanın aldı, Mıncının aldı tərəb tiki liniyada Sənşxanzı Qarapmanqan liniyada maşınla biraz köp yürüyüş asta. Tiyançılıda maşınla acayip köp dostlar yürüyüş asta. Şinxuanəlu'nun muşu işkinci oxturxanın Şinxuanəlu tərəb tiki işki muşu bölükdə maşınla acayip köp yürüyüş asta. Amalba ciddi işba dostlarımız bu yollağı kırmanla. Minciyanın yendiki Longchuan köçüsü, Şimal köçüsü maşınla nait köp yürüyüş asta. Andın
Дабазадын сен шаңызы қарап маңған юнлішті мұ машылла ажайып көпкен жұмы достлар. Анден нән міндің мұ? Шиншылудың чықып шиншылу. Бауқында саның ендік еліне шиншылу дейміз достлар. Мұш елдің чықып сен шаңызы қызылчырақ қарап маңдық машылла ажайып көп юріш аста. Шиншылу мұшу менденің кейіндік ел. Машылла ажайып көп юріш аста достлар. Амалбама көчілағы кірмей тұрайлы.

0: ile bir kısım yol bilekleri diyenler maşınlar intayın köp yürüyüş astı bulup atıdı, paydanıp kalanlar nurunun uçuruyor.
1: Cenab-ı Azatlık yolları Cuma'nın aldığı altın bulaklar dedi maşınlar, bek köp gelin.
0: Rahmet, Almas uçur berip du, yen enlu rüyda tarap karap manganda maşını naidi bek köp, de uçur berip du, rahmet. Mektin Emercan yak, onda ama esir salada da başlangıç otur mektepteki vaktlarınızda deyim edip. Hem de küçük vaktimde şoktum. Bala digen şok bosa ya ki yok bosa deptiken naid şoktum. Hazır mislagi eğer besik tesir bagen bilen, mücazım uçuk, şok bulduğa vakti şok, eğer bulduğa vakti eğer dostla. Adılcan Nohçuri bay, yakışı mı sizde bu çırı verip köptün köp rahmet de? Abdükerim Nohçuri.
2: Yolu süre, Şimali dostu yolur, bayi un yolur, sen daha şu verdi yolları. Yolları ala, yamgı yavaz, yamgı. Alı sal sen.
0: Rahmet. Abdümecid Nohçuri bay, Şibilo'dun Xunsan Qarap Mangan yolla Nait Ravan digen uçurunu verip de köptün köp rahmet dostlar Nait. Kızgılık bilen katnışıp Nurgun yakışı uçurlarını dostlarına, temelli danlaşı uçurlarını. Anlaş arkalık nurgun dostlarımız özü mağmakçı boğan liniyelerini yeniden pilallap, bağmakçı boğan caylarga ravan yollarını tallap bir batıdu. Onda bosa yana devamlı uçurlağa karaylı Patigül'ün uçuru.
3: Riyaseti yakışma yakışmadınız mı?
0: Yakışım siz.
3: Ha, biz sizlerin avazımız anlatışında hoş bulunuz. Arlak naklarını kıyırtırsa dert dert sadece hoş olup anlayınız. Sizin tenimiz salamet olsun, işlerimiz uçukluk olsun, avazımız nengi müsaderanlık olsun, kendimiz sizgidek amrat.
0: Oy rahmet Patigül Hanım uçurunuzdan naiti ve hoş bulduk. Teğe mi yakışı mezmullarını sizlerle sonuç arkalık dostlar. Menevi tanlarını beyttimiz. Davamlıq 174 katlan sanat radyosunu yaktırıp anlığa isle. Etraptikilerge anlaydıgan dostlarımız o bek köp. Anlamayı kağallağı manda bir radyo ba yama isil programları da tavsiye kağa isle. Mınşancı ayı olsunlik dostumuzun uçuruyor.
4: Riyaset yakışımı yol ütürbəsiz. Yaka yollar için aramakim.
0: Rahmet uçurlarını davamlıq yığılıdık. Nurun uçuruyor.
2: Yukarı bir de ya yollarda cihik atadın, ya bakça karabanga yöğülüşün tutak gitti.
0: Rahmet paydanıp kalanlar dostlar.

0: Yalgı şaraitiniz yakışlaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soruş kızık liniyesi 0991-259-59-99 259-59-99
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz üçün etraflık mulazimet kılıdı.
2: Beijing vakti saat 12.
3: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
4: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
3: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımızın hele ağıp kaldı.
5: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yenilikle, sefirinizdeki ihtiyaclı kuşurla benim avtomobilim programımızı da.
3: Benim avtomobilim programımızı avtomobilini yakış gördüğü Allah'ın doğru tanışı.
5: Benim avtomobilim.
4: Benim avtomobilim.
6: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ı nesli keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navak yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
7: Bu programını Tian Sha rayonu Xalq yo'li 55-nji numarlı joylashgan Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida talab qilgan. Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limining o'rni Urumchi shahri Tian Sha rayonu Xalq yo'li 55-nji numar Yidu mehmon sarayiga yondosh binaning 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatlarida. Telefon numari 177-267-80-531. Bu programını Xotan şehri Qorqosh yo'li 55-nji numarlı joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan. Telefon 187-09-03-33-37.
6: Oy, tamakını baş götürmeyle yap gettiğinizgü.
8: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap ketivat odur dese.
6: Kaysa onda tamak itivat kalıgımını bilidigan siz.
8: Barakat ulurdu şu. Untigisli Barakatnikin ekranda kulukum ısındır vetken tursanız.
6: Barakat, öyünge ilip ket digizdigini yanılı Barakat onu.

0: Eng yeni avtomobil uçurları.
1: Avtomobilga ait bilim savatla.
0: Avtomobil setiveliş doğrusudaki uçurla menin avtomobilin programısta.
1: Emde dektanlarda buladığını menin avtomobilin programısı. Mən riyasetçi Ruşen Gülbasit.
0: Mən Uşurcan Xızır. Qadırlik anlaştakın hazırdan başta programımızın ait kızgılıqla qatdan sana bulundu da. Bağaltıdığa maşalla avas yolu sana bulundu. Setive aldığın avtomobilin bağısını sürüştürmek için sana yolu sana buldu. Kımmetlik yolu uçurulur olsa yolu sana buldu.
1: Doğru, doğru. Ondan sağlık uçlarımızın uçurulara karaylı. Tursuncan ustamı tayyab oldu. Bağlaydık avtomobillar olsa evet sağlık buldu deydi. Cüm uçurulan amalba tepsili yazıp kaldırsanlar kadar Tursuncan ustamı evet biz bağladık. Yardımda bulsak buludu. Ahmetcan'ın uçurulara karsak Yüşüyan'ın aldığı şimaldın canı kubek tosulup gitti de uçur yollanırken. Anı yer şarın bir uçur yollap da o yolunu hata menip kalsanla oldu de ki çıkış iğizden çıksanla torumuz tutup zoğulap kırmay. Bek xəterlik birisini şundaq soquldi.
0: Ma bu maşınlarınki uçurun sel yığıb bara qıçam yollandı. Bir yəgi axıran, bir yəgi golov, bir yəgi gazva deyə olmaz. Mançincindən mındaq gazva, mındaq mındaq mındaq yollasan bizim köçürüşümüzə asan boltam biz qov
1: urulub yəgi yapamasan. Əvəzçi kimdə qolay buludu, çü əvəzçi qolay buludu.
0: Və 2019-nun bir maşınısı var ki buna. 2019-nunki Tənşancı dedi o.
1: Anın seytiyetinde avtomobillerin uçurularını amalba tetsili yazıp kaldırsanlar olsa. Avtomobil talaş yakını yolluğa meseleler bozmam da kaldırsanlar buldu. Abdurrahim Efendim'in uçuru Karsa Kaşka şehrinin birinci kalık doktor hansının daha şızlıgıç yolla koşuyordu. İşte maşallah köpleyken tosulup kalış yok. Dep, uçuru kaldırırken yani, rahmetsiz gelci mi? Hazırdan özde mağı gaudu xerit sarkılıq yollarının ahvalı qarsa qarba aylanma gaudu canıb şimal yönüşte tozuluk etibdi. Xınan doğludun Çinilu tərəbke şimal canıb yönüşte tozuluş bakken. Taşqa aylanma kırış iğizdin Şisən gaudu kırış iğizi canıb şimal yönüşte tozuluş bakken.
0: Mağı yığılıp ağa uçurlarını biz rətləpir yollap koyduk torsun can. Yeni birisi 2013'ninki Guarfo'dun birisi vaki ahranken. Anda 2019'ninki Tianşancı'dın birisi vaken.

0: Nə qızıl çıraq? Hə, qızıl çıraq bayaq, doğru. Qızıl çıraq. Çıxıraq həm də ma yol bölükdə, doğru. Şunu ola 2016-nıki 5-ci ayın Lufang'ın birisi var ki, Lufang X7-də 2.0T qanç pullar ətrafıdır bulam. Şunu bir bağlayıb bəsədə idi, şuma? Makul, evet,
1: Mərgə
0: buyur
1: aktör
0: ilə.
1: olsun.
2: Boldu, boldu, elim it başıdı, ama ürüm ki, kısızaqlamış.
1: Yine. Varsa Tursun Can birine başını bağlayıp ol.
0: Anlayalım.
1: Bağlan
0: he. He.
1: Hey Tursun Can.
2: Şimdi onu size kendi üzerine altıma tutarsa onun onun anlaşma kadar attı. Şimdi onu size kendi üzerine altıma tutarsa onun onun anlaşma kadar attı. Şimdi sizin birinci kadrolar kartıyla tuttuğu makinan bazarlar toplasa 95'in izni atırabı. Şimdi 23'teki modlu ayda makinan bazarlar toplasa 160 yaşını katırabı. Şimdi 16'teki kalan kika 70 yaşında makinan bazarlar toplasa 10'un 15'in atırabı. Şimdi 23'ten Nisan 56 yaptı, Nisan 56'da 24'ten çıktı.
1: Bayağı kuşurken bu anlattı olan tukar.
2: 85 atırabı.
0: Makul, oldu makul. Oldu. Anda 2025'niki model oydan yana bir sabah ki 2025'nin uçunu bir bağlayıp bəsədiydi. Andan Chang'an CX70 2016'da 120 manı manğa kol kod bir de 6 il. Manı Yasıncan Tönügün program ahırlışay digen de evet kılı bağlatamay kalan. Yana kayıt evet koyduk. Uçunu bir bağlayıp bəsəniz he?
3: Bu bugün Tesla satıdığanla bəkçikine bağlatıdığanla.
0: Tesla bağlatıdığanla sərcək bugün he doğru. Yağmur toxtudu mu? Dəb, yağmur toxtudu, toxtudu. Yağmur azraq yığıvatıdı, yağmur... Yəni, birə saatinkin toxtamı ki, birə saatlədinkin. Ətə yox, ət yağmur yoxcumu, ət hava uçuq temperatura 6-dən 14 silsiyə qradus qıca. Müşayna 14-cü günüm hava uçuq temperatura 7-dən 18 silsiyə qradus qıca. Müşün daha olu dikəcəmi? Hem madem öz menfaatin oylaydı o deyip şimdi aşına buldu deyim de asasen hem madem özü kolay bolsa özü gibirimde on bolsa deyip aşına oylaydı. Yani çıxlar bana dedi ki aşağı gibi.
1: Ya o da digen bile siz abda oylayıp bakın bana ağırlıktım neçili neçisi.
0: Bana şuna dedi ki.
1: Devam mısın ulan dedi. Baba? Bu yerde 3 müldü neçisi varmış ağırlıkta aşı. 200 müldü.
0: O yani bu yerde ötmeyi ooo yek bir bütem dem de ooo yek aldı kaynak verip udul çıksa özsün buldum.
2: Başkadan yaşım anavanı hayır. Sizlerin koronun aldı. Yaşı yıravan go.
1: Hayan dedi kalsız.
0: Aa Tian Shan Gong yarını aldı dedi.
2: 2019'da Ceda Gazva adatta başından pazar basa pasa 10 bin koydun 13 bin kadar abudu.
1: Aa Gazva Ceda 2019'da 10 bin 13 bin uçu oldu kacıma.
2: 2021'de Nisan şeyi 60 bin manu adatta 55'te 60 bin kadar abudu.
1: 55'in 60 kıçı he.
2: 2025'te modül ayırsa 190'dan 195 man atırabı da. Ağzı olup uzun musafirlik toplarsa 210 man atırabı da.
1: He makul.
2: 2016'te Chang'an CX70 toplarsa 15'ten 20 man atırabı da. 2016'te Lofton X7 atırsa başından bazar basıp 15'ten 20 man atırabı da. 2016'te kendi üzerine atıma toplarsa 10'dan 15 man atırabı da.
1: He buldu.
0: Makul makul. Ondan Junwei 2014'ninki GS 2.0T Ranchin Gündong ben. Muşunu bağlayıp yerim sizler de. Evet koyduk ya Tursun Can Ustam'a. Bağlayıp besin. Ondan 2023 6. ayınki Oshan Z6'dan bir sabahke Tokmay
1: Oshan Z6 he?
0: 150 numanı 150 numanıdı. Neç bunlar etrafıdır bulam. Üçünün bir bağlayıp besedeydi cümü.
1: Enver Can'ın amaçını siken bu. Yine yanılsak ögeni var şöyle.
2: Uçurcan siken yaşın mısın?
1: Yaşım hakka.
2: Bek soracak kıldınız. Mışı bizden kuradığımı açın maşını kalanından tahta olduğun bezdin çıkmaktır. İş kısılı var. Kudu bu yol ne bu uğrun ne dört saat çıkartlar geldi. Açık kere falan madar vardı. Bütün onu koymalı da. Maşlarını kirimi geçirmek hemen kes. Az bezdin bir iş kısılı var bizden kuradığımı. Bezlerini kandak sağ ola, bezlerini kandak sağ ola. Ya bu bezler öz sorun idi. Ya biz o bezlerini bizden eviten mi dök? Kandak mı sağ ola he?
1: Ya etiyen ki gep emdik etti he. Hazır emdik harsam o emdi hazır mı özlük egen
0: uçurken. Etiyen anlap emdi uçur kaytırış. qatnashish fikr qatnashtirish imkoniyati bo'lmay qolgan o'xshaydi. Mashinada tillaydigan gap qilayam qo'y, mashina to'xtib qo'ysanglar, hammasini ochiq keldi, bunday qulaysizlik aytgansanglar boshqalarga. Sizlar o'nglimsanglar, hisob emas, bu boshqalar bunda sizlar o'nglisanglar, o'nglimsanglar, mashinada tillayversimi? Toz yaxshi bo'lmaydi amaliyotchi bu xato ishningki. Shunga bu mashina to'xtatgan vaqtda boshqalarni bir o'ylab, to'xtatsanglar bir.
1: Jumo.
0: Davlat kerak bir qo'shilsa hammasi. Bunda tillimsa sizlarni oldi kelinglardim. Qanday yaxshi. Oqko'lni o'chirib qarsak 2018-yil 2-oyining oxirangilik Zidonxod Kia Cruz musobaqasi 120 ming. Hozir qolgan bahosi.
1: Qancha bo'ladi atrofida?
0: Qancha bo'ladi atrofida bo'ladi deydi.
1: Tursinjon.
2: 20-yilcha chaqan olsam ziyoda 150 ming ma'noda debdi. Mashina bozorda to'xtatsa 60-65 ming atrofida. 2014-ning juvi debdi. Mashina bozorda to'xtatsa 15-20 ming atrofida.
1: 15-da 20 ming atrofida. Ha, ma'qul bo'ldi.
0: Ma'qul, ma'qul bo'ldi. Ana yana bir aytdim-ku, bu bo'lgan 2018-niki 98 mingni mangan Toyota Corolla 1.2. Mushini bir baholab bersa deydi, jumu. Buni men avatib qo'ydim, ha. Anda nan xudonglu Sertam Kroranniki oldilari shunda ravon turdi-ku, deb bu xalcham uchori yo'llabdi. Anda men aytdim-ku, bilan baholtib anglamay qolgan do'stlar yoki uchori chiqmay qolgan do'stlar olib qolsanglar. Qayt evəsənglər buludu, ə?
1: Ma bir anlıçımızın 2024-ninki bir tanka 300 maşınısı vakant toq, maşın bek pakiz qarran. Ali nusxəsi deydi, ə? Ma aran oquduq bu.
0: Məsum əfəndim deydi, "Muş bağaltdığın maşınlarda qaz bay, qaz bay" deyislər ki, "Muşu qazın nəçilik vaxtı bay? Şunu mu bir əskərti çıxıb qoyğan bolsanglar bolat ikən toq." Maşını mı bir əskərti qoyğan bolsanglar deydi. Cuma buludu.
1: Ölçəmli kişiltiş vaxtı bay emas mı?
2: Yaxşı yoldan qozumuz mu? Meninki 2020 ning balcın testi 51 il motor va maşina 70 min mangan. Maşının 20 ninki balcın balcın uyolin maşmatin yeşil qalar.
1: 2020 ninki balcın uyolin ha, hazır yollab qoyduq. Bir bağlab baxsın.
2: Mağdur bulup. 24'teki tanka 335'ten 140 mı atrafında. Şunu 18'den Toyota Corolla 1.2'ye 98 mı manevrette maşından bazarba sokarsa 40'ta 45 mi atrafında. Şunu 18'deki Kia Cruz'ta maşından bazarba sokarsa 25'te 30 mı atrafında. Şunu 23'teki Çağan Oğuzhan Ziyalı'ta 150 mi manevrette maşından bazarba sokarsa 60-65 mi atrafında.
1: Oldu makul.
0: To'liq mana uchur yo'llabdi. Mushayning 7-kuni boshqalar mashinamdan keyin soqib olgan edi. Saqchiq ma'lum qilgan mas'uliyat qarshi tarafda deb itrofnom chiqirib bergan edi. Mashina ishlatadigan ishlarim jiq bo'g'ochqa qarshi tarafning sug'urta xodimlari bilan aloqalashib, shular bekitgan o'ringa berib, zaxmisini bekitib, mashinamni o'zim o'ngishtirib olganiga kelishgan. Lekin necha kun bo'ldi ishlar hal bo'lmadi. Sug'urta shirkatining xodimining deyishicha, cho'ja xonni ta'minlab bermadi deb qarshi taraf avtomobilning ishlar hal bo'lmadi. Men qarshi tarafga telefon qilib, materiallarni ta'minlab berishni desam, ayolim haydab chiqib ketgan mashinani hozir ta'minlab berolmayman deb o'zini olib qochib turibdi. Bu xil ahvolda men qanday qilishim kerak? Maslahat bergan bo'lsanglar, sug'urta xodimi aloqalashib qismi o'zini olib qochib ta'minlab bermabdi. Uchorni ko'rgan bo'lsanglar, bir maslahat ko'rsatgan bo'lsanglar, qanday qilsam bo'ladi endi bu ishni deb.
1: Yo'q-da.
0: Sürük gülüş vaqa bo'pti. Mas'uliyat butunlay qarshi tarafdiki. Qarshi taraf mana sug'urta xodimiga o'ziniki uchurlarini ta'minlab bermay aytibdi. Soqchig'i ma'lum qilibdi bo'lmasa. Odam soqchisi mu ma'lum qilibdi-ka shuni olib
1: itrofnom chiqirib berdi.
0: Qarshi tarafga chiqirib beribdi.
1: Itrofnom orqali shu shu. Cho.
0: Shuni ular kelishib, shu o'zi
1: qaysidan ashta qilibdi? Uni
0: qaysidan qilibdi?
1: U ayol aytib ketsinmi? Shuncha joyni yo'l yurishgan chiqsin, rasmni tatlimi, evet, pas bo'ldi-ga shu.
0: Ha. Sug'urta ta'minlab bersa, uningki sug'urtani undan qarshi taraf
1: puli yerdan
0: olib berdigan pulkanda u.
1: Shu, mushtaish. Onamda sot orqali qal qilsangiz bo'ldi ekan. Qatna saqchilarimizmi itrofnom chiqirib yer bo'pti. Ularningki mo mas'uliyatdigi degan gap. Qolgan endi ma axtalab ishlar o'qib qas sot.
2: Bir yetib to'l qaramalı jizaning o'zi debdi. Matang ta'minini ishga qo'yamagan kitob amazon oldim bir kitob qabul qaramagan.
1: Maqli. Bulda javlan.
2: Roshangul endi u faqchi mu deb qopdi anaqma. Sotqan qusun endi. Uni unda boshqa amal qilmoqchi endi.
1: Sotqan qusun
2: deb. Qamning batursa, yana qamg'an ekan sotqan qusun.
1: Olimjon o'sha joyda.
2: O'shirgan qarisinglarda yaxshimi? Men sotqan qusun bir sifatda 2 minutda 7.
0: 2017 bir sabah ke.
1: Gazba dedi.
0: Gazba dedi o değil mi?
1: Gazba. Ne oldu? 2017'den Ford Focus'ları neç bir atrafı doldu hazır. Yola koyduk hepsi. Onda yine yakışmışlar, riyasetçiler, maşını seti yutup yanını seti olsak faydası olam. Nemek faydası olam da? Maşını seti yutup yanını seti olsak faydası var mı? Demek ki
0: faydası kalmaydı, onun içkanda faydası kalmaydı.
1: Sen kaysi... Den, maciyatın faydası var mı?
0: Ama yeni maşınlık olup kalsız hem de. Bay bir faydası yok, yeni maşınlık olup kalsız.
1: Başka cihetlerden sizi faydalı. Bu yolcu istedik, ama da işte olmaydı.
0: Doğru. Salametlik faydalı değil olmaydı hem de.
1: Olmaydı. Abdullah Hotel.
2: Bakın maşıyla şimdi tıklap gitken vakti da ağzı bu şükür kalıp tümüsünü bağı bitiyor. Lekin ağzı maşınınki ram numarını, şişecini, karşısını, kimlikini. Acının motorunu açıldığını acıda hızımı tartıyorsa ay kardeşim ay boşan kurtulup yollap vermişse bu olmaydı ben geçken.
1: Şu yollap giriş gerek emez mi
0: o? Kendine git atıp bunu.
1: Şimdi 16'nın bir maşınısı varken ama Baucun 730 dedi gazlık. Yine 10 yıllık vakti var gazdın ki. Bazar bağısı ne çıplı oldu bil bakan basan da. Rönüşen uçur yollapta.
0: Anne onkvi 2018'den bir sabahke 28 tisi çüyü. Müşünü mü bir bahala pese deydi. Ama adımı evet koydukçu mu?
1: Ama şey yığılıp gitti ya Tursuncan bolle.
0: O Tursuncan usta mı telefon kullandık Allah?
1: Evet sel tur kullandık telefon.
0: 20 saatteki. Şunu
2: 22 Baucun 510'da maşından bazar bağısı atmasan 25 milyon atrabıda.
1: Makle.
2: Şimdi 24'teki tanka 300'de 135'ten 140 man atrabıda. Şimdi 18'den Toyota Corolla 1.2.98 man manevrette maşından bazar bağısı atmasan 40'da 45 milyon atrabıda.
1: Oldu makul. Rahmet.
0: Anda yeni bir sabahki 2020'den ha?
1: 20'nin ki?
0: Tugan, el.
1: Tuğvan el. Şimdi o 20'nin ki Tuğvan el iken.
0: Muşun bir bağla pese deydi. Ha madem evet koyduk.
1: Veyleyin ki... Maşınsın. Veyleyin ki ma... 75 pick-up maşınsı. Bunun ki bağısı 298 mıydan 316 mıydı çıkacı mı? 298 mıydı 316 mıydı çıkacı.
0: Ayalım yeni prava ağan diye maşını tavsiye etken bu sanla kandıgırak maşını öpersen bula yeniden prava ağan de.
1: Pul. Neç pul bağa şunu bir lisans.
0: Doğru pul de. Neç pul etrafı da hem de şunun karta tavsiye kısak bulu de yeni aptomobil hep yeremsiz ya ki ikinci kol. İkinci kol aptomobil hep yeremsiz. Veya ki bumuz toklu maşını hep yeremsiz. Arlaş minir gelik maşını alamız.
1: Pul.
0: Aşından bir ki onunla toplu.
2: Şimdi 16'nce Baucun 730'da maşından bazar bağlı satarsan 25 bin kadar bu da.
1: 25 bin kadar.
2: Şimdi 18'nce Ankara'da maşından bazar bağlı satarsan 45 bin kadar bu da. Şimdi 18'nce Ankara'da. Şimdi 16'nce Baucun 730'da maşından bazar bağlı satarsan 25 bin kadar bu da. Şimdi 22 dağdan kurgan elde 80-85 bin kadar bu da. Şimdi 17'nce Ford Fox Gazvalet'te maşından bazar bağlı satarsan 30 bin kadar bu da. Şimdi 17'ninki rahatsız bir zonun namzatı mecnun bazar bağırsa pasa 55-60 maat yapıdı.
1: Oldu. Onun başkanında 6-7 maşın kep kettim ha. Mini küçü. Mini küçü.
0: Andın yani bir sıvayka 2012'ninki çirin. Muşun bir bağla pegen bulsa deydi o. Tepsiyelerek bulan bulsa uçuruları. Mançıncılın mandal demey.
1: Vav 2016'nın bir çirin bakken.
0: Andın Saybak rayonu Simus Zahat etrafıdan keçe yeke kündüzlük taksi icaralı men deydi ha. Semiz saat etrafıdan keçiyaki kündüzlük taksi icarı berişini oyluş vatkan dostlar alıp kalsanla 132-013-22-102 müşün umur bile alakalı sanla buludu cümü. Ayrım evet pesek mi buldu? Numarını hatırlayıp ülgüremek kalan bu sanla ayrım evet birimize.
1: Şikimon 21 numar bir CC maşını varken ahırlıkta san sıfırla eriple bak kalayım kakit kumda şikimon 21 numar CC'ye çıkılıp. Seplimler sel ilgar okşaydı otursun canlı avutkan basınız. Hani küçür şimkan et bulmak kaldı mı? Yıl sanılam da pireli. Şikim 21'nin ki sesi ilgar seplimlik nusuz iken. Sayvak rayonu Sımız Saat etrafı da keçiye kündüz taksiye edeyim dedi bu. Andın nurunun bir avazı kuşur o anayla.
2: Orijinal tüpte trafikçiler yakışım süre yok.
1: Yakışım süre.
2: Yakışım süre.
1: Болды, рахмат.
0: Мақұл болды, рахмат сізге.
1: Программыз алайды қолған талапқа орыла бар ошаңыз. Шоғырланы бір дәуіт әйлі.
0: Бір дәуіт әйлі, ә?
1: Программызды мүші жинкан, жоңи тибабыты доктор қанысының тері кетсәліктілер білім ба ғой?
0: Ә, алайды талап қалған,
1: ә? Ә, алайды талап қалған программызды. Анды программызды мүші Хотан шәрі 45-лі 55-ші нөмірге жарасқан

0: Hərəkət açlıq məzavut alayı tələb qığan.
1: Proqramımız yana Ürüm şəhəri Şinxua Cənub yolu yerləşən Şahsat İğiz Boş Ambulatoriyası alahidə tələb qılğan.
0: Mən deyən uçurlarını yanılab durub alaylı. Yaxşımsınız, riyasətçilər.
1: Yaxşımsınız.
0: Qaşqayağı mağlan yox. Korlu ilə mağsız qo deyəm ama Ürümçü Lopnur yox ürsətə. Uçuq yol.
2: Nasıl? Şunu 21-ci tetiyot qata 110-da 115 madramız.
0: He?
2: Şunu 21-ci tetiyot qata 110-da 115 madramız.
0: Sisi.
1: Sisi ha.
0: 110'da 115 kişi adam da.
2: Sisi. 2016'da çizim 160 man mandalatın başına mazarlası pasa 45 bin kadar abi. 2018'de çizim bu pasa 15'in 20 man adı
0: 12'in 13 yıldır 15'te 20 man adı abi. 15
1: man.
0: Baş daha bulduk hecim o.
2: 2022 dağdan kuzaya el dörtte 80'de 85 bin kadar abi.
0: Oldu makul.
1: 2022'nin ki lan yedin bir sıbaki. Lan yedim bir sabahmış, şunu bir bağlayıp bese deydi cuma onu mu? Evet, koyduk bir bağlayıp bese.
0: Çıkmayı görmüş ki neki.
1: Anne, eslime uçurumuz tapşırıp aldık bir ikiz öyüydü dem, nim deydi o? Başkalarının öyünü? Vay o.
0: Ya, ben can çok kuvatkan deydi o.
1: Ha.
0: Şuna pul sorsam, pul yok deydi o, lo ben. Üzerine pulun bağı oğan deki, ondan deki can çok sağlamam diyor ne?
1: Ha.
0: Dep, başta oyuldum ben. Şunu kımaymayayım da, bilek buraya pul ver gel ve gitme. De başta dedi. Bunu neyim deyim bizden buna desek. Ya bir iş günü kim verme degen bolsa bir saat saklat durun hem de sel bir. Neyim iş bu kaldı mı o karan?
1: Hem de bilirim.
0: Nerede ağam o sosu yerini taşlap koyup gitip yine.
1: Hı
0: hı. Ben bu kumudum cuma o pul. Bağdı o hem de bu.
1: Ya bir verme degen bol sıkıp dursan uzun bulu da siz aşıp. Pul tügüsü de toktu bunu. Abi bu da özünüz bilip özünüz deyişin abi.
0: Klasız.
1: Sırağız arılaşmaydı ço. Şimdi ben oya dinçelik ki daha çok lanayı, tünlük, dinsuba, gazlık.
0: Hmm.
1: Muşunun bir bağla pese dursun can usta.
0: 21'ninki CRV'den bir sıvak ya 81 manı mangan. Sap maylık nusuksu kaç pul deydi. Rustem canına bir maçın isken bu.
1: Kişa sen mi? Kisen mi?
0: Hmm.
1: Şimdi ben kaçıncılık ya bu? Şimdi ben 21'ninki.
0: Muhtemelen
1: bir bağlı pesede.
2: Kaybak rağını küçükümüzü taksiye eden diken balına numun numan bir şehir köyüne yollap da sanı da çıkıyor.
0: Buldu, tapayla hazır he.
1: Var Rüstem efendimlikini yollap verdiniz mi? Şikiman Jigar'ın CRV'ni yollap verdiniz he. Bana Simus saat etrafıdan küçükümüzü taksiye edeyim.
0: Aa muhtemelen efendim yollap bir elçi.
1: Bana.
2: Şikiman 17'ninki lanayı gazlı katta maşına bazar bazı pata 35'ten 40 man atırabı. Şimdi zilin bunun siyarevi dekta maylık yatakı da bağırmakta zilin bunun için maylık o kapkası 100 bin katra bulur. Kork maylık o kapkası 115 bin katra bulur. Şimdi zilin işkinin için lanayı dekta maşından baza baza kapkası 55 ve 60 katra bulur.
1: Makul buldu.
2: Şimdi zilin bunun için titi o kapkası 110'da 115 katra bulur. Şimdi zilin bunun için akranı kitağı 3 dekta maşından baza baza kapkası 55 ve 60 katra bulur.
0: 55'ten 60 min köy etrafı da. Buldu makul. 21, o 2024 12. ayındaki Lanye. Bu bey ben. Tabi sonra mesko. 1'de 5 diye. Bir kol. 30 manı manga neç pul oldu o dedi.
1: Neç pul etrafı da. O taksi uçuyor oraya Tursuncan sizi kit kaptı cuma hazır. Ayrım Muhtarcan efendim. Evet koyduk hazır. Önde idarınız karan ha. Veşiniz karan.
0: Ettiğinden başlatmayacağım ki kıra, tatkan kıranı, hem misin bu işe etrafı dilem, gelip yürüyeyim mi ben? Peki ma yolla fakat içilip bakmadı. Kıra bir şeye gel çıkıdı dedi. 2013'ninki...
1: Tiyenley.
0: 2018'ninki tiyenleyken bu. 2000, yak 2013'nin tiyenleyken.
1: Ha,
0: 2018 gaz koyup dike 90'lık. Gaz.
1: Hmm.
0: Ne çıplı oldu o dep. Esencan'a maşınızken bu he? Esencan bu oldu.
1: Yok.
2: Rahmet, rahmet, işimca, rahmet.
0: Erzmeydi, erzmeydi o.
1: Yantı kıyılgan mıhnan bir uçur bak. İsimleriniz neyim daha? 2013'ninki London urup sokulgan bir yer yok. 130 manga mangan, rengi ak, mışın bir bağla bese deydi. Yantı kıyılgan mıh?
0: Başta mıh mı? Bazı mıhlan yantı kıyış gerek.
1: İsiminiz kızık ki. Evet, koyduk cuma yeli bir bağla besin.
2: Muhafif görürsünüz, koşuyoruz karavan.
0: Makul buldu rahmet.
1: Makul makul buldu rahmet sizge. Hazır mağul Sayram Külü Yulidin Vayhuan Lu. Garip Şarık yolun işte. Luşan koçısı da tosluş. Körülü yitip ducuma tosluş bayken. Başka yol bilekleri herhalde yakışken o. Batırcan Mansan'la bulduken.
0: Poyuz stansı mağul. Beygonçan'da adam yokken. Kuruk taksiyle bekçikken bu yerde de. Söy günü uçurken.
1: Makul buldu.
0: Buldu.

0: ئۇنىڭدىن يەنە بىر ئاپتوموبىل باركەن، خۇاڭچى H6 2025-نىڭ دەيدىغۇ.
1: H6.
0: ھە.
1: H6دىن بىرسى باركەن، ھە، خۇاڭچى
0: H6. مۇشۇنى بىر باھالاپ بەرگەن بولسا تۇرسۇنجان ئۇستام دەيدۇ، ھە.
1: ئاندىن يەنە 2019-نىڭ بىر ماشىنىسى باركەن. 2019-نىڭكى ياجول. Rolun yok bu vakitte.
0: Hata mı kaldı?
1: Hata mı kaldı? Hata mı kaldı? Hata mı kaldı? Yağcı oğlunun uçurunu. Yolun anlaşımız hata mı kaldı mı? Abdan karanga insanı.
0: Aldırdık abdumobullan bir bağlap olsa?
1: Anda evet değil.
0: Evet kele.
1: Onda olsa mı da kılayla karanga? Azıdırak eylem var. Eylem anlayı değil.
0: Makul.
2: Yadırlıq bölüki Longchuan köçüsünü selindigan köp qavatlıq binadaki 95 kvadrat metrdən 155 kvadrat metrgəcə bolğan öylər setilidi. Binanın arlıq kən, gün nuru yaxşı düşüdü. Ammavi kölümə kiçik, faydalanışqa bolğan kölümə çoğ. Şerdun güldeki mehman sarayı Tian Shan 1-ci nömrlik turalğı rayonuğa makanlaşdı. Tian Shan 1-ci nömrlik turalğısının öy setiş qızıq liniyası 0991 556 9999. Şinjan Yuhal Öyjay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldan setiş icazet nomeri 202-465-0102-00-125. Bir buyruk bilanla tiyatr körüşünü, öyünüzün bexatarlık ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tiyayı akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret salları verip, tiyayı akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sütümüzde östürüm.
3: Bir buyruk bilanla tiyatr görüşünü, öyünüzün bexatarlık ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Tiyayı akıl ekranı güzel aile hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzunu kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, Tiyayı akıl ekranı kesbini becerip, turumuş süpütanızını östürün.
4: Navay usta, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
5: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
4: Berket olur mu?
5: Ha?
4: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, nenin hızdın malay?
5: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket ununu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızın.
4: Tamak etken de, Cungu tuzçılık ruhu işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu işletin. Tian Shan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanşılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluklanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz setivağanda Cungu tuzçılıq qurohi işləb çıxağan tövən natriylıq tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükallarda setilidu.

0: Qadirlik dostlar, anglayotganlar mening optimo bilan programmasi. Programmamizni Xotan shahri Qorqosh yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barakat ochliq mayzoti alohida talab qilgan.
1: Bu Jinkang 17 bob doktorxonasining ter kasalliklar bilimi programmamizni alohida talab qilgan.
0: To'g'ri. Undan boshqa Urum shahri Shinqo janubi yo'liga joylashgan Shaxsat egiz bo'lish ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Undan 2023-niki Lishangning mashinasining telefon nomeri bo'lib qolsa yo'llab bersanglar deb.
1: Qaldırmasa.
0: Anglıqçımız navad xalısam da seti tutan xalısa, yolla pəsə biz sizə əvət birəyli. Bəxtlik məndə uçora qarsaq, Şirin Kovçisi, Balla Doktor Xansı qarab mağa yolunuş bək tosulub getib də, deydi. Andan poistansı, Beyguancan, adam yox, quruq taksiyla cıxkən, Mışaq ən yaxsı kəmən la, digən uçorunə sövgü əvətib də. Bu xalçam, Xunguancan, Qoç yolunuş da şunun da rəvan digən uçorunu qaldırıb də, rəhmət sizə.
1: Tursunca.
2: 2018-ci Bolcun Bəcizlandatda 15-20 man çatırabıdır. Şimdi 25'te haval H6 yaptı, maşından bazarbağa sokarsa 65 yukarı 70 yukarı atırdı. Şimdi 13'te lağını unuttu, maşından bazarbağa sokarsa 15-20 atırdı. Şimdi 18'te borcun dayıcından yaptı, 15-20 atırdı. Şimdi 13'te lan, şimdi 18'te lan, karlılık dizi var, kirliler yaptı, maşından bazarbağa sokarsa 25 yukarı atırdı. Şimdi 24'te dağın lağını yaptı, maşından bazarbağa sokarsa 65 yukarı atırdı. Şuna 21'inki akranı kitabı üstlükte mesela bazarda toplarsa 55-60 metre etrafına.
1: Makul.
0: Samet ustamınki bir optimobil vaka 2020 yıl 11. ayınki haval H9 200 manı mangan. Muşunu bir bahala pese deydi. Evet koyduk çünkü. Nıgmetcan'ın uçurunu anlayıtayla ağızı uçurunu.
2: 2016'ndan 200.
1: 2-3, 2016 meyze. 500 yazar.
0: 2016.
2: 2016'ndan
1: 2-3.
2: 2-3. Gazba 210 kilometre mangan.
1: 210
2: mangan. Gazda bak kaç yıl buludu.
1: 210 mangan mı yaptı? 210 mangan dedi. Bazar bağısında hiçbir etrafı buldu. Hı hı. Anda yine maa bir maşın bakken satsam bol. Telefon numaranızı kaldırıp koyun. Bırakla mı okuyayım? Hı.
0: Tursuncan ustam maşını yığıp alıdı cümü. Alıdı he maşını ağzı navadı. Yarap kalsa kilişip kalsan la.
1: Yarısı aldı ya.
0: Yarısı alıdı hem de. Lik hem de ma bahala vatkan bahada ilişi natayın cümü. Çünkü ma hazırkı bahala vatkan baha. Baza baha sena ayeti pakiz aletle dep durup koygan baha. Hem de onu siz apasınız. Elikmanga bahalagan bolsa aşın. Nak elikmanga ilişin atayın hem de onu köygenlik yaptım o bul karta baha. Yani azraq bir aldı ki yine bir özgürüşle buludu cümü. Mane toğır düşensiniz. Şunu olan
2: işin gibi. 16'ki Kiyus gazba. 210 mandatta maşından baza baha sokasa 20'te 30 man atıratı. Şunu 22 haval H9 210 mandatta maşından baza baha sokasa 75-80 man atıratı. Şunu 18'inki Bolcun Dajizmandat'ta 15'te 20 man atıratı.
1: 15'te 20 man atıratı. He, makul buldu. Yine
0: 2019 yılınki Leyling 14 Əşri Çivən qonlu iman deyə qanç pulla ətrafıdır buludu deydi cümə. Mənim əvət qoydu qəyər bağlı. Sıstı
3: dəyşəyi. Sıstı dəyşəyi.
1: Ne deyə?
0: Kökçü üçün seyli demdi.
1: Oxtaraq.
2: Yaşıma riyat etkilər, yaşımış oturduqla. Mən çılağının aldıcan dadaza qarab manga yönlüşdə. Çılağının odulda maşını da çıxa.
1: Cuma'nın odulda maşallah bak köp.
0: Buldu rahmet sizge.
1: Ee?
0: Nakul. Aşağıda aşkağın açıdıkken siz de kırgında he? Aşkağın oldu da. İşkimin 15'ninki bir hellenda bakken koy. İşkimin 15 hellenda işki de nölti. Muhanı bir bahala pese deydi.
1: 2015'den 2016 yıllık kalendakken ciddi yardım lazım deyip mavo sayıram uçur yollap da uçur cari uçan gülü yakışımı. Yakışı ağınımdan uydukilere deydi kan lazım bu kağın hazır kan tipi bolsa kan dalı kan tipi bolsa bolayı verdikken ağınım kan ponu kitledikken hazır sakla bitip de bolsa şu kan bir işini uyuşu atkalla uğamış bir yardım koyan bolsa kan dalı kan tipi bolsa bulundu deydi.
0: Hayadaki oranın değil mi?
1: Ürümçü'de.
0: Ürümçü'de mi?
1: Kan ponu kitledik hazır.
0: Oldu telefon numarı ne?
1: 139-0-3-9-27-34 139-0-3-9-27-34 3 tane 9, 27, 34. Hmm. Ciddi kal lazım bu kadar vakti şöyle. Belki alaydı kan tıp olmasa. Aç kan pon kütüğü verip.
0: Kan almıştırsın bu.
1: Mançı adam. Kan verse 12 yılında açmaz geldi. Kan tıpında etkemez mi? Aç daha okşaydı hazır. Aç uğruk tıkalırım bədi. Böylesin yardım kıldan anlaşılığa olsa bir yardım koyamazsan Allah'a rahmet.
0: Çünkü ilki çeklik bir adam mançılıklı kan.
1: Dedi aç bana.
0: Takdım kıldaydı aç bana. Mesela hmm. ilki bir adamın çeklik buldu. Ma Tursuncan ustam yani bir avtomobil nevet ve 2010 yıl ma daha çok polu kanunluk gazba kol kod neç pulla buldu bir mesele pegen bu sanla deydi. Cuma manımı evet koyduk bir bağla pesu ne?
1: El
3: Yaşınçlar ya seçile 2023'den 48 man kilometr mangan Nisan Şeyi 14. avlat pazar bahas kanıç buldu vatkandı.
1: Nisan Şeyi 44 man mangan Nisan Şeyi. 44 manı mangan da bizim. Oldu. Bazar bahası neçik bir etrafı da oldu dedi. Oldu. Hazır yolla koyduk. Abdurimka.
4: Riyaz yakını köyde kocada yol kaydı. Neyse tata yolu. Erba inanma yolu yazarsan. Minco yolu yazarsan. Sarap bazım yollar var.
1: Oldu. Cevla avçorunuz.
4: Riyaz yakını köyde yol kaydı. Tayyem canım işmal yolluk koşmuştur. Ama yamdır yanşarayın diye. Yeni yerde toktum ile dursa.
1: Yeni yukatamda?
0: Yanşarayın toktum ile deydi.
1: Onda bu kettim. Hazır mı buranın ustasımız kaçan toktaydı Karapekhan'la bu hava kaça içildi kereydi.
0: Ben ettiğin köyden de şu 13 levlen.
1: 13 levlen?
0: 13 levlen hazır mı?
1: 13 olayda kaldı hazır bu kapı koran otosu içildi kançara yemez bu.
0: Toktaydı dep duyan bu içildi demep de ikiz ayırmış bu. Şunu olen Tursuncan Usta'nın bağlı yaptık ama aldık yaptım o bulan bir anlaş durayla evine.
2: Şimdi 15 yılki kallanda işbirliyle yaptım. Maşından bazen bazı fazla 70 yaşın yıkı etrafında. İşkime 19'unki levin 170 man mağında yaptı, maşından bazar basıp kalsa 40'tan 45 milyon

0: طبعا شكما اونلي كي دادون فولو جازلا كول فاتتا مجنون بازار بازار فاتا اونلي كي اترا بدا شكما يجرم سيتي نيسان شوية خاصتنا مامي دفتا مجنون بازار بازار فاتا 70 75 ما اترا بدا
1: Hazırca
0: شكما اونتتن جازلا جاگر دفتا 45 50 مين كي اترا بدا
1: Hazır kardak. O keşkçi baba içilmaydı ki. Şüten ki tığı yağıdı ki ne?
2: Yani yağıdı ki.
1: Şüten ki nazırak yağıdı ki. Bugün keşkçi yağı itip andın. Keçiden andın hava içilip.
2: Evet içilip. Ay.
1: Yoruk bulup yıldızlar çıkıp bulandık. Evet et diyen hava uçuk oldu.
2: Evet aptap çıkıdı ki. Evet hava uçuk oldu ki elikken cümle.
3: Yağcın ki yollarımı kaşıyor üstüne var.
1: Buldu mako.
2: Hakul buldu. Rahmet sizge. Sıncan ustam yani gelip de anlayın.
1: Anlayın anlayın anlayın.
3: 25 milyon çek, Nisan'ınki şeyi, Anik'in, Çilya'ninki kivi, Çanda'ninki, Fonten, Fido, Makedon'ninki 2013'ten 2015 bu kadar maçlar nakıldı.
1: 2013'ten 2015 kişi bu kadar tarafı dedik maçlar.
4: Buraya ziyaret edeceğiz, orada bir yolu sayarız. Sınıfa her bir yolu, minci oyunu yazarsan, onları da şuraya bırak, yıktırma yolları var.
2: Makul buldu, rahmet sizge. 2013-ninki Dajong, Jeda, Zidongho, Tunglikpa, 200 мыңны маңды. Бұның база бағасы қанша бұл атрапыды болам. Үшін бір бағалап бәсі дейді жұмы, маңыма әвәтіп қойдық қай, Тұрсынжан ұстан бір бағалап бәсін. Абдырахман сом кичи.
5: Жан, рәсен бір жақсы ма, мағдығым әлі өлі ғалым кені.
2: Мағыл болды, рахмет, Алқамжан.
5: Бірінде қысып, елқәуре маған шын дәрде құш көріністі башын аяқ салған кені. Жамбур түкеветті, түкеветті.
2: Вәншің дәрде тарапләді, шиншчу тарапләді әмді жамбур елем. Қыламдалы еғі өйтіп тұ. Бүгін дәм алыдыған күн кәнді кетейм екен деп.
1: Кетір. Hoşuna olsun, devamlı oturdu, anlaştığına hoşçakalık kar hele.
3: Şimdi 12 Levin'e maylak sattı, 12 atrafında.
1: Buldum makul. Yine.
2: Hoş Ekber'cim.
3: Şimdi 12 Levin'e maylak sattı, 12 atrafında.
1: Akır Ekber'cim.
3: Şimdi 13'ünki Darjan C'de 300 manı mağmur sattı, maşından bazar basıp bastı, 10 manı, 13'ünki atrafında.
2: Makul buldu. Ekber'cim.
6: Yakın süre köpçülük. Milan mağur. Kulumdaki Dajong Polo, 2006'nın Kolkot.
1: Neyse.
6: 170 milyon var. Daha kaza bahası meşgul etti rahatlıkla.
2: Dajong Polo, 2006'da doğru ha
1: yıl sana? 170 milyon var Polo, doğru.
3: 2016'da ilantara gazla da 30 bin köy etrafıda.
1: 30 bin köy etrafıda ha. Abdurrahman kam son kişi.
5: Hocam, resen de yaşıma, matuhum aliyeli ravantına.
1: Devam eli yollar yollar aman Erkan.
5: Prizde kısa bir yol kavrayım ağa. Şu anda azıcık kuş görmüştü başını ayak davan kere.
2: Makul.
5: Can bu tükületti, tükületti.
2: Anda ama Turpan'dan Ürümçü'ye kayıtmak için de şahısa okudu. Boran çıkıvatı da dedi. Hazır ahval kandak boğa gitti de Kal Murat.
1: Boran ba, katına şıçak koyuyor. Dek emez hem de boran ba dikkat kımasalı oldu.
2: Hem Ürümçü'de yağmur yakkan dikkatli şahısa okudu etrafı da inek boran çıkıdı. İnek boran çıkıdı. Hem de ma katına şıçak koyuyor ahval bısa. Yeni bir karı yüte elcim hazırının uzakanda özgür işler buldu.
3: Tursuncan. 2006'nınki Polo, Brizyatman, Mahde, Kolkotatı, Bazar Bahçı, 5000 koy atrapıda.
2: 5000 koy atrapıda, he.
1: Ondan ki.
3: Brizyatı çöt, yaşa çivek, anna oğlan lan yaşma ama o. Sen de umedi ki, genci ona kadar su yıkılıp kaldı ya bak o. Her şeyde su, rauruş yıkılıp dedim ama amal bak, ıstıraktım mı ama la. Ayrılıp gülerse.
1: Makul buldu rahmet. Su yığılıp kaptı dedim mi? Sen de beni aldık su yığılıp kalıyor.
2: Su yığılıp kalan ahval bak
1: ya. Yani mamanla başını samanla ayınıp menla su hele çonkurken hikayenin bu musun dedi.
2: 2016'da Çağan Yidong 185 manlı mağdı. Kol kut. Kanç pulla etrafı da bula. Mağını bir bahala besin.
1: Seher buldum. Oy oy ne manda soğuk ya. Yağmur bek. Oy mamak çapan kaysı mı? Ne kımık dek. Hem de sıkıntı sizde. Hem de koptunuz mu? Muşya şıkırıp mı saat 12'den 47 minit ötken çalı orada duramdı kişi.
2: Ya seher durup bay uklu ağan değil mi? Arılıktı ki azıraq gözünü yubu aldıgan bir iş o. Şuna ola uklu ilip bana hem de çüçük tamahını öydükler tayyak ağan bu su orundan durdum ikin tam tamah yanı gen bu. Şuna olen.
1: Vav namı kulaktan kulak yetken pulumuzda tecaydıgan Molly Girin aptalarından bir tavsiyeler var o şengül.
2: Ha yet gözü iteyli mi şu
1: can? Molly Girin'in tavsiyelerini bir demişse kanda oldu.
2: Değil ya.
1: He? Kolkot kaptomobil kaysı kıl aydaş muhiti gımas geliyordu. Tağlık rayon, uzun davan, köp davan yol beleklerde yürge vakti da колхотлук

0: اسمه الغمن.
1: هذه ما هو شركة كارو شنقنا ده مش يامور يلتا بالصلاة صلاة اشهر بوسو يلتا او يقام لك يغمغان من فرق يوك يغمدي سيغلطان يقام كيس انتولا بكس واش بوس منك يغمغان يا بو يامور
2: ايه بنا يغدغو
3: خلي امدان يغدغو
2: بنا ده ارتق يغبسم شتاق چقا
3: Bak yığıversin bulmaydı, uçtaptım yolladı digen aş yıkım bulup, sulağı yıkıp, sulağını tazlap hazır.
2: He bu...
3: Et digen mi hıl yolladı digen tosulup, ma yağmur yakan sebeplik, hıl aşınak
2: var. Vaj, vuş, var, yağsa de bunda deydi
3: o. Oğul diye mi deyim?
1: Aydın yıkırsak taşıydı, şehircinin aydın umanga yürümüş, yavaşken. Şehircinin aydın umanga minip, mal oğuzak, eğrizin, azap etkenliği için lan bir maçının yolunu duydu, buzluk kadımın nimiş oldu, koştırağın yanında tosuttu.
2: Bo'ldi ma'qul.
3: Ma'qul ma'qul.
2: Otush ozg'a yo'llar qo'shlaniyat yo'llar ravon kadiga uchun ibodat shavatib
3: turdi. Tursunjon ustam oldi deb aytdim u bilan baholab tika bir anglaytaylar.
2: Allayla allay istirib bir anglaylar.
3: Mana. Tosa. Mana.
1: 2011 yilda Korolla ish bo'lgan yetgan qalmoq jiza 300 ming mandi deb aytdim. Mashinadan bazar basib qatib 15 dan 20 ming atrofida. 2011'deki Karolla 3017 yılı kanunluk cizu adaptı. Karolla'ki maçından bazabası yoksa 15-20 maç atırdı.
3: Bana işgı gittim anlığan bulduk. Hem daha 2015'deki şeyinde Langdon'a bir bahala pesans. Tunlik bağ kanunluk gazı bağ, 140 manlı mangan. Yani 7 yıl vakti bağ gazdan da. Müşü Abdümobil'in bir bahala pesans.
2: Andın. Kağınlığı anlayışlar telefonla mı kısa bir bahala pesans. Buldu de. Özalın bir avazı kuşurak anlayla.
1: Gerizeyi kutup, Nişürcen, Reşim Yılgandır'a kavalanma yakışma, yolu sürgülüyse, dağınıp, dağını koşunu sıralayın ki, Nişürcen. Sandayağız bulgan bu kutu, ürünsün ekte, suysa bulağın buna ballığa, bilimi müştapçıdı. İçkiye, üçünü ütep gittik.
2: Yağmur mu?
3: Hılı yağdı. Şikimi 18'ninki bek ankıvey. Bek veylan. Müşünü bir bağla pese deydim hanım. Evet koyduk hem de vakit yetişen mi yetişmek.
2: Eğer yetişmeye kalsa.
1: 2015 yılında sende London Kolkot kanunluk cizva bölük 40 manı mağında deptu. Maşından baza basıp kalsa.
2: Müşü mü?
1: 20 minkü atırabıdı.
2: 20 minkü atırabıdı buldu deptu o.
3: Yok yanı birini evet de azı sır
2: birini. 18 minkü bir sıvak ya.
1: Doğru bu aşağı hani bugün de 5 minkü sıvak bir yer açtım bu etki. Hadi bana hazır çıkılamak için.
2: Buldu buldu ya abda yağda ev aldı hem de.
3: Müşünçlik buldu. Kocuduk
2: sunu tazlap olamaya olsa.
4: Kocuda yok evre. Kaç karıtmıyorum, beni noktada çıkardım. Kazan karvanla alırken de yolları var.
2: Oldu makul.
3: Makul makul.
2: Telefondan kımısın maaşı bir başta.
3: Cüret hem de siz telefon kısınız olamayayım. Yağımız ertici programımız, Abdümobil'in programımız başlandığında evetsinizin buldu. Ya ki hazır vişenge koşup...
2: Disansın buldu. 138-4-9-0-42. Aç dursun canım onun burcu mu? 138-4-9-0-42.
3: İşte akılayla yemdi.
2: Çağın için cunlu koşuyorsun işte şunda ravan kediği avuçlarını bu kalçam
3: kalmaya vakti. Ay bu ağla baktıken tok anlayı
2: teyli. Baktı.
1: Şunu 18'den bir milanette 30'dan 35'me atırabdı.
2: 30'dan 35 kişi buldu
3: kendim ha. Aldınız mı Cüret? 30'dan 35'me atırabı da deydi cümü.
2: Programımızda bir şey ahırlaştırmış kadarlık anlayışlar. Programı riyasetçileri Roşengül Basit olan.
3: Hoşurcan Kızır.
2: Nöbetçi Muharrir Malik Esen.
3: Hayır hoş dostlar.
2: Hayır hoş.

0: Bolmaçlarız yetti bütün yollarımız rava.
1: Yollarımızda biz hemra programımız, siz hemra programımız.
2: Oşol keyfiyatta avtomobile edip menziliniz gibi bir xatar bağınız var mı?
3: Qatnaşqa ait en yeni yol uçurları savatladın haberdar buluşunu oylayatam siz.
2: Ondaqta da kıtınız bölge ziyatı tutup Qatnaşsan ad radyosunu yollarınızda biz Zemra programımızda bolsun. Sizge hoşallıq keyfiyat beğişle prava yollarını tallap menişiniz yetekçilik kılış için mikrofon aldık hazır bulduk. Adil cevablı müntesilek otuk salam.
3: Onda xosa süyümlük dostlar. Programımızı anlap yol uçuru veriş için tayarlıqınız bitti mi? Sizler için mülazımetimizde başlayımız. Riyasatçı dostumla Kunduz Aytürdüdün. Sizlerge salam.
2: Hoşçakalın biz. Onda olsa ekran aldırık tordaşlar. Radyo aldırık anlıq uçurlar. Hemenlerin programımızı katlaşık teklif kusak. Canlı uçurlarını verip programımızı katlaşık hadi sizler dostlar.
3: Şunda. Bugünkü de salkı şun. Da yağmurluk peyzim, da romantik güller de dostlarımız ha. Kays yolları kedi var sizler, yol uçurları ba inek. Demiş ki adıgende, işte yağmurluk güller de hem de yolu yürüyüş, başka güller yıkarğan çatasın. Hem de kıyım buludu, test buludu dostlarımızdan şunmuşu. Tosluğan yolu bilekleri de bozsa, uçur bir yere başka dostlarının paydınışı üçün ha.
2: Doğru.
3: Bir emgek koşsanla da oylayımız, onun başka katnaşka soruyduğun sual, meseletler bozsa, sorsanla buludu. Hem sizlerinki kümün sözlerinlere, ekmetlik parantı yamanlığa ortaklaşımız.
2: Baş, Beyşin, Doğuyun, Hem... Mesela numara ya?
3: Şincan bir manyetmiştir.

0: Sajida deydi. Yaxşı durduq, özünüz mü yaxşı durdunuz mu Sajida?
1: Qashqaşın kadın yenşe yambulak diyen dedik mi?
0: Yaxta eyle.
1: Bir boğulak mal çıkıp kaptım şu yolda dedi. Şelinke okşaydı o yol yakısı da. Aşağı turda ilibiden alışıp karşılayıp koydu.
0: Xunday qaçqaçılaş punkti da maşınlar sәlcek, ücret ba. Piyadlar yoldu mangan vaqtta bugünkü de künde kolu kisek yağ yağ yağ yağ. Muradıl, anda yaman ügetmeyimiz. Kisek iyi varsa onun ciddiliğe çoğun olup kalırdı. Yani uçurların...
1: Karanlı tünü gündeydi. Altı davandaki bir koroğa heridane ağlı kırdım. Heridane elip akamı burulup çıkıtay devasam aldım mı? Maşını kep kaldı kendimde mi? Maşını kep kaldı ya şu vakit pekat solgılı kayrılgılı olattı. Hem sol bize kengrike. Lakin bir maşını ne şu vakit kilip kendine yenip beğenmedi. Bana yol vermedi. Şunun olan arkamdaki maşına ayal kişi olsun mu hele uzun yenip verdi. Yenip hem de şunda mangayı devassam hele sol tarafın kaygen maşına manga yetişip kilo aldı. Maşınamga çıkan ağaçsın ikisi oy. Dep iğzı gep doğru kemmeydi. Çükem pete hele şoförünü digen iPhone'dan de çıkıp tıllap digen. Ya bile yeksen kılıbette. Eğer kılıbet bana yol verme kılıyı verken şoför ne? İşki taraftan titivetti el kayak şimdi. Bir iki zua açmayı kürü tutum şunda rahat. Eğer şoför mü bir iki zge kılamı da açsın ilga. Şunu ulan ha, acep belen bol tılla versin hatırlıgan dikinde. Aynen ki tuluk çürüyüp saklap durdum burada hem rahat ol. Şunun ulan elik iki taraftan tıllap kıskaydı ve delik bir yerin Adem boğanı toyguzup. Elik ekşi ne?
0: Yol vermeyen toyguzup.
1: Şunun ulan kendini tıllap bulup. Şunun ulan cak iki taraftan çıktı. Ey tört değnekini kötü edeyim, kumti onu açtım. Açılırım, ne var silah? Dep gül kemer apırıp koyup.
0: Gül kemer. Taz bu kadın çıkıp size bir kıl. Sizin değerinizde hep beygen de kılıptım.
1: Değil misin mi şu aç? Bazı adamla var cevabı aç. Karap turup bilik şahsiyetçilik bile bundan yeni pes bulduğun neyse o. Yeni pes mesela bazı yolu bak koru oldu, konu koru oldu, birli liniye, hemimiz çıkıdığan kırdığan. Ben biraz bir kırıp kalsam da kendi yeni pesek kolaylık.
0: Şu.
1: Aş karab durup.
0: Kıyış
1: mecbur mağda kalı vermez. Kilivası körüp durup mecbur mağda. Hem de o kendi yine etsi burmuş maşın ba. Ya takışıdı o ya ta. Muşun da şahsiye çöpürlü o. Ben uçur kaldım kadim depredim bu aş.
0: Ama koru da
1: he. Ne kendi kendi işkisi kili bilip. Karab dursam ben yolunun yerimi çıktı depoğandı kır bilip. Aşı Mango keyni gelme dedi. Koş koş min aldım dedi şu akımız bile uğraşıp dedi. Ben oylayıp baksam keyni gendirişini bilmeyi ki bu şoförle.
0: Res.
1: Keyni gendiriş acayip koku diken de. Şunun ule amel yok bana dike bulup içerle. A keyni gendiriş kokkan ki üstü olamam de. Anı yüşürüşçün. Ya demeydi ya ben bunda ben kendi yandıramaydı kendime mi? Ya ben üstü valıydı kendime ya. Biz kapınmayı bıraksan yötkep aydep bremsle.
0: Tövençlik bile değilse yine.
1: Ya ben ya kendi yandıramayı mı yeni şopurdum. Ya ben kendi yandıştım korkum he. Yol örüp tutsan buluduğun nesi o?
0: Şu.
1: Yani o acizliğini yüşürüp durup ay. Vay ben mi kilo bassam diyeyim de yolu vermeysle. Sülü yenip tutsan olmam da. Oy biz maç çıktı diye ma yol diye bu 20 yat şu işki kısmını menip olsak sizle hem de kırdanlı kaynı yanlısı yansımam deriz. Ya sen nimde bir yanma ise mi sevdiydin bana? Bana da tiyatro. Bana da tiyatro kılığını yap. Bu yüz, bunun akıda nimba diken de şu kaynı geniş kokuda o.
0: Kokuda.
1: Yanamba diken de. Şunun ulan onu yüşürüp ayet kasten tedirli kıldığın gibi bunda yol vermek.
0: Şimdi vakit mi sırap boğan he yolla tosulup. Asasen maşında yol vermeye dağın şopurlar. Minin toğra deyip durup yol vermeye kalı deyken.
1: Ben tas kaldım aşk kuşunu uçurup kopup kopup çiket gidiyorum.
0: Bu da işine kılantınız ya.
2: Yaşar ayının yadırılık bölüki Longchuan köçüsüğü selindiğen köp kabettik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışçıydı, amivi kölüme küçük, paydınışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianshan 1. numarlık turalgı rayını makallaştı. Tianshan 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
3: Tor sörütünüzden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondan da 5G eyni şiltip ekin. Çürü sörütü tez. Bivas körsüşte oyun oynayışta ketivanmaydı. VR tekimi enik görülüdü.
4: Şincan Telegrafı'nın köp kıl yürüyüşlük mülazımıydı ve derecesi aşırılgan has boğduşunu aşıqısınız, tört çoğun hukuk mənfəttən bəhrilin əleysiz. Bu mülazımetini Şincan Telegraf şirketinin APP-sidin ya ki 10 mıngı telefon kılıp becirsiniz boludu.
2: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'dan bevasta anı kılıp atkan Yollarınızda biz Emrah programımızı.
1: Kadirlik dostlar programımız dağın uşatıdı.
0: Programımız ne? Ahmer Bayt 10 zaatını kollayıp gelip atkan istimalçılığa minnettarlık bildiriş. İstimalçılığının sağlamlık için tırışıp atkan Ahmer Bayt zaati alaydı talep kıldı.
1: Programımız ne? Şildot kalla maktab bir-birsiki tavizciye kılışıp atkan. Yakşı Abdol Foku Abdol'e programımızda alaydı talep kıldı.
0: Ondaysa armı gayslaya dostlar. Tamamlık yoluk çörleri verip mansanla ihtiyacık dostlar. Paydalansın. Katnaş kayıt soruyduğun sual mesele otur koysanla buludu. Doyin Şöpinhao bizden 5 numaralarımız. Sıla üçün mülazımette. Şincan varımın 74.

0: Şuya gelen çağda şuyadan öteyle mi yerden desem benim uşkumdan işip git gidek turdu. Yoldum mu şunda kesip öteyle desem. Şunu olan yol düşüm şu çağda şakkıdılı kilaya ben sizi kötürüplü ötküzey dep yeni talep koygan çağda hem de kütek iskip gitti den dayı. Şunu onu kötürüp ötküzüp koyay, ben kötürüp ötküzüp koyduğun kişi desem onu mu sem onu mu dedeydi, vay üçtüm bulmaydı vay dep onu boy bol de desem onu mu ayma hecil olup gitip barım ben şunu olan kütek iskip degen nam şunu köte de hemen bu nazlını boynuğu gres yap durdum. Şuna olan işkimiz yamğoda şundak bir suunu keçip mangılı temşilip aralıkta kanda oldu yol düşümünü kötürüp ketip arttı suunu keçip yamğoda aşı bir oymadırak yavakken putum itkot ketip mullakıl çüştük deydim. Bir kışının parçası varken tok şunun gı desilip ketip mitkot ketip bala kıda şu uşukta aşırgan soğuğa yamgır suyu çılınıptı bu uşukkisi. Şunun olan jıkılıp kettik. Ben derhal koptum yamgır suyu da. Ben işinim olmadım likin. Likin yol düşümünün ceyniki şu yeğe tekip şu yerde kolu sunup ketti dedi. Şunun olan ben kandak boğan bir külkü kıstap ketti ama o yol dışımdan çırağı çık ketti ağırak. Ben degen külgüm degen kep gitip vardı küleydiysen bayağı talep koygan teki yeni bulamı deyip külmeyi çın tutum. Şunu olan jıglap bir könlüm nazarak bir teselli bir ümçü bir yey deyip histaşlık kılaydıysam esli elik külkü kıstap gitip vardı o. Şu yerde işkimiz çılık çılık öl bütün kiyim. Şunun oğlan yol boyu suğunu ütüp işkilimiz tenk içip. Yülep şunun oğlan doktor hangi vardı ok. Doktor hangi varsak doktor han yatak aldı. Yatak da yatmasan o mıgıdak dep. Şunun oğlan şu yatakta bir hepti yattı. Yatakta ben bakkan buldum. Şunu olan muhabbetimiz şu yatakta bir kız çeriyanda çınıyıp muhabbetimiz mükemmelleşti. Şu çeriyanda ısık tekimi ütüştü. Tekim mekri muhabbetimiz çınaydı. Şunu olan toyunu kıldık yataktan çıkıp dört balılık olduk bana hazır.
1: Bekhtlik olanlar bekhtlik.
0: Tugayet tok. Yamgu yaksılar şu isim kilip şunu da külgüm kep gitti benim. Şunu pat pat dep kuydu. Sılını eliş bana bek teske gel. Bir kulağını sundurup durup ağan sılını koto. Dep şundak deydi
1: o. Resmek ehmiyet kutlukin.
0: Resmi peyiz op de.
1: Aş yamburga aşu oyman dön aşağı rahmet diye soğuk dek bula.
0: Doğru.
1: Aş tekin bekli kütep gitan la acıma.
0: Onu ondun işkanlımda kol tutuşu keçipli ötmepsile.
1: Resmi.
0: O akımız
1: ya bay diginiz doğru, kütteğiz kek tutu diginiz
0: şu. Kütteğiz kek tutu doğru. Anda çağdı çoğ.
1: Biraz. Yenilik vakitleri de kızın anında. Toyrin kim bulsa, hazır bulsa hem de.
0: He, şıkılıp sızmam de. O yerde hem de doktor hanı bir hepti baktığınız dene. Bakmaydısınız. He, dep boğan dene bakçı da. Talep ki makul dep boğan dene. Çıkıplı maaşı oğan. Onu bilgen bulsanız bir hepti deyin ki makul dediniz. Oyluşu olay dep he. Bobdan qanday qilamiz?
1: Dastli bidlanma mehr muhabbatni yetkizib bilan nayt yaxshi asos silinibdi bu turmushingizlarga.
0: Ish qilib badal to'lmay ishonmaydi hokimimizning bir qulni sundirib yurib og'ini. Ha, xo'pdan. Shunchalik nimagan bir baxtli oila va to'rt balni sovuq qipsiz.
1: Bu qizmi beqibdi mana og'riqni beqib.
0: Mana.
1: Bobdi gul-gul kelib tushdiringlar.

0: Sonra olan bir gün beni buldunuz yan çıktı kaldı. Yani ya pogan kılısız. Ya pogan kılısız bu yani ya sırla sır, en sırlı mısın bulduğu yerde hem de ben daha karsam. Sırlısı mı hem de vakti çıkkanda mı da sırlap koysa hiç kanda dekli olmadığı ya o.
1: Net çıkın tırıp kalmaydı ha
0: Ha
1: kumaşın.
0: dekli oğudak dek, bir ilgi o sertleşip gitgide ya çöp kağıdak yemez şu. Kırıp sürüp de ilgi sürüp.
1: Belki iyi etresim çıktı da
0: Ya
1: falan
0: onu
1: mesela.
0: sigortadan biri 800 koy bağladı da onu. 800 koy pulu kirdi hem de yani çok tırak kadılan. Onun da sırt apılından da iki küllük diyen de dedim. Olağınızda meydanız yürükeniz koyu tep de ama keşop kaldı ya bir küllük. Siz mi bu şu vakit çıkalım anlığınız hem de iki küllük demeyi. Mani yap o kan kılsız ya kınmayız. Bir küllükün bireyim olsam turu gide makul dedi. Şunu olan bir küllükünü bireyim. Yani bu zara düşünüş kilisi buldu diyor bu işle mesela.
1: Değişme.
0: Ne? Memnun mesela navadaşa Ha ya da sordu da 8 gün aldın evim de bir program kılıp da eğitip kısan bulurken o ya çıkan mı diye bu. Ha ya da sanlı buludu bu ne de. Ha ya da tertürlük kılıp ya muhtemelik kılıp. Ha. Pul ve eşki küllük disi var ya onu da desem bu yok. Bir küllük mü yok. Kadar kısan kıl, az kıl deyip kessem. Ha ya tertürlük şuna ama. Ağabalım razı olmaya kalırdı. De. Köğünü bir kılıp kaldı. İşçi bir açık kır oldu. Yani şunu çıraylık kilişi yap mesela özüle. Mesela abal işki küllük diken temdi. Bir gün tükü de ayıdep bul de. Yani bir gün ayıdep bulup işki küllük dese hemen ben layık gömüdüm de onu mesela.
1: Mesela
0: Şuna
1: et
0: ama.
1: degeni boğan bolsa
0: Ha
1: bugün
0: yani
1: killikim
0: bu bir
1: hesap
0: gün
1: etmez.
0: baptıla ama bir günlük de hesaplanma da kısa. Hem çıraylık dedim da kısa. O balımı düşen de düşünüp baptı bir günlük dedi. Yani şuna bir günlükünü beğdik kiliştik. Tükü de bu iş şunu ona. Çünkü ne çıkıyor vezif pulunu beğdik. Ha şuna kilisek buldu dostlarım da. Şu an karıştırıp mı özara birbirimizin bir oylayla mesela. Ha, yol kuyuşu bilen bir gel. Ken kosaklık bilen çoğu. Özara ken kosaklık bile el kısak. O el bulduğa iş.
1: Uruşmaya
0: Ha.
1: çıralık değilse el buldum.
0: Şkil taraf azırak yol koyusu bulduğa iş. Mesela ha, yol koymakam boz beskin belki ben mina açıkım kilip yam. Hadi kısan kıl digen bozsam. Jüriydi de eşkiz 35 koyun alımı da. Fayyandı jüriydi. Şuna bak. Ha. Ben çıraylık yakıldım, o mu kabul kıldı, ha, doğru iş kıldı, gep ne? Ha, şimdi onların tarak kıldı, beğendik. Şimdi tüküdü, bu şimdi ayaklaştı bu iş, şimdi pakiz. Bu da kilise hanı buldu, şu an karıştırıp mı yolsuz talepini koymayı? Ha, muhabbet talepini koysa, ha, siz mi razı olup vakti de bir versiniz? Ha, o mu gönlü rahat bolsa, şikil taraf rahat bolsa, iş yakışı buldu da böyle. Çünkü bu hem de yolda iş çıkanda adam kestengi sokmaydı, kestengi sürmeydi de bunu. Şimdi
1: Tasarruf
0: ama
1: yapıp kaldığı işler boğan
0: Kastengi
1: ki.
0: bu tasarruf gibi yapıp kaldı. Şu bala kızar yani şu an. Şu an bunun da yani kusaklık olan muamele kısak. Biz gayet yakışı boğan muamele yakışı boğan işler uçurayımız diye.
1: Keyfiyatını muhtemiz, vaktini
0: Şu.
1: muhtemiz, iktisatı mı belki değişsek, onun da bir yakışı bir tarafla buluş mümkün. Ondan kosa uçurlar karısak, madde oyunu ki bir dostumuz Ruzcan. Uçurumlu köyü mü dınla mı, yazıgan uçurumlu köyü mü dınla mı? Köygen tok uçurumuz ne, yakışı mı riyasetçiler, beni zanlık kımbanla. Benim birinci kıtımma programını anlaşım. Lekin şu yüreklerimde bir evettim, kollu ettim bu programını, yakışı gördüm. Tep uçurlarını yazıp siz rahmet, devamlık. Dikkat kılın, devamlık anlayışınızın karşılığımıza. Karmay Garbi Kötüsü Koşluya'da Ravan Daydo Bahtikmen degen dostumuz. Tünögün saniyemden siz yok şunda hattırcam danlıvağın tamıqını. Bir anım bus bir adılca yok ki tamıqımda danlıya aldım dep suyu kaşet etken de tünögün. Bugün salam kutlanla bakayla.
2: Salam kunduzay Adilcan hoş geldin güzel çarşak makamı kol çıkartma otluk mikirli salamla buz ne? Lan ben saniyemi danladım salamla getti Adilcan. Hiç hemen çıkardınız mı? Tünün gün kızardı, kısır çıkardığınız bir set bu mu diye sizge? Bugün hiç nimi yok. Bana
1: Yoktu
2: lanma çedanla. Ya lanma
1: kuru
2: yok, kesin
1: kazandı.
2: kaşık ya hiç nimi yok. Çünkü toy vardı son yemedanla. Toy
1: Ha?
2: gırıp gelen ki nem kısım köreme ya, ülgede tül yeme ya, tayıkın yeme. De hep şu. Kazalandım kuydu toy gümün şalı tıvatma o.
1: Ha?
2: Bana zanla yakışı mı? Adılcan şunun bugün işkı çüvaldınız mı?
0: Ülkünde
2: Tünün kız
0: düşüklük.
2: okuştum ben barasam. Yok siz kunduzay özyen kız ki. Bana bir gün içtim yok vakti de. Kepsiz, yanıma anladın, gep çıkırsız da hem de. Akıl rahmet, kulcular kelin lay, sadan gide.
0: Gel çıkamayız uzun öyle pek hem toy da bir gün aşına yemek olsak açırıp oturursun da hem de.
1: Құрық қазанды.
0: Чижешті болады, мұштан болады.

0: 했는데 요 뭐긴 토요일 갑자는 뭐 사야? 토요일 갑자 보면 뭐 간담 그라버기 뜨면서 저 얘네 담아기 운뚝 앱 기대 뭐 그릇 뚝 앱 기대 뭐 새끼들 불 기대 뭐 사니야 됨.
1: Омақ, бу адамбыз омақ жума, курук казан бизге татып эч неме жок, мына деп эвет.
0: Осак мында ойнойбуз да той кылсак чу, мында апагам пулгу чүчлүк, мында сүйүнө чыгып келебиз той кылып. Мына.
1: Эсе той кылсаң туюп па, беш балаңды куюп па деп тике сан эмне?
0: Сан адамга башкычча омак калсын. Той кылсаң ичип па дегенде. Осак ачылып. Чүчтү азыр чүчтү тамак окутуп кетти мына. Чүчтүн кийин бардыган тойке. Қосақны бұлышыға жүр әтігем нашты қымай отады ақша ақшамдың башылап ла
1: той қойырып көрмей деп
0: па жүріп той дей емес тамақ деген
1: яқсы яқсы ішлеріңіз яқсы болсын асаним дәп сәл соқ ямғұр яғыдығандай тұрды өш қылып ямғұрлық кебелешін ұнтып қалмаң бәрух бәлен бала жайқылы көңілдерін бүлдіріп та беші ба
2: Zaka bu digimiz maya doğru oldu ya, bazı vakti ötü ya, mükhetinin tülün bir işlerde tutan mısın, deyemem ki, baka kayıp yüzünüz yiyip tutan mısın. Yeni gün ömür, 13 gün oldu, kendim taktım bir ayol olur, işte, yıkıl ısırak da atıp, korkak gettim. Bazen boyken gamı ısırın çürüktü, hobi tanıtsın çürüktü, artık ne yapmış ki, çürüktü. Bu taksiçilere boyken gamı 800-800'ün çıkıştırdı, hobi tanıtsın çürüktü, 500 kürke. Şerpin şükürüne çıkıyor. Bugün fi. Şerpini ammay. Ben bu için varmış ki, mesela şarkı yapacağım, o bulan amaçlarım bağlanacak. Olmuş bu olay. Müslüm bunun versen ben. Anca diye. Ben sana aldım, vayca demeyim ben. Remo çok olur, biraz şu nesil, şu bunu versen. Ben bozdu o da. Remo çok büyük bir versi yerdi şu an. Büyük bir versi, o mu razıyım, ben mi razıyım.
3: Hoş olduk da.
2: Çünkü şüphesiz kıldı.
3: Болды ғой.
1: Давам баке.
2: Мен оны әскер ресурсы түсіпті. Әрәт деді сонда. Ә, сен мен разбол әмпемін даварым жоқ, ол бұды біліп мал. Әрәт да. Деп, әрәт да деп, мен оныға шоуда дедім, тақсилан шүкет бол деп жаттым. Сұрайлық сөйдім.
3: Şu insan dağcılık diyeyim, şunda bulu demdi.
1: Eksper tarafı.
3: Özerek kilişip, kısak bulu deyelim. Könlünün razı buluşu nait kat iş bu köngül gün nimiydi de mesela azar veri başardı şunda ama razı olmay.
1: Aş gözü kıp çıkı yuvası mı?
3: Onda kıp çıkan da oyla pek Allah. Aşı cık ele bilip ayak verip gömül yeni bir yiyecek üstem de o. Mesela şunda ama bir taraf razı olmay kalsın mesela köngülü bir kılıp kalsın. Gitip verip ya gömüldü bir sınıf okup gömüldü ya bir yiyecek üstem de o. Şunda o pul yeni yan çıktığıma çık gitirdi burmolcu pul. Şoğalıqı ma işnayt yaxşı kelişibsizlər mana. Şunama özərə yol quyub buldu qıbbə mana oxşaş. Şunama məsəl suğurtu yayıb dingsun qısın falan pul qıldı məsələn. Hə şu abiyam degen gəptimi kiçik mas sırlaydığan keyni boyşanğanla sırlaydığan yer. Məsələn mən ma bulğu ekla maşınam yer sırlı ütül desək sır çakılarımız çıqqo məsələn. Hə kişiz qoyuq bala qoluq çəstə qılıb ütül. Әлекен соғырты динсон қып 800 көй бағала қыпты. О соғыртының бердіған пұл әмді. Әкелер жылабын соғыртық тәсір етші мүмкен шында ма? Яке жаушан сен болған деке, мұның тәсір етмейді ке. Анында 800 көй чықты есапты. Әмелетті 800 көй соғыртының динсон қығдек кетмәсілігі мүмкен мәселен.
1: Ремотқан
3: апағы. Сырлайдыға ұбдан сырылды бәс мәселен. Ашының қоқшы шыққыл тірап, разы болап, келісілім, Buludu bu iş çö. Ve aş gözlük kıyıp, acaba onda ündürü olay, ya ki çınk duray, bunda eli olay deyip kıkan bile o pul yancık tutulmaydı onda buldu çö. Belen boptu, yakşı kilişmişler. Bu işte kendi kusaklık olan kilişeyle dostlar. Birbirimizin köyünlük azar bevmeyle.
1: Çön bir hatar dostlarımıza, bir hatar optimobilay deyli, arlık saklayla, suratını aşırı ötmeyle, bugün gidek miştah yamburluk avarayda, neydi uyuşyarlık bilen neydeyli? Miştah bir maşallah sokulup, avarçılıkla, bu musun da bir ümidimiz, he?

0: Stang sokar iken şunu olan ayada abduzun hata olam da anen kendin ayada bir moğunca pul ündürdüğün gep ya ki vezif pulunu bir moğunca deydüğün gep şunu olan ya o maşinle sırlat sırlat ya pogan sıkıldı kıldı ya kımmedi şunu olan bir moğunca pulunu elip mında ehvalla ya ki boşengonun uya bir yerlerini hükkesi aşına udul keltürüp durup kona zahmini yenisiga aylandırıp nim qıldıqan. O mu bir yaxşı təsir vermək qaldı ya şu video taqılıb durdu. Şunu ama anan keyində nurgun dostlarımızın ağzında bunu ağla qaldım. Tolu saçda dedi ki, taksi edin jiraqdı. Taksi soxub qoyma. Taksi qusubma deyib. Ta taksi ilə soxuşub getdim deyib bu. Va tür gəpsə baldı. Bunda deyilən gəplər var. Şu anda muşumu amda bir qağ çıxmağan gəp də bəlkə. Şuna mı?
1: Birinin netsinin sebebi.
0: Birinin kendisi mınga degendek. Şuna mı? Aşında təsirini berip koyduğun gibi. Ameliyat taksiçilerimizin için nurgun akgönlü kan kosak. Şoförlerimden ait köp bana.
1: Bana bayağı anladık ha?
0: Kallı dike gep bu çö. Düşünüp kan kosakla toktaptı. Bugün ben mini soktum. Ben mi belki bugün ayeti bugün birisini sokmayayım mı? Degil olmayı birisini sokup koyup sürüp koysam maşinsini. Umumanım şunda. Kan kozaklı olan muamalı kıla, ya ki bulmuşsa, bu şuna olan balığa kızak gitti. Şuna ama, çoğlanın gibi bu iç. Kan kozaklı olan muamalı kısak, yakışı olurdu. Bu şuna iskılanmaydıgan, bazı bir, az sandaki, bir kalla bağımdaki. Pürset de bilip bu ne? Ne kılı olduğun, menpet ündür olduğun. Şuna, kan kozak balaylı. Bu balığa kızak gendi. Bayağı degendeki put kolunu sangıltıp gelmeyi tuyuksuz kilodu. Bugün ya kilo sizge kilodu ya et kilodu. Kep kalan çağda özümüz zihnini özümüz tekme yıkırtatıp kalan. Şuna ama sonra kent kosak olaylı.
1: Onda kustoslarının uçurları karsak şu ay siz bir uçur evetip size ama bu Miran'ın aldığı karışı tırapta kitap asam bu uçur geldi. Lekin ben tohtatmağa, ben kitap atka bunu kanda bir tırap kılımızdı. Eğer maşallah çi kalatayım işte uçur kep kalan olsa o yerden ağırlıp olgansız bu tapka. Bu yer, o yoldan şu maşinanı yut kep kep diken uçur kep emez mi? O yoldan siz kit olgan olsanız işin bulmaydı.
0: Bu duçu bulup karanla. Bu şimdi yangınlığından duçu aparat tohtısıl tatıdı. Tohtısal tatıdı. Bu tatış uçturuş bu bana hazır. Mesela bunda yollarda duçu bulup kızılçırak tutturup yak ast süratte menip qalganda yoki bir o bu ishli bilan uchrat turib qalganda uchuri keldi aniq tatdi lekin buni yana shu orqasab ko'rdi bu mashin duncha to'xtadimi yoki nim bo'lib to'xtadi ashni qarab turib endi jarimani yollaydi sizlarga shu men ensirab ketmasanglar bo'ldi bu qaqitmi shu mayol yangonlardan qilaym qan avtomobil qo'yma darhol ep ketdiga uqturishga mana.
1: Ma bu FK Abdullah'ın korludaki setiş oranı da peygam bolsanla depto bilemez mi?
0: FK'daki yok bilmiyorum.
1: Anlas FK'dakiler anlatır mısınla? Yeli 5. ayının 11. günüden 12. günü geçe Menzeri rayonunu vakitlik takıp sayahatçilerin kütüveleşini vaktince tuttu deken.
0: Жыгында Үрүмшәрлек иҗтимаи сугырты мәркәзе ишсезлек сугыртысы пулы алыдыган хадымларга карата бер катар иллыклык яткызу сиясәтләрен юл куеп, ишсезлек сугыртысы пулын ай буенча тактыш асасында дәвалыш сугыртысын вакалдан тапшырыш. Чоң яшьтикләргә дәвамлык тарыктыш, яшанганда күтүнүш сугыртысы пулын тапшырыштан ибарат 3 чоң мәхсус параваллыкны кушып, дәл җайда мулазмат кылыш ва кулайлык юллар аркылы Elgin nep yetkizish ünümünü kolluk keltirip, işsizlerinin turmuş ve davalanış kapaletini her tereplimi kapaletki iyi kıldı. Hoş, anlavatkan Allah, yollarımızda biz Zemra programımızda almış olduk.
1: Arzu kız bugün keyfiyatım pekat yakşı emez, kanda kısam bula, mağın bir yol göstü begen bulsanla, depsiz.
0: Könlünüzde yerim kınma Arzu. Könlünüzde herkese yerim kınma.
1: Sebebini bilmedik. Lekin şındaqdım kömür yerim qılma.
0: Kömür yerim qılma. Şu kömürsiz toyqolarınız ötüp ketdi arzu. Xoşal şuram. sizni xush qiladi.

0: قالغان بىرەيلەن يېقىندا پات ئارتى پەيدا بولدى.
1: مانا چىرايلىق گەپ بولدى. Arzu'nun köylünün ki hoşal buluşu üçünmüşü şok keyfiyatlarını kütürüş üçün şatlığı derya diye nakşını koyup ayırsınız kanalına.
2: Tamam.
1: Şimdi deymem. Arzu, hoşallıkla Arzu'u bulsun. Yakış keyfiyatla Arzu kızının bulsun. Hmm. Çiğ pul tepişle Arzu kızının ve barlık dostlarının bulsun. Yakışı kaldı mı Arzu keyfiyatınız?
0: Ma dada kocuk ya kuyptu men set oldu. Bundaki saz az ya kısam boğu da keçirinizlere biz.
1: Avaz süzük emez dada.
0: Muyumuş o. Avaz çok bek süzük emez. Men rast ya kısam 40 sekot 50 sekot ya kısız. Nim diginiz okumadım hazır gıcı. Nim diginiz asas mezmunu kette okumadım cam aldın ka.
1: Bunlar
0: sözlepsiz iş kılıp. Fakat kammayam dedi, toktu ise köylü köp kammasın dedi, anlımı dedi, kammış kılıp. Üzüysek, üzüytümüz hem de ama avazdan süpüttük biz kapalı etkimi sakınmaydı. Şunda olsun hem de, dedi ki okumaya kaldık keplerinizden asas mezmanını. Şu an süzük, anlı gıdek, fıkkı dek uçur belgemi bozsa Allah dostlar.
1: Sacide kız anlaptı ne? Vay buldu dedi. Onu her gün taşlı bitip sırap kımay. Üzünüz istemal kıvasınız mı bulduk yani, değil mi?
0: Arzu'nun kışı arman bulup, men barayım iki deydi, ye yet dedi.
1: Uyuyum ona.
0: Gelişken balıyken bu, kastımını kıyıp, kek yedikini buğup resim uçuptu.
1: Arzu, arman deyip, man çıraylık kaya gidek ismin ola mı?
0: Mane.
1: İlgar muallim, man yanını durup, şıkıp çapalık, tırışçalık köyüstü atıdı. İlgar muallim işte, tırsana hazır, 23 günlü bu kapı demez mi Ali Mehtap imtihanıga?
0: Doğru.
1: Gayret kılın İlgar muallim. Muhabbetle, netice mesleğe mensup.
0: Arzu'nun köylü neymiş ki yerim ki, dese bugün keyfiyatı bekin açar ki. Ben 7 yıl bir balı bilen nait inak muhabbetleşken, şunçilik yakış görüp arlaşkan. Ala bugünkü küngi kegen çağda bu balı minin dilim bek azar beri vetti. Könlüm bek azar beri vetti. Ben çidim ay kaldım.

0: 7 yılının yakı bırak kalı koyup koyunu bakkan bulsam mı çoğun bop kalake. Rastap diken. Hayvan baksan ağzı bunun yağ iter. Adem baksan ağzı bunun kan iter. Adem balısını baksa kan iter ki emes mi? Oy siz bakkan mıydınız mı o balını?
1: Yetti yıl vaktini sırap kıldı da hem de.
0: He şunu baktım demek.
1: Yelim baldır bilipsiz Arzu. Yetti yıl ceryende bana hazır. Yelim baldır bilipsiz. Turmuş kuru balınız bir 3-4 bula boğandı bilgen bulsanız kanda akılattınız. Bu mu siz gibi bir sınav koptu? Hem de işini yeniden başlamam siz değil mi?
0: Hazır hem de Arzu bu sistem de bak. Açığınız kep devatam da ya azaplanıp hem de bu kette de azaplanıp otam siz bana dene Arzu mamim. Ma izgatız dene az mı ma? Ma getin değişil ha var.
1: Ahırın çıkırlığı bu getin de. Gazdoğunun 15 yıllık vakti tuşup, kançılık vakti almıştırmışsa torda üçülüp gitdi meslet beygen bozsanla. 15 yıllık vakit tutuşup, kançılık vakitte. 15 yıldı mı diken onun bofi vakit tutuş gitti?
0: Bofi vakti. Gazdoğunu.
1: 15 yıllık vakit tutuşup, kançılık vakit almıştırmışsa tordun üçüp gitti deydi.
0: Mani bir sonra bakılcım abi, 15 yıl vakit tutuşup da. Yani almıştırmıp da.
1: Yani kançılık vakitin kiyin tordun otomatik üçüp gitti demek istiyken.
0: Mani sonra bakaylı bize.

0: Ondan sen nurun olsun.
1: Yürüyünce yollar koşuyor işte araba.
0: Yani buludu, ayrıldım diye nakş kilit tersliydi. O da hiç kayak tutsak meyli dostlar, el kıllı ya.
2: Doğuyallık kılmayı oturalım ya. Doğuyallık kılmayı, anlaşını bil anla.
0: El kıllı ya arzunu meselesini. Nur.
1: Yürüyünce yollar koşuyor işte araba.
0: Vınçanlığım için de ravan deydi ha, bu halçı.
2: Ömer abiler.
0: Ki kız gel kutu ha, Adılcan.
2: Bekme bir kılığınız set balıyken siz Ömercan.
0: Resmi. Ha kancı muhabbet gibi zar okuyorsunuz, bunda kılığım size Ömercan.
2: Ama kılığı setlikte uçuk çıkan bir şoförken siz Ömercan.
0: Şundayım, şunda tapılar
2: tutar. Tüzlü desek mağabeyini karan, Ömercan. Kıra pekat yok deyip, işki putun toşayın çıkırıp, rolunun eyneğinin teşhiği almak koyup, yol boyu toktup oturup siz Ömercan.
0: Edepsizlik kıptı.
2: Boyta kağınınız mı? Eh ki Ömercan sizge. İşini onunla manganmay, kıraat atanmay, jügününüz mü? Eh ki Ömercan.
0: Bizi tatlayıp evetken ne yaptın he?
2: Resmi, onda çıkırıp otarsanız, ber, ma yol boyu kalayım ka, maşını toktup koyup, putunu teşhiğini çıkırıp yatsayız. Mandakılık ise şoförünün kuludan bir yakışı çıkmaydı. İş kim o? Kızını vermeyden daha kısınız.
0: Resmi.
2: Daha set kılık kılman Ömercan. 174 anlayma dimancı mı üye bir edersiz?
0: 174 anlayıcıları anda edepsiz olmaydı.
2: Radyo anlayma ya 174 anlayma anda radyoda anlayıp kalma dediğin gibi iş kim aldı kılman da.
0: Kim oldu mu da? Lan ben poçu otladım da bir poeti bulay deyip evet kentten saçıp beni. Hatta kapısı da.
2: Arzu deydi, ayrılgan ölmeyi mi, akidem jığlayı mı deyip işçim etşivat kayırı. 7 yıllık akidem, 7 yıllık arzuyum, yaşlığım. Şunun işçim etşivatı da. Bu açığını çıkırışının amali yakaran arzu. Kerişip, tigipli bitişti yaş balık, ahırgı çıkırıp.
0: Ya, açık ol, açığını çıkamayız.
2: Çıkıla çıkın çıkamayın.
0: Başka birisinin tipli tigi bitiş. Derhal.
2: Tigi bitiş.
0: Başka birisinin tapsı.
2: Aşırı pişayman kımız oldu şuma. Akidem yaşlığım da yıklap oturup da hazır. Aşırı unutup gitip yığının başlısı yakışı. Eğer de muş akidesinin keyni girip işçi açı kop ödüyor. Eğer de ahır ışıkıp tigip lan başı. Ahır bırak lan çıkın çıkırış gerek.
0: Hem de iş gün ebdem iş kez bir ay köylünün yerin bulduğunu var. Mayakı unutup kaldı ya da.
2: Ne olan mı?
0: Bugün bize azaplandı. Ete azarak azaplandı kılış mümkün. Ögürlük karısı tamaklığa kıl, çaydın ütü vatkan. İndirliğinden başlayıp unutu kalıdı.
2: Hazır şunda bir aram gelip bana. Şiki parça sürüydüğüne eve atıp du.
0: Olmak kız olayken bu mesela.
2: Çıraylı kız olayken. Birisi adet dikidek yasalgan, yine birisi ravruş yasalgan şiki resimle eve atıp. Bana muşunda güldek kızdım ben deydi. Bana muşunda çıraylı kızdım. Çırayımın birisi kanmadım uçtaptı. Uçunda yaşlığımdı ben.

0: Tuzlukçu ama korkla yok muydu? Limon suyu yanında neyse içmezsiniz bir... Bırakaydı, isiniz kilisi çırağın suyunu da çırağı koktun. Ya uzunluğun keyfiyatını da taşlı etmeyin. Güldük yasınıp çıkıp yine... Ha bırakırsan peşini tutup muhabbetle sizinizi de koyun. Bekti bu fikrim size sen bunda iş var mıydı?
1: Burun kıpaydınız da koyun Adilcan hayatlıktı bundan ayrılışla bop durdu.
0: Bop durdu. Ona hakikaten jığlayım çırağımdan uçkası kalmadı demeyim. Çırağı diken bir şey etmeydi. Seykav, ham. Seykav üstte kızların bunda çırağı yaktırıp siz bana.
1: Seykav.
0: E şu.
1: Oye, aşkım iş erlem, oğullar aşkım.
0: Yo ben kızlan çok yüzünü bırjı vesu var o. Şikital göz mol. Hop bakayım lobo şikital çeki durup kalkan dekli kalkan kızlar var.
1: Esta.
0: Anın kızıra kaşının oranı var. Hem de sus kaşının oranı kaşısız var da. Azra kayandı bisikletki kiri dendi.
1: Ey anladın lan kızlar. Hıl dikkat kıldı kendisiler.
0: Sizin kılı bayken sizin lobo dekemez kendisiniz.
1: Erle mında dikkat kıldı kendisiniz. Cuma dostlar şunan kanda. Yoktu etmeğin de çırayınız buraya eketmişsin.
0: Şun deyim ama. Hoşal otta ama şun. Değil mi?
1: Şatlığı deryen kubur
0: var. Kız zahbalıyken deyim.

0: Hürmetli radio dinleyicileri, anlatqanınla 100 yetirtet qatnaş sanat radiosidan bevosita anglatılıp atqan
1: Qanun sizge hamra programmasi.
0: Programımız Şinjan radio televiziya stansiyasining yeng taratqatsi Sulushiting tamas qadamda anglatılıdı programımızni Sulushiting aptsidimi anşinlan qarşalamız.
1: Onundan başqa Qanun sizge hamra programımızni Xotan şehri Qarqash yo'li 55-nji nomerga joylashgan Barakat ochliq may zavodi alayida talab qildi.
0: Shunaq aloqalashish telefon nomeri 187-0903-33-37 187-0903-33-37 programımızın alayda talep kılgın bu orunga köpten köp rahmet edimiz.

0: жаллык болуш канун жоопкорлугунан каалаганча өзүнө качырышка барабар эмес. Бу делону бежеришни үстүгө алган сотчу мындай деп көрсөттү. Бир кысым тижарат асасый гаудалары, хамкорлук келишими, агзаки шериклешиш аркылуу хакыйкый эмгек мунасабетин жошуруду. Бу канун жаатта пут терип туралмайды.
1: Эмгек мунасабетини бекитиште намга эмес, балки башкарышка караш керек. Faqat odam ishlatkichi o'rin yo'qlimi qilish, xizmat o'rinlashtirish, oy bo'yicha ish haqqi tarqitish, o'rin belgilab uskuni bilan ta'minlash, nazorat qilib qo'mondonlik qilish qatorliq boshqaruv harakatlarini yo'lga qo'ysila, mayli qandoq kelishim imzolashdan qat'iy nazar, hammasi amaliy amgak munosabati deb bekitilishi mumkin.
0: Sotchi monolarni ta'kidladi. Qonun yo'chiqdan foydalanish qilmishini qo'g'dimaydi. Hamkorlashish orqali mas'uliyatdan o'zini qochirishga uringanda, ikki hassa ish haqqi berish, iqtisodiy to'liqlimi berish qatorliq texnik cho'ng xatarga duch keldim.
1: Tijorat asosiy gavdasiga nisbatan aytganda, umuman boshqaruv sharkiti mavjud bo'lsa, oy bo'yicha muqim ish haqqi tarqatsa, odam ishlatgan kundan boshlab bir oy ichida yozma amgak to'xtami imzolashi, ijtimoiy sug'urta topshirishi kerak. Bo'lmasa, qonuniy oqibatni ustiga oladi.
0: Yeni kasb faoliyati bilan shug'ullanuvchilarga nisbatan aytganda, ish haqqi xotirasi, xizmat paranglashish xotirasi, navbatchilik jadvali, yo'qlimidan o'tish isboti, hisobot nomerini ishlatish xotirasi qatorliq dalil isbotlarni saqlashga diqqat qilish, zarur topilganda qonun bo'yicha kesim qilishni iltimos qilish yoki da'vo huquqini qo'g'dash kerak.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, programımızı davamlaştırıyoruz. Qani dostlarımızdan kelgan uçurlar qaraydigan bolsaq, bayatdan şu yüksəklik degen anlığıcımızğa yardım kerek de. Bizimki növbetçi muharririmiz mi? Bir nomerlan evetipdi, onun dinki moyada Eldonanın dadısı mı? Gaqıp diken to.
0: Meyerdem qılay dep bu, ha?
1: Eldonanın dadısı hem de bizge alaqılış telefon nomerini qaldırıp qoymadı. İmkaniyet bolsa, siz aloqalish nomeringizni qoldirib qo'ysangiz yoki qulaylik bo'lsa shu boybolning udulg'i bir berib baqqan bo'lsangiz, balkim bu chaqichi hal bo'lgandu yoki hal bo'lmagandu bir shuyak bir berib qarab baqqan bo'lsangiz agar qulaylik bo'lsa.
0: Unda yana uchurlardan yetkizsak, Xolja 10-chi rayonning oldidagi yo'lda shunda Ravon degan uchurni Abdurahmon so'mkichi aytibdi.
1: Abdusimlik anlug'chimiz Donliq Donglar Ravon ekan, Ittifoq yo'llarimi Ravon ekan debdi. Ahmet Niyaz Qarqash ismlik anlug'chimiz Riyasetçiler uçur bəmikinin bilən ızçıl radyonu anlavadı mən program naiti yaxşı məzmunlarını sözləb yer vat sizlər əbdür Ahmet.
0: Mən ızçıl yaxdırıb anlavad qalla qatar da qom uçur yollabdı, tınşavadı mən dəb,
1: ə? Şanda, Baxıt ismlik anlavcımız mı programımızını yaxdırıb anlayıdıbdı, Ayşemgül xanım mı programımızını yaxdırıb anlayıdıbdı, onunun başqa Veyla ismlik dostumuz mı bu programını tolumu yaxdırıb anlayman, həm kündə anlayman, yo'lovchilarni ancha jiq berolmayman chunki ko'pincha yo'llarning nomini bakib o'qib ketmayotganman debdi.
0: Hozir ham nima Donliq Donglar, Ravon, Ittifoq yo'llarim shunda Ravon debdi, Abdulovchilarda.
1: Shunaq Nurninki ovozli quchirib ekan, Nur xush kelibsiz.
2: Birinchi ko'tarilishchilar yaxshimisizlar, yo'qlar biri, Tog'ay shimol yo'llari va Chongoyani oldiravati qaysi taraf shuni qarab manga yo'lishmasin ko'p.
1: Bo'ldi, rahmat, bagan quchirganingizga.

0: Hürmetli radio anıçlar, kanun ses kamera programımızda davamlaştırmamız kanı dostlarımızdan kaygan uçurlar karapa kaylı.
1: Cenab-ı Beycan yolları, Tibidaşo yolları, Şimali dostluk yolları da yağmur yağıvatıdı. Maşallah sel köp dostlar arlıq saklap, bir hatalık dikkat kımayınla dedi.
0: Rahmet. Toru taksi Rozcan, 10 zaut tarafla ravan kendipti. Rahmet.
1: Onun dikin Adıl Dasa'nın aldı yollar ravan dedi. Abi de bendim.
0: Tırışcan simlik anlıkçımız Xotan'da yağmur yağımdı dedi. Hem de Xotan'ın kavarayı karsak anlıkçımız bulutluğken Şamal bakken azraq. Yukarı temperatura 26 Celsius gradus, tüven temperatura 18 Celsius gradus buladıkken yağmur yağmaydıkken. Yani karaylı.
1: Şinhuan Nalu yuli, Şinhuan Nalu tırıptın. Ama ikinci doktor khan tırıpke kayırıldığa ye, şunda tosulup getti, deydu. Ama yolu kemanla, deydu.
0: Boldu bir yolucu. Dadaqo isimlik anlıkçımız yukarıdık kimişi, Kazakçın akşığı.
1: Dansa peyip tüzüne.
0: İşten düştük deydi o. Belki baldır işten düştüğünüz mü? Ya bugün cabar kılıp, cibarda turup şuna işten düştüğünüz mü?
1: Ben o şeyde. Aşı yamğurmuş, karkaştı bir saat yakkan bulsa, şuna hoş ulattım, bir kilo altın beygendik. Ürümçe kilo görüp gittim.
0: Ürümçe kilo mu? Ürümçe kilosunuz yamğuru. Tazı, bugün ayette iki gün yağdı. Kadarlık anlıkçılığı, kanunsız kamera programımızın da olmaştıratımız programımız Şinjan Radyo Televiziyası Stansı'nın yan taraf kapçısı Sılışıtı'nda maskadımda anlatıldı. Programımızın Sılışıtı'nın əbçisidimi anşınanı karşalımız.
1: Mesela onunla başka kanunsız kamera programımızın Xotan Şehri Qarqaşuli 55. numarığı caylaşkan Bereket Açlıq Mayzaotu alay tələb qıldı. Hem telefon numarını hatırlı basanla mesela soraydıqa münasirlik mesela bu sorsanla buludu. 187-09-03-33-37 bu şu numara bile alaklasanla bulu da bu orulara köpten köp rahmet etimiz.
0: Rahmet etimiz. Kadirlik anlıkçılar, ona xosa tövendeki vaqt elanlardan kin programımız tamamlıq diqtanlar bulu da.
2: Tamak etkende Jungo tuzçılık ruhi işlep çıkagan tabii tövend natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen tövend natriylik tuz ilmi tanşılıp Tərkibidiki natri azaytılıp kali tuluqlanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz setivağanda Jungo tuzçılıq qurohi işləp çıxağan tövən natriylik tuzun tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, part setiş dukallırdı setilidu.

0: Vah, tamaklarınız bağansır okşap ketip atıdı dese.
1: Kaysonda tamak itip atkalıgımını biladığan siz.
0: Berket ulurdu şu. Untıgısızı Berketnikini ekranda kulukumu sındır verken tursanız.
1: Berket, öyünge ilip kez degizliğini yanılı Berket onu.
2: Bu programını Tianşa rayonu Halık Yolu 55. numaralı yerleşken Jinkang Zhongyi Doktorxanasının teri keserlikleri mahsus bölümü alahide talep kılgan. Jinkang Zhongyi Doktorxanasının teri keserlikleri mahsus bölümünün orni Ürümçi şehri Tianşa

0: Dostlarımızınki uçurlarına bir karaylı ya. Tursun Tohtı Ali Qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlavı ütüptü. Nondan başka Mahmutcan Tor Radyosu normal çıkıp atıdı. Tor Radyosu'nu anlavı atımız ya uçurunu kaldırıptı. Bu şu Tor Radyosu'nu çüşür, ne mi kımıda emez mi? Sıl hoş yetenli cık dostlarımız çüşürmedi cu. Bazı dostlarımız çürümeye okşaydı. Cıktım dep ketmeyemdi. Heli boldu biz bunu taşı okuat kılı. Aşı sılış etiğine bir çürü ağan bolsanla. Aşı dastlapte birinci katın çürgününle normal çıkmağın bolsa aşını jüvetip, şancu kıvetip, kaytı çürsanla yakışı çıkıdı dep anladım cümle dostlar. Sılış etiğinde katı tohta kamaydı radyo. Onun başka Nur 90. Bunun dekin radyo pekat çıkmay bek anlığımız kepkese şu telefonunu şakkıda açımızda telefonda anlayımız. Seyşembe çıkmay kalam deki de bek hatırcam bop getmen amalcık bizden anlayışımızdan geçip kutlanmayız deydi. Yakşı yakşı anlanla aşında. Ondak bosa Gani'nin avazla kuşurayım.
1: Radyo'nu, telefon damlasını, bir sadece inip kalmasını

Dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda müşahede ağırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlığan, programımız katnaşkan barçınlağı köpten köp rahmet. Mikrofonun aldı da Gülbostan Abduqadir, nöbetçi muharir Ramila Ablamit.

Bu şöbe idarisi başkuruş tevalikideki rayonlarda aeroplan bilan ormançılıktaki ziyandaş canlıklarının aldın eliş tizginleş meşgulatını kanat yaydırdı degen mazmunda toxtalamız. Meşhur şahıslarının balalıktaki hikayeleri sayıbımızda son sulalısı devredeki en danlık ayal şair Li Qingzhao'nun hikayesini sözləb yerimiz. İlimpən ögünəyli, ilimpənge əhmiyet bereyli sayıbımızdə nemüçün çümülə öyküsüla daim yamğur yağıdu deyən temide toxtalımız.

Yana altın kümüş yıldan minhua kutsuğa kagice şimaldan canıbka karab mağandımı tuzluş bakken. Damın şimali yolu yani itibak yıldan dondalyan garbi kutsuğa kagice canıbdan şimalga mağandımı tuzluş bakken. Yingchuan yıldan Beijing canıbı yolu kagice şarıqdan garibke mağanda abdumobullar köp yürüş asla ama tuzluş kileş yok. Sipin yolumu şimaldan canıbka karab mağanda yollarda abdumobullar köpken. Beijing janubi yo'lidan qo'shimcha yo'li shimoldan janubga qarab mang'an yo'nalishdimi avtomobillar ko'p bo'lib edibdi. Do'stlarning yuqoriqi yo'l uchurlaridan foydalanib qolishini umid qilamiz. Shundaqlar o'zingizlar ketayotgan yo'l bo'laklaridan davomli yo'l uchuri berib turishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Yana undan boshqa ota-onalar bilan yo'lda ketayotgan kichik do'stlar bo'lsanglar bizga yo'l uchuri avasanglar bo'ladi va yoki programmamizga aloqador mazmunlarni avasanglarmi bo'ladi. Veshin supimizning nomori Xinjiang 1074 FM.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silage hemrah.

kichik vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Li Shen yozgan Kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim berardi. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik.

0: Qadirlik dostlar, anglayotganlar Şinjan radio televiziya stansiya 107.4 qatnaş sanat radiosidan bevosita anglayotgan Gulg'onchilar programmasi. Amli dostlarimizning kelgan uchuriga davomli diqqat qilamiz. Anglovchimiz Abdukarim apandimning yo'l uchuri ba. Avval gaz uchuriga qarsak, Nanlianpo gazxonasida uchratda ikki mashina bor. Bu yol bilikida yo'llar ravon degan uchurni qoldiribdi, rahmat. Yana ovozni quchurib akana do'stlarga yetkazib aytaylik.
1: Yo'l surat har bir aylanish ishtan yo'llari yo'llaravon zumrat qul. Kimata yo'llaravon zumrat qul.
0: Rahmat, rahmat. Yana g'arbiy shishan ko'chalari muravon debdi.
1: Yo'l surat zumrat qul. Birinchi o'tishda yo'llari yo'llaravon.
0: Rahmat, rahmat. Unundan boshqa yana sahar pul bo'ladimizmi? Uchur qoldiribdi. Mendan mehrli salom, salomat turdingizmi? Hava suhu qilin kiyinin degan uchurlarni shunda qoldiribdi. Rahmat sizga ada programimizni yoqtirib anglig'ingizga ko'pdan ko'p rahmat. Yana do'stlar, o'zingizlar ketib atgan yo'l bo'laklaridan davomli yo'l uchuri berishingizni qizg'in qarshi olamiz. Amda bugun yomg'ir yoqqanlik tufayli ko'p yo'llarda to'silish bo'lgan. Masalan, hozir itpoq yo'lda to'silish bizga og'ir bo'lib turibdi. Yana qarasak, davom belo. Nima shu itpoq yo'lidan yengib, Dondalyan g'arbi ko'chasiga kelgach bo'lgan aralig'da janubdan shimolga manganda mishada to'silish bo'lgan. Yana Minhua ko'chasidan Xiping janubi yo'liga kelgach, janubdan shimolga manganda mu to'silish bo'lgan. Yuejin ko'chasi, ya'ni Xiping janubi yo'lidan Bog'du yo'liga kelgach, do'stlar, g'arbdan sharqqa manganda mushyol bo'lakidimi avtomobillarni ayt ko'pgan, ammo lekin to'sib qilish yo'qgan. Yingchuan yo'lidan Beijing janubi yo'liga kelgach, sharqdan g'arbga manganda mu to'silish bo'lgan, Sai yo'li Guanghui ko'rkidan Hongshan yo'liga kelgach, janubdan shimolga manganda mu avtomobillar ko'p bo'layapti, yurish asti ekan. Do'stlarning yuqori quchurlardan foydalanib qilishini umid qilamiz. Shunaqla o'zingizlarningmi ketayotgan yo'l bo'laklaridan davomli bizga uchur berishingizlarningmi qizg'in qarshi olamiz. Beshing supimiz Xinjiang 1074 FM. Yana anglovchimiz Zuhra xonim, sizningmi qizg'in qarshi olamiz. Uchuringizni topshirib oldik.
2: Tamak etkende Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tianshan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarda setiladı.
3: Davay ustam, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: He?
3: Memo bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantem, nenin hızdım alay?
4: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket ununu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
5: Hemen meşgulatını özünüz kılavatam siz.
6: Kendi AI bulut kompüterine open cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlış iş, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
5: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılan, bir hatar, işençilik, köp üskünlerini yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav yakın. Hemen meşgulatını özünüz kılavatam siz.
6: Kendi AI bulut kompüterine open cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlış iş, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
5: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılan, bir hatar, işençilik, köp üskünlerini yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav yakın.

dostlar. Bugün biz ming yillar ilgari yashagan bir talantlı ayolning hikoyasini anglaymiz. U yozgan nazmlarining ba'zilari bahordagi iriq suvdek suzuk hamjonlik, ba'zilari

0: Şinjang radio televiziya stansisi Sulu Shiting Atlitalının 6.0 pilot nusxasi torga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra bo'ladi.
1: Saat 8:20 Sulu Shiting Atlitalının 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio anglay olasiz, xabar ko'ra olasiz.
2: Saat 9:20

0: Asıl o shooting update-ның 6.0 plus нұсқасы еніңіздегі сапар хамрайыңыз. Жол ахвалдың, ұшырлардың хабарда бола аласыз.
1: Саат 11-де Asıl shooting update-ның 6.0 plus нұсқасы еніңіздегі ижадият хамрайыңыз. AI yazıqçılıq yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
0: Saat 12:30-da Asıl shooting update-ның 6.0 plus нұсқасы еніңіздегі pul tije хамрайыңыз. Жуғылама нөміріне тамақ билетіге алмастырып, һәм pul tijeсіз, һәм хатыржан боласыз.
1: Saat 14-де Asıl shooting update-ның 6.0 plus нұсқасы еніңіздегі тұрмыс хамрайыңыз. Sulu Shooting Soda Şehirçisi'nin Şincan'ın özgeçi soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
0: Saat 16'da Sulu Shooting Aptital'ın 6.0 plus nusukse yeninizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Aptital'ı yardım verdi.
1: Saat 17.20'da Sulu Shooting Aptital'ın 6.0 plus nusukse yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
2: Saat 19:20'da Sulu Shooting Aptital'ın 6.0 plus nusukse yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
3: Saat 20:20'da Sulu Shooting Aptital'ın 6.0 plus nusukse yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
4: Saat 22:20'da Sulu Shooting Aptital'ın 6.0 plus nusukse yeninizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup ekşip çınıksız.
5: Sulu Shooting Aptital'ını çürüp serkıl mazmunladın huzurunun.

İşte dostlar, bu sayfamızdan nim üçün çömeli öykü sıla daim yağmur yağdı degen temada toxtalamız. Bugün biz naydı kızgarlık bolgan tabii hadise

0: programını Şinhua Cənubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluğu enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cənubi yolu 578. numaralı korunun içkinci kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
1: Kulaq silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107.4 katnaş liniyesi.

0: Әм енді білсе, әзір язып қалдым шо балла, әм де біз ма тәшіқатларының мектепіне кіріп біріп атымыз шо, 12 жаштың түән балла біз дейдәшкі болмайды, yolға чықшық болмайды шо. Әзір әшіу не әзір контрол қып бұлан матымыз шо, балланың ке біз дейдәп yolға чықшық. Әм де бұла, елікі үзімі кішік оған декен, аралам елікі башқұрып маңыр декен өз, әйдәп маңған декен мүші. Тұйықсызлар мәлігі ел аба чәп құйасыз ақ кейіндің жүм. Әлігі балла қоқ кетіп біламыш, олар рөл ұрлы кетті дұған, олар машинлар соқлы кетті дұған, яқы олмаса балла екіліп түші дұған. Мүшін да ішілі бізе әғір, мүші жәді шо бұл осы әдіқат қылсын.
1: Болды, рахмет. Әмді, Абдусамет Сақти, біздің бүгінгі бейвасты алтшымызны, біздіңгі дойын сұпымыздан Нәхмейдан көсті ватыды, Нәхмейдан бейвас көсті ватыды. Шуңам шу дойын сұпымызға кіріп, біздіңгі бейвас көстішімізді көріп атқан барлық достырымызды қызған қарша алмыз, тоқтымай бір тарапты мүші, қатнашқа айт, білімләні аңлағаш бір тарапты мүші, ден зәңгөен жоқылышын ұнтып қамыған болсаңлар, рахмет сіләге. Әмді біз вейшен сұпымыз күтірлі қарапа қайлы, қарайдыған болсақ, Programımız başlanış bilen tanla Abdu degen akımız yolu fçori long train koçisi altın bulak yolun işte avtomobilla köp bulak iş koçilerde mu avtomobilla köprek degen fçorunu berip de köpten köp rahmet yen karaydağın basa şükran degen dostumuz da bazanın aldıdan altın bulak manga yolun işte avtomobilla köp tosulu şipa degen fçorunu berip de rahmet daim can degen dostumuz kızgın karşalımız bizim o programını yaktırıp anlavatımız degen fçorunu evet de köpten köp rahmet yen karaydağın basa trüntiyen degen dostumuz bizim o bayağı yaktırıp anlavatımız Zeydo, Badam Taksimo, kızın katnışı atımızı yaktırıp anlayımız gen uçurlarını yol yaptı. Dostlar şuna, müş programımız başlanış plan tanla vaktini, fırsatını çan tutup. Abdusamet Sakçı'dın soraşkı tekişlik mi şu Şimgo rayonu tevellikideki yer kaysi yol bileklerine münasebetlik meseleler bulsun veya ki katnaş adiyesine ait soraydıgan soranlar bulsa sorgaş mansanlar buldu. Programımız başlanıp oturak gelgende ya ki ahırlaşık az kağa vaxta suallar bek çıxlap gitdikken ocağda bizimki vaxt yar bəmeydu suallarınla şu pədə de taşılınıp kaldıgan əhvallar bub kaldı. Şuna mı şu 5 yıdla fırsatını vaxtını çan tutkan bulsanlar dostlar. Onun başqa məşə hər qaysı kitab atqan yol biləklərinlərdən yol uçuri, qaz may uçuri verib təminləb mansanlan buldu, bexətər yol yürgən əsasda. Ondaq olsa, yəni biz davamlıq Vision Supimiz Kuçurla Qarapaqaylı, yəni qaysı dostlarımız proqramımız qatnışıvatıdı, anlavatıdı, Abdurrahman Somkıçı sizin qarşı almız, xoş gəpsiz. Ondaq olsa, Abdusamət Saxçı, yəni biz davamlıq söhbətimizin davamlaşdıraylı,
0: Vallahi.
1: Şimgo rayonu təvəllikdəki məktəb ətrafı yol biləklərdə kira avtomobil şoförləri avtomobilğa xəridarlarını ilib düşürgəndə yəki oquqçılar avtobusqa çıxıb düşdə nimələr diqqət qılış kerak? Əmdi müşəxdə diqqət qılışqı tegişlik işlərini sözləb verəmsiz.
0: Buldu. Əmdi müşü məktəblərin ətrafı kəgən vaxtda biz əsas cəhətdən əmməyləngə tunuşluqmuş ətdigən keçdə çuxun biz məktəbnin hamısıdır ba. Balla məktəb kəgən vaxtda, qaytqa vaxtda bizim qatnaşaqçılarımız nəq meydanlı qumandallıq qılıb, qatnaşını tərtib səlib qıldı. Əmdə əsas cəhətdən atanla kəp maşını toxtublam ballanı eləb gitədiğən ya çürüb qoyub gitədiğən bu işlərini biz əsas cəhətdə rətisəb olduq hazır. Əmdə taksilər kəgən vaxtda taksilərinin məxsus həmmə məktəblərinin aldı da biz ətdiyən kəşdə balı aldıqan ya çürdüğən yerdə məxsus maşını toxtub örnü qıb uyaqlıq. Taksilər aşağıda toxtab balları çıxıb olğan ikin kəsi ya ki ballanı hep kəsi buldu. Almış abduz kəgən vaxtda abduzluğa əmdə ballar eləqə Bulup mu maket yoksa şu bek besim bekçik, 30 adam mı bekçik,
1: şu an bek kısa
0: kısa mı bitti yani de maşın toktap po uçulan melek teyzdin pes küçük yürüyen mangan maşın peştin elek bir kat kırıp po uçuyor yaptı zaten muşu cihatlarda atanla bolsa ballarımız gibi
1: bir hatalı terbiyesini yaxşı
0: ben yaxşı kılsak hem de o abduzdinki bu balla bir ki paka oğan dikin abduz elek bir kat kırıvatka vaxta abduzun kaçtı pesti mansa elek bir mançı çoğu
1: sıvançıda koyumuz
0: kürenmeyde Bəzən abduz biketləri mi vəndə o eməs mən? Sizə əgildiqən. Məsələn, aşı vaxtlarda ballan maşını abduzun qəçdən mağsa şopur çoxum vəndə o kirib on tərəb ki əgildi çox. Azərək içi ki mağdı. Şu vaxtda əlaqə bir sıvançı da qoymuz bunu. Aşağı kəp qaldı. Qatnaş və qəsi yüz bürüb qaldıqan ya ki ballanın maşını tək yüge bəkirdiqan işlər kəp çıxıldı çox. Şuma balla amal ba aşı Rişatkinin keyin tüptusa abduz biketdə. Abduz kirib toxtab boğan neyikin işi geçildi demez mi?
1: Şu çağda
0: çıxsa. Muşunun əmni bizim məktəblər kirib, Yakov musu muşu atanla muşu bir dostlar bək təkliyimiz yok mu? Məktəb kirib muşu bir ayda biz az digən demiş ki xıtımdın bütün məktəblər bulub mu ama başlangıç məktəblər gə.
1: Ballağı
0: bir işləyimiz. Bu vaxtda bizdən ballam nəx meydandı, meydan açıqıb, abduzan əkilib, maşıların əkilib digəndək aşıda sözəydim. Hamda bo'lsa shu bir do'stlarma ota-onalar bolalarga mushu jihatda ko'proq tarbiya talabni bersa. Ammo taksilar kelgan vaqtda bu ilqimish maktabdan oldin kelgan vaqtda ishki to'xtab 1000 ishlab qo'ymiz. Mushu bo'lsa iliq piyolasi kelganda to'xtab piyolasi bo'lsin bo'lmasin maktabni oldin kelgan vaqtda chuqur suyanni asiltib bizni muqim to'xtasang bo'ldi odam tushasan bo'ldi deydigan linsha tinchka deyarlar barchi o'sha taksilarniki vanyotalarniki bo'lsa ana shu yerda joyida to'xtab odam ilib tushirib bolalarni mashida
1: bo'ldi rahmat mana shu qatnov soqchilarimi shu boshlang'ich maktab o'quvchilariga berib maktablarga berib bexatarlik tarbiyasi darsini o'tyapsizlar bildiryapsizlar degandek shu ota onalarmi shunga birinchi tarbiyani yana shu ota onalar qilishga tegishli deb o'ylayman ota onalar bolalarimizga yaxshi tarbiyalarni qilaylik shu qatnash bexatarlik ingini yuqori ko'taraylik bexatarlik tarbiyasini ko'proq ishlaylik aboy degandek Abdusamad soqchi degandek shu avtobus bekatida haqiqatdan men o'z ko'zim bilan ko'rdim chiqdim avtobus kelishi bilan tanglar iliqi men qap qolmay avtobus odamlar jiqlab ketadi ekan deb bolalar itilib bordigan ahvollar bak ko'pganchu shuninga bak diqqat qilaylik ana shundoq ko'rinmas rayonga kap qilib biror xavf yetib qolsa o'chog'da biz hammamizning ko'ngli g'ash bo'ldi shunga ota-onalarimiz bolalarimizga tarbiyani bir yaxshiroq ishlagan bo'lsak endi biz veshinspimiz kuchirlar qaraydigan bo'lsak to'rt taksi yusufjon Xalin Körük Asti, Saybağ rayonluq sotuna aldıdaki piyadələr sızıqını əməldən qaldırıb ətdənlər. Lekin aşı yolda yenilə piyadələr tuyuqsız yoldan ötüb qaldıqan, əhvalla bək iğirkən, aşı yolunu tosaq bilən tosub qoyğan bolsanla yaxşı bop tikən, digən bir inkasını beribdi.
0: Saybağ rayonluqı mə var?
1: Mə Saybağ nəki, şunda qoyan, Saybağ. Tor taksi Yusufcan, azır mə, biz... Ma bugün kelgan qatnash saqchisi Shimgo rayonluq qatnash tarmoq atirtidan kelgan saqchi, Absamas saqchi. Shuning ham shu Shimgo rayoniga munosabatlik yo'l bo'laklar bo'lsin, qatnashga oid so'raydigan savollaringiz bo'lsa, so'rsanglar bo'ldi. Jumo hozir siz so'ragan savol endi mana shu Saybag' rayonningki, Saybag' rayonluq degan mana Saybag' rayoniga munosabatlik savollar ekan. Jumo shunga bu savolingizni otlab o'tib ketdik. Davudjon degan do'stimiz men bu qog'liqda chilonliqda ishlagach anglayapman deydi. Qog'liq qizimi anglab yetibdi ha. Yana qaraydigan bo'lsak Ibrohim degan do'stimizningki ovozi quchirib aka anglaylik ha. Bu do'stimiz qandoq qaysi yo'l bilaklardan quchirlanib badikin.
2: 174 qayerda sopot do'stlar yaxshimisizlar?
1: Yaxshi. Bo'ldi, rahmat Abdurayim, rahmat. Unda xo'sa do'stlar yanalar sizlarga ta'kidlaydiganim shu vaqtni fursatni chang tutinglar Abdusamad soqchiniki bor fursatdan foydalanib so'rashga tegishlik savollaringlar bo'lsa so'rab olsanglar bo'ldi yana so'rashga tegishlik desam yana pravoga cho'gan sog'a oid savollarni so'rsanglar bo'lmaydi mushu Shimgo rayoni tavalligidagi har qaysi yo'l bo'laklarga munosabatlik masalalar undan boshqa mushu qatnash hodisiga oid so'raydigan savollar bo'lsa uchur yo'llab masalan so'rsanglar bo'ldi juma vaqtni fursatni chang tutinglar yana uchurlarni yig'lay Lambosh Yaqubjon degan do'stimiz. Men Urumchi Lopnur yuqori sur'atli yo'lda ko'rlig'man qach ovozinglarni anglayapman. Hozir xijinga keldik, yo'llar ravon, mashinalar ko'p deydi. Ha, bo'ldi, rahmat. Avaylab menga. Yana unda qolsa biz davomli suhbatimizni davomlashtiraveraylik. Avtomobil yondash yo'lida bek osti mangan shoferlarni uchirtib qolamiz. Avtomobil yondash yo'lda osta sur'atda mengish bo'lamdi.
0: Әмді маңын кәйге вақытта бізді йолар еміз жүй бұның ба. Мәсен, шәрекші йолдары, езі йолдары, тіс үрәтлік йолға ұс күнлі деп бұл әріміз. Әмді біздің өзімізді кемә Шимгөр айынғы әпейтқа вақытта шәрекшінің йолдарыма, яндаш йолдарда бәк асты мәңі басым болмайды, лекен бәк асты мәңі басым әмді біз оның әліқі азығычылығы, жерманы құйдыған әшіліні қып бақмадық жүші, ағақландыру үш қып қоймыз. Әмді бәзәлі дейді кә, яндаш елді маңса мәсен шәрішеді жү. Бұл яндаш елді мәсен кіріп чықыдыған көчіла, тіншерчаның ұғыздыры, Әмді босы бойлық, сапалық, ел үрейлі дегендек, әмді шопыр достылар. Боса, яндаш елда, мен әсілі ек вақытта алдымызы, бұштық, чоң
1: вақытта,
0: бе тазырақ мен әп, шәріміздік, мүш қатнаш қыстанчылығының бе, азырақ мүт осы. Бұ шәрінің қатнаш қыстанчылығының чөрәске қылсан, бұ қатнаш сақсылам оң шапыламайды.
1: Әміміз аңлық болған әхвал асыда, yo'q bo'ldi degan gap. Bir-birimizga yo'l bermaydigan, qistilib kirib oladigan, sendan men qolaman.

0: ettim. Sen beni kıstır ettin deydiğim anda ahvallar olsa yollar tosuludu şunda koyan. Onda olsa yine devamlaştırayla mı sorularımız niye? Pravası yok ademge avtomobilini heydeşke berip durup hadisi körülüp kalsa kandak bir taraf kılındı. Avtomobilini berip durguca kandak mesuliyetini üstüge alıdı.
1: Hem de manan kege vaxta pravası yok ademge avtomobilini heydeşke berip durgan taraf ne şu maşının ilgisi buldu hem de bu. Yakomuz maşını icare vergeci yakomuz maşının ilgisi buldu. Bunun kege vaxta biz mağatnaş kanunu oyunca bunun pravasının 13 gün numarını tatip köydür ettimiz. Yok ettimiz. Maşını pravası yok ademge tapşırıp begen de mavu uzun cezasının da bu inçe tatıdı. Onun keyinde
0: berip turguchining 12 numarını bırakıl tatıp alırsınlar
1: şunaqı. An pravası yok aydigan maşinachu. Aydap mesela tasadvi vaqay ko'rilib qolib qalsam da buningga birinchidan mush pravası yok maşina aydigan bo'yicha, ikkinchidan mush qatnash hadisiningki butun maslahatni mushning otimizda. Atib pravası yok buningga germanisi ba uni keyinden tutib turamiz buni chu juda qildiganlar. Maşlıva. Eğer de muşu katnaş hadis yüz belgenin kiin bunu biz katnaş sakıştır yaptın biz bunu bir taraf bulduk da kapogan kiin kiin ki makarıştır yaptı tülem tüleydi kan mesela bu ne hesapta boşayın olsun tülep vermeydi çünkü pravası yok maşine diken diken. An karıştır yaptı ki elik ehtilep muşu pullanı vakti de bir pullanmayı karıştır yapma ezgıga vakta muşu maşinini birip tokuştır yapma muşu ehtilep ninki muşu bir türkümlerine az kısmıga muşuyla iyi oldu. Sotdun hem de. Sot kazıkandın ki. Pravası yok maşını eğdiğen adam bilen. Ağabey bütün pullarını bir pullanmayı kapı kalsa gerdi. Maşının ilgisini sot aşılığına bir türkümüne bir kısmını aşılığına tüleydi kanka. Ağrıydı. Muşu cezanım öteydi. Maşının ilgisi için. Hem de bunun da iki kıllı bir taraf kıl işte. Birisi maşını belgeç taraf ne? Biz çokun başta katnasak taraf edin bunun 13 gün numarını tatip pravası öldür ettimiz. Bırakılam. Onundan kapı kalsa ama kiyin ki ektilap şükürge vakti bu yana karşı tarafının ki maşinisindeki zihnini bir kısmını tüleydi kanka çıkıyordu. Ama maşını eydi gücü olup kalsa bunun pravası yokluğu sebep edin bunun cermanını koyuyoruz. Onun için bunu cülü yokluğunu tutup durmuyoruz. Vakitli 15 gün. Onundan sırt yine şu karşı tarafının ki bütün ziyanlarını tüleydi maşını.
0: Demek berip doğucu mu pravası yok adamın avtomobilini berip doğucu mu hele köp mesuliyetlerini üstüge alıyor diken şuna dikkat kılaylı dostlar herkes oynayıp çak çak tarih kısta dostlar pravası yok adamlarla herkes avtomobilini berip durduğun işin kamaylı ondan sonra yani biz devamlık ve işin süpümüzde dostlarımızın kaya uçurlar karapa kaylı sırlık gölen gergen dostumuz signal yok kası bulat deydi keldi o bu çakış kap oldu. Del 18'de kilitli signal. Tor taksi Yusufcan. Halin görük 20 saybak karaydı 20 şimdi görüyorum karaydı kantırsa şu an diyen idim deydi. Buldu. Badam taksi diyen dostumuz. Taksi de özümüzün ata ana balılarımızın ilip manganda cizini basmayı mansak cerimanı biremdi deydi.
1: Bu bizle münasebetsiz.
0: Münasebetsiz
1: mi? Biz kanına saksıyla münasebetsiz. Bu tüngenme kanına kıraydı onu biz okumayımız. Lekin siz bizim keçi vakti gün işliğe vakılar da tin yün deyip koyup ya komuz adam boğusu melike pul çıkartan demesi basmayamadı. Onlar bizim çatıkımız yok.
0: O pekat aşu taksini belgeci şirketin ki münasebetlik şirket bilen şunda koy. Buldu. Onda olsa yine biz devamlık sohbetimizin devamlaştırayla. Hem de Şimgo rayon tevallik de sayat noktalarına ait de hele köp koy. Havanın ılışığa ekşif Şimgo'daki sayat noktalarına bardak Allah köpeği vatkan buluşu mümkün. Hem de sayat noktalarına berip geliş yeriyende optimobil tohtutuşta şoparlarda sakılını vatkan mesille ve şoparlarının nimlek dikkat kılış gereklik doğrusu da eskertmelerinizden anlayan bulsak.
1: Buldu. Hem de bizden Şimgo rayonda hazır ayrı ile yazda birisi şu Şimgo bahçesi deyimiz bu hesapta örümcü önce yeşillikte birinci orunda durduğun bir bahçe. Onun karşı bizim Agacago, Şirngo trepli. Yani hazır hem de ma ütke yıldan başlayıp en kızı atıdıysanız bizden bu Hüceyin Ronşin, Lugan işin neydi? Aşağılarda mesela bizim ma Lugan işin de kütüphalar var, kitaphalar var, boğuklar var mesela. Maşaya kildiğin dostlar bekçe kop getti. Hem de bizden aşağı bağı vaxta biz hem de muşu Şingo'dan başkası, Şingo hem de sel Irak'a kaldı. Mesela Şimgo bağıcı bilen bizden Huyucan, Rungşin bilen, Lugan, Yişin, Mişelerge, Şopur, Dostan'ınki. Ama alba yazı oğanı ki de hem ıssıkçı muşu katnaş kuralları muşu Gungun, Jotun'u talep kılmız hem de. Abduzlarda, Yakomuz taksilerde.

0: Konyacılarda aşılarda bahsede emezler. Çünkü biz o yerde katnaş tokuş meydalları bek çok emez.
1: Ne?
0: Bek küçük. Hem de Muş'unda bu tutusum hem de biz maalesef yazık ya vakti. Şu burada da bahsi buldu. Şembek şem bulam da, it bayram bulam da. Şıkıp yaz vakti lan bozsam da. Biz
1: Ne?
0: asas yaratılmış. Şirin Gude'yemiz. Şimdi go bağıtısı, huyuren lon şimdi şeylerde. Kündüzü, ki ilgi ettiğini keş çokumuzun kanına saksılarımız bak. Komandarlık vatıdım. Hem de bu nemiş kıldığı birisi katnaşır etkisi aldı. Yeni birisi olsa mı şoför dostlara maşın tohtuduğa urun tapımız aşağı diyeceğim. Bazen çok çok yollar buldu. Şu, sen çada, sır çada da koymuş. Muşta yolun iki taraflarına maşını koyduğun. Mesela bize Kucan Longşin'in ki etrafındaki kendi kuşlarının hepsi de iki taraf yol koyduğun yol koyumuz adeta. Mesela Çırcan Bob Kasa ile Kucan Longşin'lerde Yermengiler Bob Kasa. Asas yaratın aşılığına tutturduğun bizim katına saksımız kumandalı kıldım. Şopur dersimiz vakti kendi aşağıya basa, şimdi gün yer kullandı. Ya Şringola krem dolası çok mu bizim kanasını kürdü. Köyde vakti aşılardan sosu mu buldu? Ya komisi aşılar özürsüzüne yinde okuldu. Mesela maya toktasan buldu. Ya tincer can tuşuk getti. Akuçudan on taraf koysan oldu. May yolunun sol taraf koysan buldu depçi. Amal bağ bizden aşırı nak meydanındaki katnaş sakçılarımızdaki komandalık. Bu yüzden olan ehvalastı da aşılı bir gen aşılı toktat diye yani toktasan. Onu başka kalayım kan toktuvasa biz elakı bir kere onda kovamayız yo. Maya ki koysu buldu, maya koysu katı bombaydı o deyimiz. Nemiş ki bombaydı, yani katnaşı besin bek yukurcu. Yani de yerde toktuğa gandikilerim yukarı kese biz iyi ekilip onu telefon kılıp ek yapboğuş elak sayatını ama oyunum yakışı oynayamaydı mesela şu dostlar. Bek yolunu tutuşlarsa biz şu söyleyip ek tıdgan iş çıkıdım maşallah diyeceğim. Mişe kege vakti elakı kalayma kalayım toktatmay. Biz aşağı katına saksılarımızın meselesi olsa Yakup'umuz aşılarının kumandalığı boyusunuz buldu.
1: Buldu. Onda hoz azırak ilan anlap kaytıp gelmize dostlar.
2: Davay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
3: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: Ha?
2: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin hızdım alay?
3: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
4: Kilinli mimarlı kilinli, onlumudum dimenli. Kaşkaya'da namı ba, tamak üstelde oranı ba, işbar, oğlak, kavaphanısı, ürümçü şehri karlıgaçlık yolu geçildi.
5: Beşinci ayının tötüncü günü ticaret başlaydı. Oranı karlıgaçlık yolu 207. numar.
3: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü, öğünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzu kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sütümüzde östürüm.
6: Bir buyruk bilenle tiyatr görüşünü, öğünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzu kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, TNI akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpütanızını östürün.

0: Nuğa nisbətən əmdə qandaq tədbirlərini qolunuş gerek.
1: Әмді бұ мәселі кәге вақытта, мүші яз кәсілен, мән әр қатым кәсілен, мәр бір қатым сөз еме, бізінкі бұ, бізінкі мүші шыңғу тәріпті бәк әғірі бұ, чөм. Бірісі бізің ма бұ, көнен ғауча адын мүші ғажағы ғучы дұған я білен, ма арқуанның кі нөміл үлда, сәл әғірі бізін әш қатым мүші байқап мүші үшілен, чөм. Балла, тұңтың бешін шықырып алдыған мүшілен. Нәқмейдан жазалыған, я ағалан үшпәген ішіламы ба. Әмдә маның кәге вакытта мушы буның беренче мушы атанла, шопер дослар бек чонтымыз булмайды. Әмдә балла төнектән чыгып маңга вакытта әмдә ава учыкмы дейле, шамалмы юк дейле. Машина мәсәлән 30-40 сүрәттә маңга нәхваласы дима, бу төнектән башын чыкаса, әлек бер хил шамал бесин булучы баллага. Якомыз әлек кейне дөмбистереп, захмылдыган, якомыз тюксыз әлек алдыны машина алып кас турмызса балла алдыга даңкып чыкты дигән. Оңдын иғырақны десек әмді тасадыби қатнашай қайыз жүріп қап қаса балла ұшып шекізді жо. Ұшып шекеткен декілам саққамайды. Адат қатнашай қайызды машинның ішіден чекітіп баған әдемнің әлқандығы саққамайды жо. Қатнашай қайызды. Әмді бұның кәге уақытта біз азыр майыл бізе яқшы. Майыл әмді біз асас етті ма вүрінжидің қолыныш яқшы жо біз ама. Шымы көтерепләді. Мәсен біздің ауы шыңғудекелік ма гөнжінтай дейміз. Aşağılarda aşu motosikletler musab kılışı dağın mesela. Geydron maşılla anmışı kündüzleri işen bir işen bilir. Balla ne muşuk tönüktün çıkırıp aldıgan ya. Turup lan maşını toktuk yup lan çıkıp lan çöküleb çıkıp lan maşını toktuk yuduğan mışlar kege vakitte. Biz muşu vuruncudan payını vardımız da hazır. Vuruncudan maşının numarını süzüp ağan linkin. Aşı nak meydanda uçur yollaydıgan yakalımız telefon kılımın şöpür dostlar. Hem de muşu cihet kege vakitte hem de maşı şöpür dostlar dikkat kılsa hem de biz mesela bazen atanlar çoğu yollakka balısı tönüktün çıkırıp kuyumda o kep lan bizden sakçılarını görsek de güzel olduk yani. Mesela onu biz köydük mü değil hem de agahlandırıyoruz bazı vakitler. Mesela nazı bizim ma vurunca tutuvarsa şunu. Bu şipin resimlerini tutup alınmış. Ağanlıkken bunu telefon kılıp çakırıp ekip şoprağı cermanı koyduğun aşı çıkıyordu. Yakı olmuşsa bir vasıta yor yor senge çıkıyor etimiz maşından. Bu maşınların ki bir hatta yürüyüş maddesi kılap kılgan buldu. Bu aynı hesapta.
0: Yanılan şu tedbirlerin kolunuşun ki maksı yanılan şu bir hatar yol yürüyüş, şu ballanın bir hatarlı göçtüğün için de kuva. Hem de bazı atanla diyemizim o şu siz diyendek şu sayat noktalarına bağlı bir şer yanı da aşında tonlikten çıkarıp alıdı. Yani bazı atanla bulsam şehir işçi de mu çıkarıp mağdığa ahvalla ba. Şehir işçi de çıkarıp mağa vakitte hem de şamalını uğru diyemi demeyli mesela. Şundan mu süret asla şehir işçi de bala mağayı geçmeyi onu da oyladığa atanla ba. Onda kısak üstüde derekle ba, derekle şahları Allah'ın gözünü, yüzünü, cicayda kan, şundak mı, zahmelendirdi kan, manda işler var. Bazı da toksimleri var, şundak o, üstüne. Toksimleri, eğer de çıpkayan toksimleri var, kan aklımız. Muşulanımı oylu şeyle atanla, herkes Allah'ın bir demlik kızık şey, özünle boptular deyip, onunla tonlikten çıkarıp, mağdığa işini kımaylı dostlar. Şimdi yeni bir sualımız. Eğer icara ağan ya ki ariyetke ağan otomobilini haydaş çarayanda katnaş hadisi yüz verip kalsa bununki mesuliyet kandak ayrıldı. Otomobil icarıge iliş ya ki ariyetke iliş çarayanda bilişke hem dikkat kılışık tekişli kandak noktala be.
1: Şimdi mayad işkini de yaptı. İcarıge algan ya ki ariyetke ağan. Şimdi ariyetke ağan dese bu çoğunla kişilerge belge ya ağını dostlar, braderler, özüre belge manın kirli. Bunun kirge vakitte hem de ağını olsun belge Nazir müşü yoldaşlarda mesela mavizin işkirlerde bek mükemmel bu çoğun. Sen bende ne mi sorsan buldun maşinemini sormaya deyip durup aldı. Biz hem de bizim maşincan kege vakti bir adet tek hazır et bek mükemmel iş bulamadı bu işler çoğun. Çünkü bununki akutini biz tek bulup bulamadık. İşkirlerde mesela o maşinler 20-30 yıl aldılar bekçek vaktilerde. Aşırı bir kep, bu işler beşer kep, maşının ilgisinden beşer kep, maşının ariyet ağalarının beşer kep bu işler. Hazır, katilen beğenmeydiğim oldu da. Nimşka diye vakitte bayam sözü de böttük bu işini. Çoğumuş ariyet ki belge vakitte bayam kalık pravus yok alet dediğin tıkamız mı? Hazır pravus bağlet demez, ağınızın maşını beğerseniz tasadibi şu katına şarkı kalsa çıkıp kalsa. Yakı olmasa karıştırıp eden bop kalsa, yarlansa yakı olmasa ulekit kalsa yok alet dediğin tıkamız. Muşunda yine maşını belgüçler yapma. Maşını ilk zedem de hem de. Bu çokun bir Türk'üm muşu iktisat cihette tülemini üstü kaldı. Bu çokum aldı bunu çok. Çünkü hem de maşını ağaçlar yapma. Ariyat gelip meydigüçe. Hmm. Anneki bütün neyliği manlıysa bobkasa. Hmm. O başka gelip çöğümde.

0: Ne?
1: Hem de bunda işlem de bizim üzümüzdeki ben işlatka vaktim yüz bergen işler ben. Mesela bir kız ugal.
0: Hı.
1: Muhabbette bu da tek toy kumagan. Ugalvalının maşinisi kız dostluğu maşinleri de edem sok öltürüp koydum.
0: Ha.
1: Öltürüp koygan diken bu maşina ya karşı taraf lan boş yanken tık cık bulamayın. Sonra bu tölem ki kere vakta bu tört beyiz mi koyun işi bade bir yerde. Şunun kere vakta bu kız nanglisi yok bunu kaytırıp bulamaya vakta sottin şu maşinanın ilgisini kaytırdığında ne çiz mi göz yanıta atkaşında işler bak. Hem de maşının ilgisi yaşkın olan bir diye yedigüştüre ben de borsun demeyin lakin tasarit bir şunda bop kalan diken bu bek bir aramçılık künlüsüz işler açıyor bu. Muşun ki eğer vakitte amal var beğenmeyle. Eğer bırıp kalsak ya muşu ve işin de hediye işte doğru kullandı ya mesela bir tohtam dek neyse kullandı. Mesela maşının amal yok sana beğendim. Ama kan da iş çıksa üzerim ilgiye de bir neyse. Yüz pek yine daş. Ariyet ki bir işte ki mavi. Kıskıçı lan adi lan böyle tohtam şekilde mi?
0: Ne
1: Yani
0: ha?
1: maşını kılıç gerekti. Çünkü şimdi kendim de o maşını bayağı gösterip normal öğüleri var, balları var. Tasadı bir hem de evveli de koymuş hem de. Tasadı bir şunda bir katına şaka çıkıp ırak işler yüz bürüp kapı kalsa bunun ödüsünün çık bulanmayı da hiç kalsın.
0: Şu.
1: Ama icra ağa vakitte de kendimin de ma icra geliş bu iki kıl olacak. Birisi şimdi bir şirketlerin icra geliş oldu. Hazır ma bizim ölümcüde ne meyğirdi sanırım. Şahsıyla icra gördü işler bak yağırtıyorum. Bulutmamış o Uygur balların arası da. Şahsının namı da maşina.
0: Hı.
1: Şu an balla ağırlıkta maşina icra aldı. Ekep lan maşina tuzuk yapı lan kıldı. Bunun iki ağa vakitte de bunu eğer de boşan konusu değil. Muşu şahsinin o namideki maşini icra gibi belgenin indiklik kapkası bu boşan konusu. Bir maşini tülmeydi kardeşim kasıp kasıyor. Bu kandan maşını tülaysanız cıngıyı muşu maşini icra gibi şirketlerin o namı da maşini
0: Hı.
1: bunun bizim bu maşının kiniş kısmı mehsus bu. Şimdi diye yerde bu zupin çalıyan da belki icra gibi maşınlar da
0: Ha
1: bahçıyor.
0: ha.
1: Muşunun da dikkatli şey. Muşunun ki muşunu asak oldu yeni birisi şirketlerin toktanmış kavakta bu hem toktan okşamaydı. Bazen maşin icrası ezan kavakta. Emisi vakaya çıkıp bahsediyor. Üzerine ilgi olsaydı hep toktamı yazdı bunu için.
0: Ya.
1: Eğer maşının küllükünde kıymet belge vakti şirkettin.
0: Hı.
1: Sen ben mesela bunda kıymet verdim çünkü maşınımdan şan yaşansı bana.
0: Hı.
1: Sen kan da vakaya çıkıp kalsa bizim boşan olsun tülep bunu kıldı de bu toktam ne şıkıl buldu için.
0: Ha.
1: Muşu bulup cennet şimbalı denk gelmiş icra aldığın balla cekke hazır çoğu
0: Hı.
1: çoğunluğumu. Muşun ki eğer vakti icra aldığı vakti muş toktam ne inçki kırıp hıyanet çöp kalsa hukukaması tercih mi kılıp onu çoğu tercih mi kuzup. İnek bilgenlikin imza koyup icra gelişini Süleyman hem de maaşı
0: Buldu buldu rahmet. Onda xosla biz vişin supumuz kucurla karapak aylayam. Abdurim Can diyen dostumuzdan Kaşkar şehrinin daşırızdın neşriyatka yolla koş yönlüşten abdumobilla köp liken tosulup kalışı yok deydu. Şu an şu Kaşkar dostlarımız şu uçurdun önümlük paydalanıp kağıysla. Yine karaydıgan bosaq ey diyen dostumuzdan abdumobil kenige ya ki üstü gerhıl konçaklan çaplap koysak bulamdu deyip sual soraptu.
1: Buldu hem de bunun çok kişilik gibi var bunun. Bak
0: Numara
1: aşure mi havalası da yeni birisi sizin
0: tahtısını
1: numara
0: tosu
1: tahtını
0: almagan.
1: tusu siz keyniniz gibi doçerden karga vakta keyniniz gibi nokumaydıgan,
0: Kutlaşmaydıgan.
1: kutlaşmaydıgan. Mesela iki taraftaki işkiler geç ablap koysak yalık keyni kureyi takışıdı çoğu bu işte. Mesela keyni işkininki, hobişanınki, aynıki deyimiz. Ya ki olmasa hobişanın tüpüsü gemde kundura koydu kallara
0: Ha.
1: gendi. Ya ki olmasa peski boşengenin bir bucuki geldi gendi için. Onun da pek çoğun mesele yok.
0: Ne buldu buldu. Hem de Nur diyen dostumuzdan avazla kuşturu var ki anlayalım.
2: Bariz yaptı tötürüz etsiler, yaksın sizler
0: Yaşı.
2: yukarı biri, Çin yalı koş yanı için, maşallah sev köpükün tosaşı
0: Buldu rahmet. Onun başka Abdu diye akımıza yolu uçuruyor. Şavuşumundan aldığı koşu yönlüştüm Abdumobil'le biraz köprü ihtiyacı uçurunu verip de köptün köprü rahmet. Onun başka Şirali diyen dostumuzdan İttifak yolu asası Ravanken Şarıhtan Garipke deydu. Yeni uçurlarını yığınlap karsam Alımcan Juan Baucu diyen dostumuzdan şoför dostlar yolu uçuruyor. Beijing yoludan daha düğü, yopurgamangan köytün tüz süratlik yolunun tigi yığılıp kalan sulani manmışın da pırtırap kılavatımız. Muş yerde mangan otomobiller sel dikkat kıp minlacı mı? Amalba başkaladın mansanla mı? Başka yolladın demek çok şeyde. Meyle otomobilga su kırgızış ehval sel iğir körünüvatıdı. Şuna sunumuz tez sürette. Suni biz tez sürette bir taraf kılavatımız. Mana nah meydan uçuri deydi o. Mana bir kör bakaylı. Yağmur sebeplik yığılıp kalan sular.

0: Dostlar, anlavatqınınlar 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası programısı. Programımızın alayda qollagan talapqığa orlap olsa, iğiz boşluğu sağlamlıqa köngül bildiğalarının yaxşı talışı boğan Ürümçi Şehri Şinhua Canubi yoldaki şahsat iğiz boşluğu ambulatoriyası. Onunla başqa Ürümçi Sübi Soğut Sarayının 3-cü qavtiga jaylaşqan Oscar Toy Suratçiligi alay talap qılgan. Şu münasiyat bilen yuqurqı orlulağa rahmetimizni bildirimiz, rahmet sizlerge. Onda xos Abdusamed Saqchi, abayqı söhbetimizin axırını davamlaştırayılımı?
1: Bolla. Hemde bayam dep kelgendek, elbette muşu çoğ çırağlarını toğlu işletmeyi, mesela bu da muş çoğ çırağını toğlu işletmeyi, tasadvi muş karşıtır yapınık ki yolunu kürəştiğimiz tosqolluq boğa əhval asıda qatnaş vəqiyəsi yüz bürüp qalsa. Mesela biz qatnaş vəqiyəsini aşınaq maydanın üzde karşıtır yapınık ki məsuliyyeti dəb etkən bolsaq mı? Mesela əməliyyətdə aşınağın 100% Qandaş vaqasida kimiz kildi dege avallasdima an qarashtira bizge ta'minlab ma cho'ng chirog'ini yondirib mangan degandan keyin biz asha jangkonlar yamisi mashinalardagi jiluylar orqali mushningki cho'ng chirog'ini yondirib manganligini isbotlay olgan avallasdida bu tarafga chuqum qo'shimcha masalalarni atimiz yo'q. Bunu da biz jiq ko'rib ketdik masalan biz Sanfango yo'li ayni vaqtda men buni sayvaldim chunki sayvaldi shayda vaqtlarda asha chiqib qolgandim men nima chiqdim. Çırağla sel boşandı o yol çırağı çu. Evet. Aşı vaxta çoğun çırağla yendip başına katına çırağı çizdirilgan ama çoğun yük maşalları bana attı o vaxta. Aşı çoğun çoğun yanda kandı kimmiş küçük maşalların ki denotran soku dediğen muşla cekti. Aşıla inkas kıgandın ki şoför dostlar biz aşıya cengkonu aktırıp kıgandın ki çoğun çırağını yandırıp mangan aşı maşalarını tepasak. Evet. Aşı ispatlıgandın ki çoğun aşıdan kuşumcu kuşumçu mesleğine atıldıgan muşla işlaba. Şoğun şoför dostlar amal bağımı şerçi yürge vaxta. Asas yaratın hazır çırağlar hemiz yakışı yol çırağları. Şunu çoğun çırağını yandamayın masak. Anmış onu solga yayılgan çırağlar gereken vakitte normal doğru işletip manışına ümit kılmam.
0: Buldu, rahmet. Ondan olsun yani biz devamlı bu şu veyşin süpümüz kütürlüğe karapak aylıya. İsil diyen dostumuz mu programımızda anlavat kalıgını bildirip kütürlüğünü kaldırıp da. Onun başka Ahmetcan diyen dostumuzun ki avazlı kütürü var ki anlayılıya. Ahmetcan, kayısı yol bileklerden kütürlüğünü bədikken anlapak aylıya.
2: Tanrıta konuldu ötkenliğinden görüntüler, mınışlanışlar, yolda karşı vardı da şartlarda yaklaşım dikkat kıtmanla.
0: Karşı vardı da deydu, dikkat kıtmanla deydu. Buldu. Onda xosa Abdusamed Saqchi, programımızın ahırda köpçülükke deydiğen kandak eskertmeleriniz var?
1: Hemde yaz geldi, yazdı hem de asasiyatın hizmet kılımız yakomuz demağın nekilem şu sayatki çıkıdığan hem de bek sırtı çıkıp bulanmaydıgan şu bir dostlarımız bu şehrin etrafı da çıkıdı. Hem de bizden baya şu nensenin kapkası bizden şimgu ettirdi. En çok bir aylık sayat olunup kaldı hazır. Bayam digen de şimgu, bakça, şirin götürepli, bizden hücrenin uçun türepli. Muş türepli bağı vaxtta maşına idap basanlan buldu. Bizden aşağıdaki katına saksırının nakmaydan kumandalık katık boyusunu şu an ümit kılmen. Yeni bilsem de ben bana yakında kesişle atım atılırsam. Şu ara kışıp maşına idi gelilerini bir taraf kıldığım için. Muş 5. ay kırgendim başlayıp hazır bana hazır 10 gün boptu. Nurgun ma yeşil açıldı çok eşlik bazala. Yeşil açılgan ne ki? Arak şimdi maçta yedi kılmışı bize ilk roket pardı çok. Cık tutu aldık hem de. Muşun kege vaxta dostlar keçi vaxta işten düşken ne ki? Tamak yiyip sırtkı yeşil akarıp oturduğun vaxta maşın neydi mi? Amal bak taksiydi basak. Maşın da basak maç çokum dayıca çakraydı. Azı dayıca bek cık. Muşu maşın neydi dayıca idap bildik Allah hem ezan bop getti. Hem de bu demiş ama şoför dostlar Nurgunlar bildi. Yakamız Tor'da, Doba'da taksiyası bildi ki hazır. Araksın maşın neydi tutup kalsam kanda oldu. Desa,
0: bu doğruluk kızma her sal programlarımızdan şimdi esker tutup durumuz. Araksın kendine optomobilge yolukmanla, optomobilin yanına kemmanla, optomobil hey demek ki o sana araksın yanına kemmanla
1: derdi. Doğru. Muşu cihette katık dikkat kılsa yeni birisi muşu atanla dikkat kılsa biz muş yakında yüz belgen işler demeydiniz muş 17, 18, 19 yaş girgen yaş balla. Pravusu yok. Atansın maşinisini oğurluk çeydep çıkıp. Kadın şaka çizdirdiğe ya ki bizge tutulup kaldıgan. Hatta arak içip pravusu yok galette muşunda tutulup kalan balla bekçek çoğu. Muş cihette hem de biz aşı vakti nek meydanda sorup aşı atansı çakırıp ekip kılımız. Bunlar nimde idiken? Tulu seyirlik atan seyahat kişi etken ya hizmet kişi etken sırtka. Muşla bekirirken çoğu. Şuna hem de ballarımızın pravusu bop kalsa. Açık şu kapı koyup çıkıp diye versek maşını versek mi buldu çoğu. Pravusu yok ballar kege vakitte. Azı bu balların iki kızı kışınımızı bek yığırken çoğu. Muş tordu bek çıkıp oğan iken muşla. Muş cihet kege vakitte atanla maşla. Çoğu yak tutsak pravusu yok ballarımızın maşını bemsek. Yine birisi en ahırda şunmuş. Arak içip maşineye de işte katık saklansak. Bununki akıbeti cezası pek ağır. Rahmet.
0: Buldu. Sizgim köpten köp rahmet. Kımetlik vaktinizi çıkarıp. Müş radyo anlamadıkan barlıq dostlarımızga. Müş katnaşkı dair, erkıl bilimlerini, etraplıq, düşünüşlük kılıp sözler peyginiz. Köpten köp rahmetimizi bildirimiz. Rahmet sizge.
1: Rahmet.

0: baqırıp durdu.
1: Hmm.
0: Piyadlarını köygende toxtışını bilmem se, desem kapılman akadaydı, neymi dey. Şuna olan kitip kaldı ya, dikkat kısanla dedi. Dikkat kıldığını deli verdik ninja. Öresini, siz mi dediniz, he? Biz mi dedik, sakçılar mı davatıdı? Hatta atanları mı davatıdı, ayalı mı davatıdı, balları mı davatıdı?
1: Dadısının tatıp, çoğana, çoğatısının tatıp, emmeyle davatıdı.
0: Kanda, kulak ey.
1: Anlamaydı da yağış kulak keresin.
0: Muşu, veymey toşuydu kalakı mehsus, öyle katına sakçıları kip, katına ibret terbiyesi ütüdü olmuş. Öyle veymeyçilerini, muş maşin vurup soğuk, uçurup etken görünüşlerini gördü olmuş. Onun kendi özü kip süvülüp yetip atkan katnaş hadislerini gördü bulmuş. Neymiş kıldıkını tanış vakti yani doyun sürüp oturdukken tanışında kılıp. Tamak yemsiz kozam digenini gördü.
1: Tamak yemsiz kozam.
0: Onda kımmanlar vallahi.
1: Anında ikinci mi şu veymey toşukuncular mı? Hem de vakti bek itibar kıldığı bula. Vakti de apasa deydu. Hem de bulanın oyluğunu mu doğru? Anında ikinci mi şu tamak buyrutkan adamlarımız mı, kişilerimiz mi, silahımı mı şunda kalık? Naccar pinglünlerini beğenmeyen bulsanla, mışballarını aldıratmağın bulsanla.
0: Şu emes mi? Eğer anda begendeki tezrek aparımız dedi için ona katnaş kayısı ki kalap
1: kalapı mağmeydi. Bula kokatçı mı? Naccar bahalanı berip koysa bir kaminin işim çatak buldu deyip aldıraydı.
0: Şuna özara düşünüp, özara kollap kısak mı katnaş hadislerinin ki alını alalayımız. Nence bir monç söz etkiniz rahmet bizden. Eltaka meltaka dedim, benim birisi körek attı. Aldır kaptı, hocazandı körep kaldı. Hocazandı körsüz ama imalla kelidi, uzdumuz, ekilimiz. Baldır tonum öpme, karı güzene, karı kiyim kiyip, ben öptüken siz kiyin, ötüp gitip tonup deme.
1: Dikin tonuş, hıcıl olup kaldım, deydi. Kili vermeyi aldık tazam.
0: Özünüzden işe hem de hıcıl olup, bugünkün kendi hepsi sansanız, ben de mamalı yok.
1: Mağlupka, yakşı madem kili vermem hepsi sandım.
0: Mehmetka, Adılka, Mahmutka da sansız bol alır etti. Yalnız can yolları da maşın selcik dedi, cuma mı yer çağırının uçuyor ya?
1: Şöyle diken dostumuz, korul dava tutuluş tuttuk, şamal hem de çıktı. Şamal bak. Şamal emdi çıktım yolga deydi o bu kana yapıp gitti emdi bu.
0: Şamal ba. Sen... Hava tutuk şamal ba.
1: Şamal ba emdi çıktım yolga demek ki. Buldu buldu.
0: Can canlı nöyrün ademle boşarak küldürün lan fıkılırım.
1: Küçüğüm üzülüp gitti deydi.
0: Daha ben canım bir yıl ravanken o sağut malından uçar kırsak.
1: Kepsiz bala he, kepsiz bala deyip men bir adem baydı, hem de kepsiz yiğit deyip peyda boptu de deydi.
0: Anda özünüz bir kişinin bir gitmen.
1: Şu.
0: Cık. Say yoldan çıkıp Hongkongşay'ın yolunu işte maşin selcik deydi uçar toksin. Niyaz.
1: Uyghur tibabet doktor hansan aldıdaki yollarda otomobiller köp tosuluş yok deydi o ilip canı.
0: Karanga cin denci cin rujo bacanı biz çıkarıp körünle çek hazır çıkarım 8 man buldu.
1: Ha bana yakşı yaraysla.
0: Başın yeni neçe 10 malgan dostumuza teşi de o karap deyrizden sırtır körü batı.
1: Çokum işçi kırınla.
0: Hava soğuk valla işçi kırıp mağı boy doyunumuz ki dostla. Denci cin rujo bacanı da bir kaç çıkıdı.
1: Otturdu.
0: Her bir anlağı bir deyildi sektiğimi de basanla. İşçi kırsla, işçi kırsanla piyanlılarını köre alayısla. Biz gidiyen zaman kıl alayısla. Başkalarının piyanlılarını mı okuyor alayısla?
1: Şunda yakışıcı mı? İşçi kırıp kırınla. Sabit malım, daven cenubi yolu iravan deydu. Onu okup oğandık ya abay.
0: Otta, okusak bol yıllarda. Kulcu da bulutla, takla tarafla kit barı dedi. Bapta otok takın. Aş tağlarının tarafı da tuğunu yakışı bulutlarının. Sayılı şaşımının kendi tarafı maşınla köpürek. Lekin alay tosuş yok. Ma uçtur çıkmasa vuruşup kalımız mı altı kayı da ayet kızlar tazım mı vuruşup kalıken bu. Vuruşumuz nınlı gibini kıkan biz.
1: Şimdi.
0: Eple şeyli. İnak
1: üteyli. Yaksı üteyli demek yok. Yo.
0: Yedim mi üydükleriniz de.
1: Kanda ötüdüken siz.
0: Üydükler çıkır vetere bana taksir olmaydı gine ve üyde otasan vuruşumuz gibi.
1: Ama seviydi gen dostumuz ha. Seviyi sanlanladın ya salam. Bugün civu yenna avaz pek beyzi. Selam kel sanla bulatdi deydim.
0: Vay bağımız ba o. O bir ekip
1: civu yenna. Sevi keş ki şuya teklif kıldı ha bizi.
0: Yakımıza civu yenna azırak 20'nin astık çakpı gitip söyleyip ekilem siz mi açtı bakırılığa.
1: Üçün deyme. Bizim şerli bir köreyli çoğu.
0: Vaktimiz yes kireyip oturup gelse. Ahmet yes karkaş abdem. Kılı ütüpsüz ay bizim yaktırıp anlağıtımız deydi. Rahmetçi mi sizge?
1: Rahmet. Abdurim canı yan dostumuz. Kışkar şehrinin şikinci halık doktorhan aldıdık yolla koşu yönlü işte maşinla köp. Lekin tosulup kılış yok deydimiş. Kışkardaki dostlarımızmış uçurladı. Önümlük paydalanıp kağıysla.
0: Ablıkanayının uzun uçur ya. Muyum yerini anlayla.
2: Moşa New York tradisinde aravan mağlısı. Hazır bir karmalık şikayet çıktı.
0: Abab da onu kençi diyeceğiyle.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: Бекчар тор такси Нияз Эса жолдон чыгып Хунгуаңшан жөнүндө автомобилдер бекчик дейт.
0: Болду. Абсалам.
2: 174 Мамыткай даярчылыкка жашыптыр.
1: Жакшы.
2: Алыскалым өкө рапте шенбе узак көгөсүз.
0: Ха, рахмат, рахмат, рахмат. Жан базагы баамыг лозум болду. Шуаклар көгөнкен хайт деп койсоңар болду. Кулаңларкын татып явамаган экен.
1: Микро деген достумуз, хош келипсиздер. Ясачылар вишинлуу жолдорда автомобилдер азыраак жек дейди. Болду, рахмат.
0: Болду. Турсунжан.
3: Тасил элек үзүңүздүн аамы өткөрүп болгон экен, баш ширкет эмне болсак болгондо, кандай рахметлек бул нерсе башалар болуп экен.
0: Таксини өзүңүздүн аамыга өткөрүп болгон экен. Бунунга нисбетен мен сал ажызлык кылам экен. Мен аңлоочула таксини өзүнүн аамыга өткөрүп болгон экен, башка ширкетке эмне алдырсы боломду. Эгер эмне алдырыш туура келсе, кандай рахметлек айтылат. Таксич устамлар кыска, жыгынчак, мигзлик, анекен учук бир маселе берип аткан болсоңор.
1: Yani uçurlar qarsaq menzil degen dostumuz Şan Şahı Körükdən sağ salamat suju yoluğa ca azad kilib alğan toqmuşə kəgəndə pitib qaldıq tosuluş bək ba deydi.
0: Yaxşımı yoluqçuruyum Allah bağışı Yaqıbcan. Ürümçinin yoluğa çıxıb ma 0711-ci liniya, yani Ürümçi Lopnur yuqur sərətik taşılar arqılıq körlüğməngən hazır taşdan kəldik yollar avan deydi cümü. Ma yol bölgədə mansana boldu ekan, rahmat.
1: Şöhran degen dostumuz Qalbiyet yolda Adil Sod sarayının aldıda daşoyunun aldığıcı bolğan arlıqda yollar qoş liniyadır avan deydi. Boldu, rahmat.
0: Kepsiz simiz Tiopiyadı pağız degen dostumuz. Bugün İsam kam kəldim dep. Ey, mən bugün kəldim. Qanda kəlsəm nim bopdu, kəlməsəm nim bopdu de. Ey, mən davamlıq ba. Ө, келдим ө дейди экен, акыркы кепин чыга алмайды экен. Ө, келдим, кандай кеп бамба?
1: Мына силер көрүп атамсыздар, Исам камыш кап отурмузда отурап атты жумо, көрдүңөрбү?
0: Ө, унда болсо, ма доюнга кирип көрсө, унун кендин көрө алайды да.
1: Э, шу.
0: Э.
1: Доюнга кирмегенлер көрө алмайды.
0: Ө, доюнга кирмегенлерни?
1: Э.
0: Биз ма марал ишти аңлап атабыз дейди, Фанчы бабу. Rahmat, rahmat, ma bizge denzan qılıb atqan anlıqçılar rahmat sizlərə. Cümə hazır qaraq 1-dən 30 minə çıxdı.
1: Hə, mana yaxşı.
0: Denci için ruçu bocan deyib şunda içigirə kirslə adam sanımız köpəydi. Rahmat sizlərə.
1: Toxtamay denzanlarını qıb qoyunlar, dostlar, rahmat. Məhəmməd Əli deyilən dostumuz Soy yolu Xualin körükdən başlayıb tosuluş xeyli bay ekan cümə deyildi. Soy yolu Xualindən başlayıb Suju yol tərəfə tosuluş xeyli bay deyildi. Boldu, rahmat.
0: Maqul Yusuf Səlinin ovçarı.
2: Nazır Tayyol Kavri Mavlu Kuzgan'da da Kuzgan'da da maçınlar köpçüma Mavlu o tüydüm şimdi Cansan'ın tayarlığını kılısını başlat getirdim abi gen.
0: Şundak şundak 16. sınav başlandı ya. Faruk Belenbala degen dostumuz bir kıskırak gel kıpaksanız. Hani kendi tekimi Belenbala öp getirdiniz.
1: Şun değil mi? Onda uzun gel kısılçı pekırap kemeydi.
0: Ma onun üstüge ma hazır kıskırak. Ka yığınçaq yoluşçularını anlaydığa vaqtçı. Qatnaşdan yuqur pəlləməzgili başlandı balla. Şon qolumuzğa telefonu alımız uçur bolsa berimiz. Əgər soraydığa məsləhətlər bolsa, aldırmay bir xətərlik diqqət qan əsasında mühim məzmunlu yazıblar atın. Biz yazıqçı uçurlarını köprək görə alayız, oxub düşünə alayız.
1: Şundaq. Abudu deyən aqımızdan yol uçuru Altınbulaqdan aldığı avtomobillər köprək. Vağ çoqur kəməs olub getdi o, vağ çoqur.
0: Hədi kəməydi. Hə? Mən davamlıq silər üçün mülazimət qılman deyib, mümüş ikisinin kəynidən hər qıtıb, əvişib, kilovat eman qoğa. Ə, kömək durub mənə, onda bətnam çaplı sana qanda buludu. Ə, doyun kirinla deyib, nə çıq qıtım, dedəyəm. Hidayat kızma bana, beni körüp otadınız, şunda mı?
1: Şunda körüp otadım bana, İsam kan bilen, Van Çokur, otturumuz da otturdu bana.
0: Buy, ya kaladın, dep koydu ki. Öz, kömüse.
1: Şu köme yitirip dep koydu
0: bu. Ba, tutsam ben. Öy, bu Van Çokur ne, ben mi köydüm, hemen der kıldırgandım Allah. Rahmet ağını olsa, yakışık epeyat edildi ki de, yollarınlarına dağılmaştır, kaçlar, cuma.
1: Женшин деген достумуз куча майтак жолу ичилдиму якму дейди
0: ой ой ажап маңгыңыз келип кетти Женшин
1: шундаймы
0: эй бу эмди тихи 12 туса болчесларга а тих бабунга алдырман уяга басыңыз ка көрсөз
1: шундаймы
0: ичип аткан тагдырдымы маң аммайсыз а унун ичинде тиздин ашкындай каба дейди о Neme kılsız hazır kirmilip bu yolga.

0: Qadirlik anglıqçılar, yollarınızda biz Amra programımızını Ak Mervayit un zavutunu kollab kelibatqan istimalçılığa minnettarlık bildiriş ve istimalçıların sağlamlık için devamlı tırışıbatqan Ak Mervayit un zavutu alayı talep kıldı. Öylerimizde Ak Mervayit un yağ kırıştırı üzülmüge. Şunda mı?
1: Şunda. Onun başka sağlam gızalınışın tavsiye kılıbatqan Okyanus şirketi alayı talep kılgan.
0: Sağlam gızalınışımız için deydi. Sağlamlık uzuklukları, yemeklikleri bak. Okyanus şirketinin sağlamlık yemeklikleri, ozuklukları bilen tonuşmuşçunu kalırsanla 280-96-98'e telefon kılığına. Numarın tutamı sana, bizgide sana bu olurdu. Bahası silah oylu gandek, onda kıymet demez.

0: من قال دیدی که یلا یخ یل خوانی برای وان که دیده گلینان بگه افجار رحمت
1: میاد احمد جان دیگن دوستم از وان تو قرن ساز دوره ویتن از مولد که
0: دیده ما دوین مزید که دوستا قز ریاست چی آیال ریاست چی بک تونش که دیده ما او دتا چی بوتا ما یو زون زون تونش تنه ما دیده
1: دتا چی بوتا رای بکی چلای دسمبر می یوخ دیده
0: Tatilip otasam yarigullah. Hıyalımğa sen keldin dostigullah.
1: Yarigullah mesman. Ha,
0: bunda kendi. Bu kız riyasetçinin ismi
1: Hidayet Kusyamsidin.
0: Hidayet Kusyamsidin. Qağın özünüz torlan aqtırıp tepilgan bolçum.
1: Şündeydi. Bekçiq tonuşturup ketdik ha özimizni. Yana mushu Vision supimiz kuchirlar qaraydigan bo'lsak Abdug'ani degan do'stimiz bayramda Tianshan tonildi yo'q yo'laq olamdigan do qanchalik vaqt ketadigan do ko'rliq berishqa deydi u.
0: Hay, bu bayramlarda bo'lsanglar 7 soat 8 soat ketadi. Agar normal vaqtda bo'lsanglar 20 soat berib qolasiz, 20 soat 3 soatlar berib qolasiz, juma. Lekin bayram mazgillarida mana o'shir jonlar, odil jonlar qancha soat badanglar desam 8 soatlarni gapini qildi. Ah. Ana ma aqlish amas qutursa bizga tegi iniq quturishganmidi ya aldirmay turing.
1: Quturishganda.
0: Birinchi vaqtida yetkizmas. O'shanda asraq bir e'lon anglab olib qaytganimda.
1: Bo'ldi bo'ldi shuna.
0: Radio oldiring ketmaga sizlar hozirlik aytamiz.
2: Tianshan rayonining yadroliq beliki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi. Ammaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmon sariyi Tianshan 1-chi nomerliq turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianshan 1-chi nomerliq turalg'usining uy sotish qiziq liniyasi 0991 556 99 99. Shinjiang Yuhao uy-joy cheklik shirkatining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 202 465 01 02 00 125.
3: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: Ha?
3: Memo bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantayım, neyini hızdım alay?
4: Navay hana, pişirik dükkanlarınızda berket ununu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
5: Kilinli mimarlı kilinli, onlu mıdım demenle, Kaşkaya'da namı ba, tamak üstelde ornu ba, İhbar, oğlak, kavaphanesi, Ürümçi şehri karlıgaçlık yolu geçildi.
6: 5. ayının 4. günü ticaret başlaydı. Ornu karlıgaçlık yolu 207. numar.
0: Qadirlik anlıqıcılar, deyiktiğinlerdi bulu vatkını.
1: Kaşlik yollarımızda biz Zemra programısı.
0: Mən riyasetçi Mavlud İbrahim.
1: Mən riyasetçi dostanla Hidayet Qız Şemsidin.
0: Barlıq anlıqıcılar, sizlerine davamlıqdırdı bir xeterdik. Dikkatkan asasda programımız qatnışıb, ən yeni yoluşturulur bir işgə alay tek. Kulumuz kızdan ve için salonumuz.
1: Eksi 1074 FM.
0: Doyundu mu bir vas gözüm başlayıp kettik qadirlik dostlarımız. Denci, Çin, Ucubocan da baş bir vas gözümüzden işçi kırıp tırıp görüp, Kinglullarını berib meni shonlarni umid qilamiz.
1: Shundaqla denzan qilishni unutib qolmag'aysizlar do'stlar.
0: Qadrlik anglovchilar faoliyatlarimiz bor. Bu faoliyatlarimizni alohida qo'llagan o'rinlar bilan tanishib ketamiz. Men avtomobil klubi faoliyatimizda sizlarga tavsiya qildigimiz nomi quloqdan quloqqa yetgan, qo'lingizni tejaydigan Esil Abdul
1: Mulli Green Abdullari.
0: Telefon nomerini bilamsiz?
1: Yo, bilmayman.
0: 13
1: 13 39
0: 5 tane 9
1: 5 tane 9
0: 9'dan 5 var. Kayni 75 75
1: 75 75 13 5 9 75 75
0: sizin tolgan yılınız 75.
1: Bu iyi. Benim beklem çok kahretmez bu.
0: Bir olsa açık kilidi. Bir olsa kilidi o.
1: İnşallah çok ayıtabet, çok ayıtabet.
0: Çak çak. Ondan sonra yeni bir pahaliyetimizi tanıştırıp eteyli. Doktor yanınızda pahaliyetimizde sizlere tavsiye kıldığınız. Sen şahınıza Ertürgül restoranı az aldın mı, biz aldın mı, lift arkalık. Şunu da alıştaki çıksanla. Köz anlağı çılıkıdıgan. Alıp eğiz boşluğu ambulatoriyesi. Eğiz boşluğu münasebet kişiler olsa alıp eğiz boşluğu ambulatoriyesi basanla boludu. Telefon numarı 13-3-9 204 843.
1: 204-843.
0: 13-3-9 204-843. Ama isiniz gisip koy. Adlı on tiketsizlikim.
1: Yeni la, mişeğine koplu on tıkalı.
0: Anak aman. Bu telefon numarı yaydığın çıkıp kaldınız. Onu oğlum tamak ya. Bu telefon numarı ne yapıp?
1: Telefon numarı birden ne yapıp? Yok.
0: Hem de Şincan'daki en isil temin izleş bahaliyetimizde sizlere tavsiye kıldığınız olsa Daven Şimali Oli Рустен докторханасының биринчи кабатына жайлашкан

0: Sertem kırılgan
1: Kalı göşü
0: kalı göşü ıgır
1: ıgır
0: hanısı. Sertem kırılgan kalı göşü ıgır
1: Oldu
0: hanısı.
1: Deydiğin gepler var mı ki deptim etiği?
0: Yok değil. Bu da kızgın anlığı sizler sizler kirtin ki bırakmayat. Devamlık yolu sürü ben sana tamamen bolu da.
1: Şunda, kaysi yolları kitap atı sizler, neymiş kılap atı sizler, sizler kitap atıqa yollarını kazır katnaş efalı kandak, tosuluş bağ mı ya ki yollar avam mı? Müş doğrusu devamlık bizge uçur ben sana nuru kullugan dostlarımız, müşü uçurlardın önümlük paydalınıp kalalaydı.
0: Buldu. Kuyaştaydı bir işte Mehmet Akadem ki kiyin toğırlı oldu. Mevlüt Akadem yakışma. Oğlum Reynat mektep, yastaydın kaydın, maşindin, çüşkül onu maydın, nasiyet kıpkoyun de. Çüşkül onuması ki sebep ne mi? Mane dana, şunun kartını hesap kılayla. Eğer de programımızı anlavatkan bulsa, üye kırıp da radyonu hiç birin, ya ki telefonda sıl uçurtiyen abdetalar kılık bizden radyonu hiç birip, şunu kulağı tutup anlatkan bir tekir kitim. Bu birisi. Bu vaxtı da, mışnak, nesiyat kısak buldu Reynat, balam ya. Üye kırıp anlasanız mı buldu, çünkü tala soğak. Anın kendi birisi baldırak, apınız kırıp, Dadınız tamak etmese keşti baka adım baka vuruşu dağın tas tas vuruşu dağın işler çıkıdı. Amda Reynat mesela uşak çiçek nasıl yeyme deyip düşünmeye vatkan bulsa anda kımam. Keşti ama oğul bal digen çokum uşak çiçek yemeklerini az yiyiş gerek. Sağlam üst bitli iş için şimdi ama. Anda bunun da başka sebeplerini biz tahlik bulamadık. Reynat balam koy tağın çıkıram uyanızge. Bulan apımızdan birlikte eğer radyomuz kızıp git bakamsa aşu telefonda içmesin üyde oturup
1: Allah.
0: Telefon anlasanız buldu. Cuma Reynat, bulan tez bulan.
1: Uyey uyey, o mah Reynat da, gep anlaydığa Reynat. Yani uçurluğa karsak, İldana'nın dadısı cimu, nurluk yolda avtomobilla köprekliğin tosuluş yok. Onda uçuşka mesmen, hidayet kız, mevlutka müvedikliğe olmanı ağaç geldi mu ya, deydim.
0: Yok, ben bağımsam tekrar olacağım.
1: O kep oğan dedikken ki, değişken geplerdi ya.
0: Tekrar bağımdım, pişsin dedim tekrar. Pişmeğe vakti dedik ki, Yapma bu tıkı. Ben bu da bağa vakti de İldana'nın dadısından muşunun dili iskılışkı oldu. Vuruşkak. Çünkü mübada türlük sebepler tüpeldi mesela ekilenmesem demek ben bile vuruşmak için. Siz mündep hidayet kızı ekilenmediniz diyor.
1: Ve de kıpko yapmışına ekilenmişsiniz bulamdı o da.
0: Bu balının zaten gep sözleri dili bir kıl aç. Vuruşla puraydıken cidenla. Dalaşta açıla puraydıken. Bu bala rasıl işbad özden çö asıl maitin işbadla vardı. Sonra yani bir mezgil karayma yani maşında gepler bolsa bizim vuruş saldığa işte olsa bu bala öz vuruşumuzu mu hakkını vuruş kısa
1: kullan bala. Resmiydi bu.
0: Öz gerçi turganda kalma.
1: Ma toxtaxun hidayet kız pensiyaya çıkay dep kaptı da deydi. Ya azla kaldı izadi pensiyaya çıkışqa.
0: Men hamma gepimge şinil ama Allah. Reyangül hanım, yakışı mı reyasaçlar Mevlüt İbrahim İdeyat kız, hoş geldinle, avazınla anlayıp hoş buldum da. Kurban ailesi ya. Birlikte programımızı anlayıp tutup da, hem de oyunumuzu köyü tutup da deyin gibi. Rahmet sizlere.
1: Ama akı 618 gen dostumuz ya. Aşındak bazı çın adamlar var. Buruluş çırgını yaksam tok sırap buldu deyip yakmaydıgan deydi hocam.
0: Tok sırap buldu deyip. Ya demesin bu yakışı adet çoğumuş. Buruluş çırgını yıktık. Bu başkalar bu an bir kıl örmet. Mesela Delden şımandığında adamların mesleğimiz o biz.
1: Ne?
0: Mesela sak adamlar olsa, süpetlik adamlar olsa, hoş geldiniz cahide adamlar olsa kanda kıldı. On tarafı gel, sol tarafı gel, karı yüte yap. Mangıdır. Şimdi bu. Ama mes adamlar karı yok mangıdı. Onu ne ait? Medeniyetsiz, ahlaksız deyimiz. Şunun kokşaş. Mesela buruluş çırkını yak mı dediğin gel. Demek şu adamın ki sapasını belgele koyduk. Hiyali mangıdı dediğin gel.
1: Şu.
0: Özünün manga yolunu toğırı deyip karaydı deyip. Yani. Şu an böyle adem bu yaşa batkanı ki mesela Paravan'ın 18'ini aşkanı ki alıyordu şuna. Hazır bizden programımızda anla batkan anla olsaysa asasın 20'den alkıp gitken, 70'den döven.
1: Kuramı yetip işip gitken. Manda desek.
0: Hem de mektepte mi okuduk işte ders gep anlatamızsa bu lağı. Hem de bu kuramı yetke vakti de biz gep anlatamızsa. Ya özünüzü başkırmızsa hem de.
1: Şunu deyin.
0: Kim sözletti beni? Acayip çok sözlü durattı.
1: Kaysanlar şu, çıkınlar kaysanlar sözletken.
0: Malik Cucu Arhvallu, şehir çıkarıp mangayınlış. Midun çüyü tarif kırıp mangayınlış. Ya Ravan kâdaydı, rahmet.
1: Bu halçeme midun oturu yolu koşuyunluşta otomobiller köplikin alaydı tosuluş yok diyen uçurunu yollap da o köptün köp rahmet.
0: Oldu. Ilgar malım, xo belgelerini beripti de. Kulak yakıda gekak şeyimiz. Karmayda çoğun apaşka karaydıgan ayal hanım lazım. Ayal lazım idi.

0: деди. Кайсыңга барысыла ама кармайды.
1: Чоң апаш
0: карайды
1: деген кызмет ба экен жүмү?
0: Демек этип копуп иштейсиле деген кеп маашым жакшы менинче. Эгер ой болду мен карай тапсыла калган эгелеп агай дегичлер болсо бизге учурулаңлар ма телефон номерин таамилап берели жүмү?
1: Ilgari muallim mana to'g'ri tushunimiz odam cho'ng bo'lganda so'zlaydigan bo'lib qoldi
0: deydi shu mana anglig'izlarchi qisilib kirib oldi u uni qildi bu buni qildi
1: debdilar so'zlatibda
0: eldonani dadasi gap qilmabdimi bo'ldi deb ha shuning uchun uchirlab bering uchir bamisiz shu so'qishimalla deydi ekansiz siz
1: eng yaxshi yo'l uchir bering bo'ldi yo'l uchir bering
0: eldonani dadasi ikkinchi yo'llamaydigan bo'ldi man uchirim chiqmasa so'qishima degan gapni hargiz qilmaydigan holat qildi Kuangminglu'da bir koç aptobüs bızlıp kapta ötüp ketken ki yollar avan ki deydi Uruşkak'ta da.
1: Badam taksi ya, yakın garbi yıldızın aldığından konuşa terapki minişte aptomobiller bıra kadar köp deydimiş. Yakın iki dostlarımız önümdük paydınıp kaya isle.
0: Makul rahmat ha.
1: Yine fıçırla karaydıgan bulsak. Bulbul goya ha, özünekmiş programımızın anla vatkallığını, kızgın katnışı vatkallığını bildirip fıçırlarını yollaptı. Köptün köp rahmat mene.
0: Makul. Hem de Asiye'nin gün alınmasak bu Asiye'm vuruşu da hazır.
2: Tepe yolu şirket Tavuşcan'dan Dabaza Karatmangay'ın üstü seniye masyakın ki. Tavuşcan'dan İslam'a idare Karatmangay'ın üstü kapı seniye tolsak. İslam'a idare Karatmangay'ın üstü uçuk kapı seniye tolsak.
0: Buldu, buldu, rahmet.
1: O işin gülü neyim buldu?
0: Neyim buldu?
1: Beş tümen pul çıkmadı deyip bu ağa kakıdın yollap gitti o. Neymiş o kandı o?
0: Biraz lotereya ilan degen mi sizge?
1: Şun değil mi? Gua söylen ağam boğuy mutluğunuz beş tümen çıkıdı de.
0: İşte bak görüktün altın bulak mangayın işte daha bazen aldır yollar avan ki. Cuma rahmet.
1: Ya en yolu koş yolun işte Bekravan deydi o ikisi degen dostumuz he.
0: Buldu rahmet he. Deydi ma o dostlarımız Aksu Kuça. Şu nala tidilu kaytonlamı da yakay yakay Ali Can. Maytak kuça taş yolunu daydu bu bağla. Vay içilmedi o yol içilmedi. İçilmedi o yol içilmedi. Tüzlü cevap verip baktım. Nakşarkılık cevap verip bakay.
1: Hem de isip çok tutudu.
0: Hem de tutamasan hem de başka şekillerde mesela. Hikayevi şekilde, nesri şekilde,
1: şiiri şekilde
0: cevap verim. Maytak kuça taş yolu tek içilmedi. Valla her yıl altıncı ayı takavrak içildi.
1: Sen baldır
0: içildi diyen takdirdi mi? Belki şu beşinci ayının jigirmelerden kiyin. Yani jigirmelerim tazı yine kemez. Emeli ahval karayımız alın olsa sadece mi? Hecep aldıydın la, hecep aldıydın la.
1: Şunu deyim.
0: İçilip kesin, mangmaysla aç yolda.
1: Şu sorap koygan bile ne? Tava şov ye diyen dostumuz. Sen falan bu taraf 12. oturunun aldı da otomobiller köp diyen fıçırını. Evet, köptün köp rahmet.
0: Yen en yolu dediniz ya koşulunuya duravan kedip. Nimda yakışı yen en yolu koşulunuya duravan basa manda vakitla tosip etti.
1: Oblıxat diyen dostumuz. Külkü çak çak pişivası Mevlüt İbrahim doyunu kögeydim. Xat yazaydısam izilmedi dedim. Ya da izi İbrahim işten bulmaydı.
0: Doyundu xat yazamazsınız sebep neyme işçi kırıp gömünüz.
1: Şu işçi kırgen bulsunuz. Anan deyken yazalaydınız.
0: Denci, Çinru, Çıbocan diken yanı basıp işçi kırsanız anan kendi xat yazalaydınız. Karana Nurgun xatla kili vardır. Mesela iyim diken dostumuz ne işi Hidayet kızma dedi
1: sizin. Hemen şu.
0: Dadınızın ismini de
1: Hidayet kız Şemşidin cümle dostlarımın.

0: Hoş anonsuza devamlık yolu uçturulur onların köyümüz var. Programımız ne sağlam kızalın içini ve sağlam ozuklu içini teşebbüs kılıp, Muşluğun münasebetlik serhil maksatlarını işlep çıkan okyanın sürkütü programımızı alayı talep kıldı. Bağısına ait muhafık, etkilik naçlıklarda ya ki çüşlük ek işki vaxt tamakının ağırlıkları da istimal kılışkı maskeldiğen yakşı sağlamlık ozuklukları yemeklikleri var. Telefon numarı 288-96-98.
1: Onun başqa Ağ Mərvayət un zavodunu qollab kelyotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish va iste'molchilarning sog'lomligi uchun davomli tirishayotgan Ağ Mərvayət un zavodimi programmasini alohida qo'llagan va talab qilgan. Shu munosabat bilan yuqorqi o'rinlarga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga.
0: Rahmat, rahmat. Toskamni ko'rayotgan anglig'ishlarimiz ko'pdan ko'p rahmat. Ani kendin Mardonjon shoda tuy. Cinci Cibocan deydi bana. Bevast alıkı köşemiz kırp köşen hazır 39 bin dostumuz oldu bana. Gördünüz mü? Cinci

0: Bold Beymen. Oi na Maymendi.
1: Sul oynan.
0: Oi na Maymendi.
1: Halus Khan. Sul oynan.
0: Halus Khan dep, Halus Khan dep attınız.
1: Almıyor demem siz.
0: Almıyor. Oynayan Maymen.
1: Sul uçun. Almıyor. Almıyor emas, denze yok tan hazır.
0: Ne, ma denzen kımıdım adosurumuz. Cık cık denzen kısa oynap berettim.
1: Ha, bolanlar.

0: Tamak etkende Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii tövən natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen tövən natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Təmini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setilirdi. Tor sörütümüzden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondan da 5G eyni işletip ekin. Çürü sörütü tez. Bivas körsüçte oyun oynayışta ketivanmaydı. VR tekimi enik görülüldü.
1: Şinjan Telegrafının köp kıl yürüyüşlük mülazımıydı ve derisi aşırılgan xas boğduşunu aşıqılsınız, 4 çoğun hukuk mənfəttən bəhrilin əleysiz. Bu mülazımetini Şinjan Telegraf şirketinin APP-sidin ya ki 10 mıngı telefon kılıp becirsiniz boludu.
0: Yanaq, badam, ürük meyğizi, nukut qatarlıqlarının işlenen devletinin işlep çıkırış kəşfiyyat patriyat hukukuna erişken Arman Kuvvet Talqını kuvvetlik naştılıq. Kuvvet toluqlaydısınız Arman Kuvvet Talqını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talqını. Patent numarı ZL2021-11-3047-6.
2: Anlavatınınla yollarınızda biz hemra programımızı.
3: Şuna kadirlik anlıkçılar, yollarınızı biz hemra programımızdan anlavatamızla. Doynumuzu kırıp yollarınızı biz hemra programımızdan nakmaydan emeli akvanını kör vatamızla. Anlışanlarını ve körüşanlarını yeni bir kıtım kızgın karşılığımız.
4: Şunda dostlar, kaysi yolları kitabat sizler, neymiş kılavat sizler, sizler kitabat kan yollarını kazır katnaş ahvalı kandak, tosuluş bağı mu ya ki, ravan mu? Müsli oğrusu da bizge devamlı kuşur bəhsanla buludu.
3: Şuna kadirlik anlıkçılar, Abdülmobil klubu pahaliyetimiz deslerge. Molligir naptolların tavsiye kılımız. Molligir naptolların adette namı kulaktan kulak etken pulunuz diyeceğin esil aptol deyiniz. Şunlar
4: o. Şunlar.
3: Abdülmobilinlığa aptol almıştırmak için olsanla Molligir'in aptolları en yakıştı Allah. Telefon numarı kaçı?
4: 13-59-98-75-75.
3: O ben sizden imtihan daha numaramızı sormadım. 13-5-79-75-75. Bir günü gittiydim aşkına. Onun da başka kadarlık anlıkçılar. Şimdi doktor yeninizde faaliyetimizde sizlere alayda tavsiye kıldığınız olsa sen şansa Ertürgül restoranındaki ağız aldın çıksan lan buldu, biz aldın çıksan lan buldu, lift arkalık töğütün çıkardık çıksan lan, köz anlığa çılıklığını
4: alıp İğiz Boşka ambulatoriyası.
3: Telefon numarı 13-3-9-204-800-43.
4: Sizle devlet tanım oldu iyi numarını.
3: Kadardaki anlıkçılar onun başka mavu Şincan'ın en esil temli izleş faaliyetimizde sizlere tavsiye kıldığımız tamaklar hakikaten adı dediğin bulup mamalı kalı göçü ögürsün sanla rahatlendirilgan bulup mamışında yazı vakitler bundaki yamgırlık vakitler
4: ağabey ayda nait hoş yakıdığan sertem
3: kırıran kalı göçü ögür kalısı sertem kırıran.

0: Әй, қаплан, құшырдырыңыз көріп тұрмақыз. Чула сол сәрінің алды, дабазағманға үністі машинда көріп тұйды. Жұма, рахмат.
1: Оның башқа вейлі вейлі әйдіген достымыз, әбісіләнді ойынды көгәч, машинды радио аңлау атымыз, дейді о, көптен көп рахмат.
0: Рахмат, демек, бір кетімді шкішіні қылетті, бір тұрапты радио аңлау өтіпті,
1: бір тұрапты
0: ойынды
1: көріпті.
0: Abdükerim yolbaşçı.
2: Öyleki Özal. Deniz Meydanı'nın en konçanlı maşın çıktı adı tonuldun. Çıktı o tonuldun ha tonuldun. Maşınla mamayla tırdı o işin olmuşu. Vakızal bir öyle çıkalla. Anlaştık hemen onu. Bir konçanlı ekvalım yaktırmasın. En konçanlı ekvalım yaktırmasın.
0: Buldu buldu. Ma taksi şöpürleri paydınıp kılınla. Bir konçanlı mı taksiyle çıkken. En konçanlı mı taksiyle çıkken. Cuma.
1: Yana uchirlar qarsam Nijat taksi, Xotanda yo'l uchiri, Koni lob piket aylanmadan qashtashi bozorga mengishda avtomobillar intayin ko'p to'silib ketdi deydimiz. Xotandagi do'stlarimiz unumli foydalanib qolasizlar.
0: Shokirjon, qini-qini bu qizil chiroq to'xtab ko'rsam men do'yindi yo'q-ku ufsil deydi. Shokirjon kirsin deb saqlab o'tdim.
1: Shundaymi? O'ynayveramdim.
0: Bak, payz o'ynagandingiz lekin.
1: Shundaymi? Ko'rinmay qoldingiz-da.
0: Denji Chinru Jibojan degani Çekip, kirip içine. Sakla bu tasalama bir vakti de usul oyun oynadık.
1: Usul solum edin ben
0: sizin. Kalana mevlutken bana bir kez 14 gün ziyan buldu. Saypiyo'nun gepini kıp kıp. Ben ne adı Saypiyo'nun gepini kıp?
1: Aa, bayi deyiş tutma.
0: Bayamla azırıklı gel kıp kıp.
1: Sizin ilan demeyen mi olması bu Saypiyo'nun?
0: Ay zorluduk mu bizim? Bir kez 14 gün kıran. Haydan biz ki yan tıkalatı al nüri mankanı basın sertem kırıyonga 13 köyüge kosak doğrusup gelmem tanıza.
1: Şimdi değil mi? Ardı diyen dostumuz, Şanma uçan, Dıxuy ve Ndatırap Karapman'a yönlüştü avtomobillay köprek diyen uçurunu verip de, köptün köprek rahmet.
0: Şincan derizden taşkırı pütbül musabıqsi, musabıqsini CGTV'de cıbo kılam deyip, şundak şundak, onun kimi, Beyvas Köyüsü'nün ki tayarlı hizmetleri cedi işini atıdı, cuma.
1: İldan en adısı ya, Nanhu Cenub Yoli koş yönlüştü ravan deydi, buldu rahmet.
0: Bulak beş köçüsü, altın bulak manga yönlüştü, altın bulak kızıl çıraktan maşalla bekköp deydi.
1: Onun başka Jane Chang'ın ürüne vakit...
0: Muşu anlıkçımız hazır mı şu bosa? Muşu bulak beşi altın bulak manga yönlüş diken muşu anlıkçımız. İsminiz de başka bir neyse özgürken bosa koptuk ya anlıkçımız. Hazır sizge isminizi yollap verdim. Bir körüne özünüzden hakik ismini yollap verin biz isminizi özgürdü dedi. Eyko yayı alıp ikiz başlık ambulatörü isminin kurkuçularının biri Eyko yayı.
1: Karşalmayız.
0: Hazırlığımızda nurgun çışlağını retlep, salladığın çışlağını silip,
1: İşlerini tamamlap demeksiz.
0: Bana kaptı Eyko yayı.
3: Salamu salamu riyasetine kaydarak yakşına yakşıran sile.
0: Yakşı.
3: Kulağını aldı. Sal sal ha sal sal.
0: Sikkin ha. Makul. Bıldı bıldı. Bıldak bıldak.
1: Makul.
0: Abdüriyem.
4: Hocada yol kavri, Tülkan Karbiyeli, Domel Kızıl Çırağı'dan, Fayyen'den o yolu yolu çıkarttım. Uzakla Karbiyeli'nin yolu yolu karakmadım yolları var.
0: Makul rahmat.
1: Abdu diye akımız yol uçarı, Yöcüngey taraflarda otomobiller biraz köprek diye uçarını verip de, köpte köprek rahmat. Yekendin yol uçarı badam taksiye, katnaş idarısını aldığının Hocazen karab gitip parmağın koş liniyede maşini sel köp, tosuluş ehvali yok deydi, buldu rahmat.
0: Üyümülük şirketlerini başkırdığın orum var mı? Aşı 12345 1 2 3 4 5 Başından telefon kısanız balı da Ölümçünün üye yaptı Ya oyunu beğenmepti Ya ki aldığın tapşırgan pulunu beğenmey Vakitini kendine sözüp Şuna olan o üyümelik şirketi tanıştırıptı Üyümelik şirketi suyla basa emmiz birleşip Geriden korktu Ne verip arız kısan kıldı Paketlik anlaşmaktı da bu iş Şunun da kanunsuzluk Sotka arız kılın Bu mesela bir iş, 3-4-5 telefon kılıp arız kısanız buladı. Ya ki o mesela sotkı bir vasıla bütün delil ispatlarını toplamda sotkıla arız kısanız buladı. Cuma. Üyümelik şirketlerine şu vakti de kandak buluş gerek. Sot mahkemesi gösterip koydu.
1: Abla xatigan dostumuza, menin kızım xeylonjanda onlap atamdıgan do ismi Adila. Mümkin bolsa bir tolap koymamsizlar, javob qaytirib baqsin qayni.
0: Xeylonjandagi Adila.
1: Siz barmi? Ablıxat.
0: Ablıxat'ın kızı Adi. Biz ne vakırat kandı göre o özünüzü kolda telefonla
1: kandı. Şimdi telefon... mi? Deformam siz.
0: biz neymiş kılsanla kılımızı bize?
1: Dopça pegenti usul oyunda kışkımız bana karab durup.
0: Resmi.
1: Resmi.
0: Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan

0: oynab ketdi.
1: Ha, oynab ketdi rasmiy.
0: Üzümüz usullarga. Özgə qılıb qızım körib atamız, anlatımız desə boldu qo.
1: Şunday.
0: Rana şınlıylu dedi qo. Şınlıylu nə boldu?
1: Zadı qandaq Rana.
0: Yollar avammı?
1: Beijing uda maşinla bir qədər köp deydi. Tor taksi Rozjan, ha?
0: Abdurim Pefa. Bol da paylanıp qalanlar. Qaplanım deydi. Beşiğinizə baş kiyim kiyin, elə küçük yağmur qor deyib. Mənim beşimdə qoğma çıpaqsın aş yağmur.
1: Tiyilib tumaydı o yağmur.
0: Şo emasmı? Mənim yenimdə turğan adam bəkrək yolub ketdi qoram. Nemiş kelsiniz o beşim düşkənlik qanaltırğı düşkən qoşaş mı do ətrafımdakilər fontan qoşaş çajıraydı. Xoş hazırlığınızdə qatnaş komandalıq mərkəzindən telefon olunub qaldı. Yaxşımızlar.
2: Yaxşımızlar.
1: Yaxşımızlar.
2: Yaxşımızlar.
1: Voy mən hidayət qılsam sizdən.
2: Və hidayət qılmayasınız.
0: Xoş.
2: Olmaşdır qoyubdum mən. Biz məndə bu alaydı vəzifə tərəfindən tarxasaq çıxımız məs gözün şindəyinə riyasetçilik qoyatımız.
0: Qoyuş alınız.
2: Hazır bırakır yollarının ahvalları karar çıktık. Sayıtlı süretlik yolu mu asasya ravan tozlu çıkıyor. Bugün hem de yağmurluk günü olduğunu bilen başka hava uçuk günü karganda maşınlarının tane bek çıkamaz. Bek turup kalkıdık, tuzluk kalkıdık yok. Hem de nime degen de Nurgun dostlarımız belki ya amyo katlaş sallap mandı mı ya maşın edimi mi? Bugün hem de mağavar aydır avur yolcuklar mı gidecek?
0: Kızmışın da koyulma.
2: Yollara bak. Bek tuzluş yok, hem tertip yürüyordu da. Biz şu hazır 55 minut oldu, bir yaşı görüştük vardı. Muş kemgeci hazır ürünçün arkadaş yollarını çarılıp, bire ağaç düşürmedi.
0: Yakşı.
2: Bu bir yakşı eş. Hem de maşınlarının tanımı, aptap çıkan gündü karganda, bunda çıkamaz. Bombası Muş kemde hazırının özde, golfun vakti yukarı belli mezgilde yollar ağır tuzlattı.
0: Kok aptı da.
1: Yağmurdun.
2: Yağmurluk günde ama soğuk havada, sürün havada, elimge okşuyordu.
0: Yakşı, yakşı. Bunun da ki devamlık mışında bolsa bizim arzu oyumuz, şu. Özünü bilip kirkesse.
2: Şu.
0: Kadarlık ev maşının kendini içip koyup durduk Allah yoktu. Kubişanlı su bisketi de bir gün.
2: Siz de sen. Sen şahınızda bak yine, sen şahınızda. Şu ultrak rayılını aldı da yine bak ya içip koyup. Göç ağırı kirketken. Tam tağılı kırketken.
1: Non ağılı kırketken degendekken.
0: Buldu. Bu mu? Yakşı akvalken. Beyvastı kömekçi olsanla yollarının maşındaki ameliyat akvalini. Bizdeki maşı şüphin kavramız kırsanla. Adil Can bilen. Parat sakçıma.
2: Doğru.
0: Otadanla danla ekran karab.
2: Aşkımız karab. Gazetonu da kapatalım.
0: Aşkımız.
3: Aşkımız.
0: Yakşı aşı. Ən yeni fikirlər olsa, birinci vaxtdır biz gəl David Anlacıma bizni tanı yetkizdəyli.
2: Boldu.
0: Boldun da olsa, hə?
2: Boldu, salamət bulanlar.
0: Gizanlar az qalan işdən çüsülər bəlkə.
1: Maqul, rəhmət, hə?
0: Xoş.
1: Yəni, fikirlər qıraylıma əmsən?
0: Şuna qılaydı.
1: Mən ablıqət deyən dostumuzə, minin məxsidim, şu qızımını 107-də 4 qatnaş proqramısını anlayıb, qatnaş qayıt qıray qılışını ögətməkci, deydi. Adıyla degen kızın içi o.
0: Hazırlıkçı ügetmeyin imiş kıldınız.
1: Şükün deyip.
0: Hem de bir gün ügetmek için var bizi dağılat kızım. Eyko yayı alıp bir kız başına balatır istin.
3: Şunda kartak Mehmet Gürtel'in aldı. Remiyinle Sinkum'a karabman ayırını. Sel sel tutak. He mevlut malim.
0: Makul.
1: Oy bek şok ko bigen.
0: Ya davamlık şok.
1: Şok mu ya?
0: Davamlık şok.
1: Şok
0: adeti. Şanlıylı koş liniyat ravan ki Rana. Kandırak digen tık koş liniyat ravan dedi bu. Xilci kuşur verdik ya 1903 kuşur verdik.
1: Rana mı? Xilci kuşur verdiğin kız.
0: Yakşı.
1: Nicat taksi ya. Xotende yolu kuşurayı birinci körükte. Birinci körü koş liniyada otomobiller köyüp. Tosuluş pa deydi. Buldu rahmet.
0: Mada kılayla bir kuşurunu yetkizdeyle. Kuruluş kılıç askertmesi anı kuşası acıma. 2026 yılı 5. yılın 13. 14. günleri devlet ülke 7. liniyası Beijing Şincan yukarı sıratik taş yolunun Midun Sanayet Rayı'nı ötüşümü körükü'den Gençampı bağlım yolluk ötüşümü körükü için boğan bölgede kuruluş kılındı. Şu çağda kısmen vakit bölge boyunca bu yol bölgedeki katnaş kıçak koyuludu. Konkret fıçırına tövendikçe.
1: Beşinciyinin 13. günü saat 1:20'den 5:20'ye Ürümçü'den Fukan'a bardağın yönünüş takılıdı. Avtomobiller Midon Sanayet Rayonu'nun ötüşüm körüküden çıkıp Midon Şimali yolu esildeki Ürümçü Guçon taş yolu arkalık ayınıp ötüp Gönçvenpu'da bağlama yolluk ötüşüm körüküye verip andan yokur süratlik taş yolu kırsı bulundu.
0: Beşinciyinin 14. günü saat 1:20'den 5:20'ye Fukan'dan Ürümçü kildiğen yönünüş takılıdı. Avtomobiller Gönçvenpu bağlama yolluk ötüşüm körüküden çıkıp Midon Şimali yolu esildeki Ürümçü Guçon taş yolu arkalık ayınıp ötüp Midon Sanayet Rayonu'nun ötüşüm körüküye gelip andan yokur süratlik taş yolu kırsı bulundu.
1: Köpçülüknün yol liniyasını aldın planlap süratini astıltıp yol yürüp nəx meydandaki qatna saxçıları və quruluş qılğıcı xadımlarının komandalıqı boysunuşunu əskertdimiz. Əgər naçar hava rayı körülsə, quruluş vaxtı kəynik sürülüb, əmili quruluş vaxtı ölçəm qılındı.
4: Tiyanşan rayından yaxşı öy setib alaydısınız, Cimey Tiyanşan ətir güllügini tallan. Cimey Tiyanşan ətir güllügi saytınızda doğrulu verilişinizde əskertudu.
5: Ürümçü Tiyanşan rayından yaxşı öy setib alaydısınız, Cimey Tiyanşan ətir güllügini tallan. İştipak yoluda, Tiyanşan vaxtısının uduluda. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metr gıç bolğan 4-nji avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuk kılındıgan kölem köp bolğanda 120 kvadrat metr. Turalgu şaraytınız yakşılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızıq liniyesi 0991-259-59-99. 259-59-99.
6: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.
7: Beijing vakti saat 20.
1: Köşme haberleşinin kan belvağlıq toru yaxşı. Öyünüzge 1000 megabaytlıq kan belvağlıq toru ulap berdi. Öyünüzden her kandak yerde signal toluq. Köp üskünlüğü tan ulusunuz mu tor signali üzülüp kalmaydı. Simni körünmeydigan qilib tartib berdi. O'rnatish, remont qildirishdan g'am qilmaysiz. Yaxshi tur, yaxshi sifat, cho'ng tur, cho'ng e'tibor. Tafsilotini 10086 ga telefon qilib surishtiring.
8: Birleşme haberleşi 10.010 kızıq liniyasının derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlık ekim boğçısı, küllük, aylık ekim boğçısı, hem de avazlıq sözleşiş boğçısı kesip mulazımetini kalıqancı becerip, her vakit ala mulazımetinin bəhraman bol alaysız. Vakit zihin küçünüz neticep, sizin artıqca avacılıqdan saklap kalıdı. Kesip beceriş məxsus liniyası 10.010-14. Cüngo birleşme haberleşi.
9: Tiyanşan rayonunun yadırılık bölüki Longchuan köçüsü'nü selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, kün nuru yakışı çüdü, amivi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tiyanşan 1. numarlık turalgu rayonu makallaştı. Tiyanşan 1. numarlık turalgu'sının öy setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
0: Yollarınızda.
1: Biz Hemra.
0: Biz Hemra. Mevlut İbrahim.
1: Hidayet Kız Şemsi'nin.
0: Devamlı sizler için mülazım etti. Hey, Radyo Çasos'un bir izleti tört kütü kırılgan anını koşturumuz. Kaysi yol bilekler etkiyeti var sizler. Kaysi kız şekilde programımızı anlavat sizler. Programımızı fıçır yollaşıp. Katın işini unutup kalmayı sizler. Onun başka doyunumuz gidi sizler. Körü atam sizler. Hayal adı körü at sizler. Kanda şekilde körü at sizler. Doyunumuzdaki pinlin çözüge hatiyiz şarkılık.
1: Programımızda katta sağlığa buldu.
0: Şimdi bizden doyun numarımız Şincan
1: 1074.
0: Programımızda Akmer Vayt 10 zavutunu kollab gelip atkan istimacılığa minnettarlık bildiriş ve istimacılığının sağlamlık için tırışıp atkan Akmer Vayt 10 zavutu Allah'a ait talep kıldı. Akmer Vayt 10 yağgürüş açık sorularına hazır. Nurgun dükkanla işilti batıdı. Nurgun mesela hamkimer dükkanları işilti batıdı. Endi o ayıldıkiler koyamdı gep gitmeydi hazır. Kimden o yıkırsa hazır Akmer Vayt 10.
1: Şunda.
0: Ya görüşleri tayyalı da. Hemimiz işilteyli çünkü Akmer Vayt 10 zavutu da süpetli ham eşyalı bilen işlep çıkarılgan.
1: Onun başka sağlam gızanın işini tavsiye kılıvatkan Okyanus şirketi alay talep kılgan. Alakalı telefon numarı 280-96-98.
0: Mavi doynumuzdaki veli birkaç gün içindeki avaraydı malumatındaydı. Buldu. Programımız başlanıp bir diken hazır bir davet eyleyici mi?
1: Buldu.
0: Ürümçi şehrinin 3 günlük avaray malumatı dikkat kısak, dikkat kıpanlanla. Bugün keçidin ert gündüzgüçe Ürümçi'de hava bulutuk bulup keyin içildi. Temperatura 7'den 14 Celsius gradus kışı balıdı.
1: Muşu ayının 13. günü keçidin 14. günü gündüzgüçe hava uçuk. Temperatura 6'den 17 Celsius gradus kışı.
0: 5. ayının 14. günü keçinin 15. günü kündüzgüce hava bulutuk.

0: için uy yatamdık bir yerde. Uy kaçan içildi de bizlerden sorap gitetti de. Ahvaldan Karaganda kıran. Ey yollacı.
1: Ravan okşaydı.
0: Ey uyum lağcı. Tezrek bir evli şanlan ümit kılımız cümü.
1: Әмді ұшырла қарамдық. Ибо атышен, атыш памыр елден автомобилла көп сүрет аста дейді. Болды, көптен көп рахмет. Оның машқа аблықат деген достымыз, менің бір ағынен байды. Машинығы чықсам, жүйқұйдыңыны яндырмайды. Жүйқұйдыңыны яндырмам сілі, десем, жүйқұйдыңыны яндырдыған кәйген бұзылып қалады дейді.
0: Мұқлы бал екен ау.
1: Рәсімей жүйі, аны яндырып, бұзылып қалышы дәрін сұрайды екен.
0: Машин әйдімісін а, бала. О, машинасын бұзылып қалды ей. Дәк қойыңа машин әйдімісін а, бала. Жүйқұйдыңыны әмді бұзылып қалды деп, шілетмесе, о, жо, ош, мен де сықымдыған петілі кейін. Мен бүтін немелерінше сықымдыған петілі кет керек шым а, бала.
1: Шу, рәсімі.
0: Сәр бұл-бұлы қараң, тамақланы әвәт деп. Hidayat kız maktaydı, çoğundadan maktamaydı, maktı geçirdik, bana tamak mamışım.
1: Karolay, tamak hop gitti işin dağılı.
0: Ana, Hidayat kız bilsin makta tamakla sınırlı gidi.
1: Voy bilme karolay, ben özüm ayrım acayım ana. Karolay. Gengo dek duramdın ime.
0: Ben de gengo oldu, bu Hidayat, nimiçe bu seher bulbulu karan. Aval tamak etse onun kendi ismi koysanız oldu.
1: Bilgül olmaydı.
0: Bilgül olmaydı. İsam kam. Yen toyqa vaqtida ayol isam tushnim yeysiz deb. Ey, bugun polo ite. Deb chiqib ketdi, tushdi kirsa suyinchiq qo'y shoyliq qilib qo'yapti. Isam kim? Yap. O'xshabdi. Ey, o'xshabdi debdi. Aytsi. Isam tay nima itay? Ey, bugun lag'ma ite. Deb chiqdi, lag'manni noriliq qilib qo'yapti qara. Uchinchi kuni Isam tay nima itay? Ey, bugun go'shna itemiz. Göşnanı öğrenmeye korup tutup kıran. Bir dinlerini kıpak yapıp verip. Dörtüncü gün İsam tay bugün ne mi itay? Bugün biz yumuşakırak şöyle itemse. Döptü ki makul döptü çüştü kırsaylı kız suyunu az kılıp polo kıp koyup kıran. Yani bir günü İsam tay ne mi itay döptü ki? Bugün polo itay polo. Sevizini az kılıp mifen kıp koyup kıran. Bir rap dedi ki İsam tay ne mi itay döptü ki İsam kam terik itip. Vey, aval say ide, onun kendi isim koyayılığı ve adaş.
1: Şunu dekse her bulbulunun tamıkını mı itip oğan dekin isim koysak buldu kendine.
0: Şimdi gengu itime edip durup bir kısmı aldı. Biz nasıl kıldı? Tonglat koyduk sayık bir köktadın. Kıkla. Ben bu asla. Baptı. Hoş. Aynur dedi, her baylanın körüktün çüşüpla toz can tarafı maşallah lık. Kıda dedi cuma rahmet.
1: Hem kar gilem yüş orniye. Şan yövendim minip yöcinge guanghoy görüktün ötüp. Çiçan yön keldim yolla koş liniye dravanken dedi. Buldu rahmet.
0: Şan mağcan aldıdın yol insanı çıkılgan yolda maşallah biraz köprak dedi.
1: Cula soğut sarıyla aldığını altın bulak karapanga yönlüsü otomobilla bek köp dedi. Buldu rahmet.
2: Cenab-ı azat tıklılırım şey. Dabazanın aldırama kaç taraf adı sol sarıyı karapanga yönlüsü tosak etti.
0: Buldu, bu degen Nur'un uçuri. Şu çiğko yoldun davanlığı çıkıdığın yerde vahşi maşin çıktıydı. Şu çiğko'dun davanlığı çıkıdığın yol bilgi de aklım bulacakken.
1: Asqar isimlik dostumuz. Qashqar şehri, Kona, Aydrum yolu, 5. Oltıraq rayonu aldıdık yolla tosılıp kılış yok. Ama leki yolun iki tarafı da toxtap durğan maşinla köp, alaqdar orla bir da qarap qoysa bop diken, deydi o,
0: Makul. Qurban da şunun uçuri.
3: Olam köpürdüsü aman, ben mongun şeygen qarap, mongun köpürdüsü aman, mongun köpürdüsü aman, mongun köpürdüsü aman, mongun köpürdüsü
0: aman, Buldu.
3: Kavuşturak şeygen.
0: Buldu, buldu, rahmet.
1: Oynurun uçurunu okuduk mu? Garba aylanma körüktün çüşüpla Tavuzcan tarafki maşin lıkkı da deydi.
0: 174'nin kızımaydıgan programları yokçu mu dedi. Lıgar malumdan bahasıken bu. Şuna ızçıl yakış görümüz hem her kıl turmuş uçuruları, yol ahvalı uçurularını her vakit kabul kılımız, yıkımlık nakışlarını anlayalayımız. Boş vaqtdadır yasaçlabilin hem törtkü bulup özra pişkir almaştırıp keyfiyatını yukarı götürmez. Kulak düğümüzde riyasetçilerin yıkımlık mulayım avazi hem programlarda koyulup beri koyup beri batkan güzel melodiyeler caranlaydı o köngüller aram tapıdı. İsil isil işten çüşüp çoğun yıkırıp bir taks kiyip kesiplerden soku itip iyi gel demem de yıkırıp anlayım anlaydı. Rahmet bahalın Allah.
1: Rahmet. İşkılıp ılgar malım işkılıp bizini ilhamlandırıp durdu.
0: Yeni birisi kosağını fıttamaydı.

0: тамакын yеп болуп
1: өзүнө үйгө бармай жатат акыры.
0: Нааги барды?
1: Чоң үйгө барады.
0: Чоң айды.
1: Аялын кечти, бак аяйды кечти тамак
0: берди. Мында жакшы ойса.
1: Эгер косугач ылгар маалым үй кирип баксын. Чыга. Муш колун мында шилтип да карам. Чыга. Деди бичарам кейниге бурулды, бортко бурул деп. Я кайнапсың үйгө барды. Яки өзүнө апсың үйгө берип. İşte işip kalan tamaklarını yap, kosağın toyuqızıp. Yuvaş bala bu kosağın toyuqızıp koysa, artık çıdılığı yok.
0: Şu kosakla mı, gıymı kosak geçiyor?
1: Bulup, bulup mu keştik kara?
0: Şu kosakla ıhtamaydıken. Ilgar malımın könümsel tesirekken, şunun karaganda. Öy kırsa, ayalı edip çıkarsa. Çoğu öyge, yeni bir çoğu öyge verip iş köyde arlığı da tamak yap.
1: Şundak tasavvur kılımız hem de. Şundak mikiyinde. Bumuz udul uygu ama inemiş ki çoğunluğunun ırtak silahımını yap kaytudu. Onun da bir alaydı sebep bahçı mı? Sucu uyulu ısmı güzellik doktorganızı aldırmaş illa köpteydi. Rahmet. Ha?
0: Yeni ma dostumuz anlatıptı. Karmaydı. Çoğun apaş karaydı. Ayal hanım lazım deydi. Hemiş kızlık ihtiyaclık dostlarımız olsa bir uçur yollanla. Hazır geçe uçur mu yollamadı. İkisi kestigen dostumuz. Uçur yollasa biz sizge evet birimiz. Yelke sizin o numaranızı evet birimiz de gendik.
1: Hemisinin işi var. Şeyde doğru düşünüp durun.
0: Sertem'nin mukabatları moral bir şeydim bağ mı deydi.
1: Moral bir şeyde eğer Sertem Kırıran Kalıgüç Ögür Hansı'nın tarmak dökünü olsa bağ. Siz moral üstte Sertem Kırıran Kalıgüç Ögür Hansı'nın ki tarmak dökünü bağlıkını bizge ispatlap ispatınız evetin ablakat durdu diye. Çıma? Rahmetullah.
2: Bizge tüt şiriyan keçilere bana soburduklarımız hakkında hayırlı kursun. Benim bu telkin batı. Benim pravam, bir pravam, bir numarım doğduğu. Beşinci içine yaklaşıkan ben. Sinepec bağımgan.
1: Bağımgan.
2: Bizim şünyen bulamdu ya.
1: Eğer eşkanda numar tatılmadan olsa автоматтик жылдык текшерүүнү өтөлүп барды, жооп. Алмаштырыш вакты мунун ичинде. Амда 1 жылдык вакт ошкан болсо, эгер номер таатылмаса автоматтык алат өтүп кетиди. Лекин 6 жылдык, 10 жылдык алмаштырыш вакты болгон вактыда чокун берип алмаштырмасаңыз болмайды.
0: Yani fikirlere karsak amini gülerimiz mi? Özden programını anlayıp atkalığını bildirip fikirlerini yollabdı o köpten köp rahmet. Yani kıraydıgan bolsak köpter diyen dostumuzdan avazlık fikirini anladık mı?
1: Anlaylı.
0: Anlaylı.
2: O güde yol kavuru dolmaz kızır kirak garip işaret konmasın bekçik.
1: Makul rahmet.
0: Makul rahmet.
1: Çirşin diyen dostumuz.
3: Ulan bir önce yetimde seslerinci de yol kavuru memurden için sulu körük karak mazayımızda maşin yakın köp anayet dostu şok.
1: Buldu rahmet ha.
0: Ma dostumuz en şu minin ismini özgertip koyan ismini okuyamadık da bu çürümünü okumaydı kendisiyle.
1: Ya nasıl okuyamayız ki? İsminizi biz özgertmeyemiz, manı özgertip koyan da bizi yollan. Danlık dön tosulup gitti de diğer şari. Şimdi ma o seher bulbulun iki bir tele ubattı. Dadamın örmütüge 30 yıllık ağıyla bizde. Bir kıblet anlayla. Hemen tolık anlayıp buluşka imkaniyetimiz yok. Şimdi seher bulbulu anlayın.

0: Bana aksini koyup etsek dadamın hürmeti gidip telak kukup sarı bulbul.
1: Özü usul usul oynam.
0: Ben eve al.
1: Şunda çıraylı koynapsız cümle leken.
0: Nurgun nurgun anlı ustanın fışırdığını koyup koyup koyup etsek o. Oyak dadısını yat kuzu koyup özü usul kuş gitme.
1: Ha şu.
0: İldana'nın dadısı altın kömüş yolu koşuluna tosuş ba dedicim ha. Vuruşamdık İldana'nın dadısı vuruşması kettiniz.
1: Şundayım cümle dop kettiniz o. Çöntiyen degen dostumuz en yakışı mislememi yaktırıp anlavadı. Mən doyundu körüp diyen zeyn yüreklerini bəgeç körüp atı. Mən minin uçurumunu oxup koyunladı. Ey oxup olduk çöntiyen.
0: Oxulantıq anlamaya kapsız bayım. Valla hazır 20'den 15 minit ötü. Yani 15 minit aktınız va. Doyunumuzu körüp atkan kadirlik körülmelerimiz. Mayada denci için rucu bocan da yapar kaç çıkıdı. Şuna koy. Vay körüp atkan kıyafet kırıp amanla. Körgenle.
1: Çünkü kırıp köysek.
0: Körgenle kanda bulduysa mandakalık pinglin çöge. Bunda kat yazalaydıgan aleti buludu.
1: Toktumay diyen zellerini kılalaydı o körgen dostlarımız.
0: Kendi bir hazır gıç bakarlıkta körüp atkanla. Körüp serip ötüketmey. Dek ve denci için rucu bocan digen. Yani çekip kırıp koyunla. Neymi yaysız kozam digen ecep görüsleke. Seyirip etmey. Onun kırgalıkta biz digen yakış uçurlar niyet kızıp yürü basak. Ma programımız tükendi, anın kendi körüğünlüğünde kosa kışkan tamaklarını hiç mi? Sizin de koysa onzuldu. Ne mi körü batsız kozam? Körüğüne. Körmeyi pekine kaynadım.
1: Vurum. Oşta deb, oşta ügesiniz sizin deb kesemendi ne? iPad'ını kolunuzda yuvasınız sizden başarınızı panıştıp urup kesemen. Ne mi körü batsız deb?
0: Allah uçlar kısınız anın kendi. Ben körü batma bir. Bu yollarınız bir zamanı körü batma ben deb. Körüvatımız deydi. Şincan mezunsuz körüvatkan bile ama başkala Lapo ve aynı diyen dostumuz mu körüydü? Varlin diyen dostumuz körüydü.
1: Rahmet dostlar. Yani azırak küçük bir diyen zellerini kıyıp tanılacak.
0: Zübey de körüydü. Abdurrahman son küçük körüydü. Oğalım körüydü. Kine yani ki Munira körüydü. Hazır hiç körüvatkanlamış. Kağalla. Silahı köstem tık körüvatkanımızın da botak akşam.
1: Şu. Kişinin marak otadım o dediğin. Uçurla qarsaq tor taksi rozjana Li Yushan Nallu taraflarda avtomobillar ko'proq deydi. Buldu.
0: Hasanjan ko'ribdi, Chanlishan ko'ribdi. Yana bir anlovchimiz ismini Naushin ko'ribdimiz deydi. Partigul ko'ribdi, rahmat.
1: Ma Jirshin degan dostimiz ha, men aslida 4-chi o'g'il edim, o'zgartib o'zgirib ketibdi, qopib bo'lmay 4-chi o'g'ilga o'zgartib qo'yamsizlar, rahmat deydi.
0: Ay. İsmanlar yok aslanın ki. Ah kaptır.
2: O zaten yol kavraya. Yeni yolsuzu bir taraftan bir yoksa kapı tarafından olsun yıllardan başımıza kusuluşu.
0: Akıl deriz ne içi tırağa vakit mi almışım ha? Şunda ama.
1: Mana ma ismini okuyamaydigan dostumuz menin karım yok qilib, shikonlarni bizdan gul chiqarib etdim degan zallarni qilib deydi. Ma'qul rahmat rahmat.
0: Xotinni ko'rib atgan dostlarimiz rahmat. Abdug'ini, Payzulla, Ala, Rozi degan dostlarimiz ha. Ya mağlup dedim ben hepsi. İmam. Bu muhabkiyat. Beni mağlup dedik ki muhabkiyat dedim ben hepsi ne? Mağlup. Şunun aksının torbet adresine evet verin. Ne de evet mi? Evet mi? Siz muhabkiyat oğandık ki özünüz tipin.
1: Muhabkiyat kazınıp özünüz tipin.
0: Mağlupla evet veremeydi. Bu işte mağlup buldunuz değil mi? Bu fışırınız mağlubiyet kuşurup kaldı. Bu başka torbetler yok. Bunu aşu studiya kim geldi degen programının ki Shipping House'ını tapsanız oldu. Şuizay Lu Yimpın da bizdiniz. Shipping House çıkıdı. Şunu onu da izlep tipin değil mi?
1: Mana ma Ekber Guanghoyakımız mı? Mana görüp otadım. Dep resimlerini evetipti.
0: Oy bu baltalar çıkanmaktı da bugün.
1: Yok hiç çıkan dek emez şimdi. Çıkan bozu yolu fıçır verdi ya. Şu görüp oturup da telefonu kucaklap mene. Severdin de baba diyen dostumuz. Kaşka aydırımdan şehir yolunu.
0: Onun kocamız biz mi dedik? Atallığı mı dedik? Hem de kündü zaten programımızda tekrarlandıran bir gap bu. Şu atanla dikkat kısmı oldu hazır. Bir motosikl, toksiklka 3-4 min dağın akvalı.
1: Bu program...
0: Tünü gün mü dedik değil mi şu programdan? Özü de.

0: Қандай қысақ бола амды бұл балалар?
1: Доғырлық мы бәкчіқ кепләні қылдуғы, әр қатна сақшылары программа кәге вақытымы
0: дәватуду,
1: біз риясәтіләмі тәкітләп кеватымыз.
0: Әтті ашты філіммі ішіленді чөн.
1: Оның үстігі мектеп, мектеп беріп, мүшу бейхатарлық тәрбиясы доғырсы дәрсілән өті ватуду, әмді ене бірінші тәрбияны қығычы біз еніла атаны болғычылады. Шоң атанла балларымыз қобдан тәрбияны қылайлы, бейхатарлық тәрбиясын обдарақ ішіләні ашқылып.
0: Бұ аңлық ұсырымыз өзі bilmeyi bu geplerimizdi. Bizge evet dedi. Biz kalkışayımız, sözleyimiz, deyimiz iyi, atanıladı.
1: Çocuklarımız mı akırıp gitti atıdın da kumanla?
0: Bugün mutallip anlıgan olsa, evet başka birisi evet dedi bu uçlarına. Ne mi deyimiz? Atalla, ballarımızdan bir heterlik için, muşunda kışlarının aldığını alaylı. Tönü günlü mutallip muşaktı. Ben muş, mulaiz yeri kızıştık. Yine anlamı kalmasmış yağmurluk külleri. Anlaydıkan bir vakitla, Kekala, çoğup kala aşlamı, çoğu mu?
1: Mehmetcan yiyen dostumuz yoprağının yolu uçuruyor. Şehir memuri yolu da şarıktan garip ki maşinler bir kadar köp. Ama tosul iş yok, deydi o, buldu.
0: Abdükerim, sözler kaptığı bir gün, pek uzun.
2: Rüzgarsızı tutmuş o, çiğ taşı, üstüden yani çiğ taşı mı aldık ki abiler yolunu. Şöyle işler kıvrı sırrını bir inek kılıbetken bota.
0: Kayadı ki?
2: Şu, kuafı çoğu bir şey. Şu, çoğu tutun terek, eğilirken yolda.
0: Piyadlar mı olan toğır çiçmiş mi olan aslıydı da. Çırak yok mu değil mi? Piyadlar ötke aktıra çiçeğin yanına aldığında Kankalı o kara manga yönlüsün değiliz abdik kerim şimdi hakkı değil mi? Üyede bizim o adet mansaf şu saklap türümüz hem amal yok. Buldu. Katına sakçılarımız kıbırı değil.
1: Tor taksi Rozcan en sahibi otu maşini pazarına aldı da otomobilla köprek deydi. Makul.
0: Bulgar malım gökübsü sözle kakşap malım.
2: Her yasakla yakını toğır gidenler bu battalılar bunun kıçınlığı bölünmüşlendir. Başkalarının gaz o terbiye akmayı atıdı. Sadegendek mektep mekteplerce hakikaten kiyo atıdı. Dikin bu meseleyi şu şehir şehirlerde. Yani iğir keşu. Şu en mühimi mesele şu atalladı. Ya mutun ipemez gerek, ya beğenmez gerek. Aşk kuşlarını umdan takmış gerek üzülürük.
1: Kapış
0: kettiyle karabotamay. Ne, doğru. Bizim ama yakında yanılır zaten. Muşu motosikl zaten nereden kilovatı toksikl. Muşunun sebebini bir inıklaşçı mı? Katına sakçılarımız mı aldıraşıp kettim? Aşk günden yakımı avaraydı öz girişle sebeptin. Bizim o katına sakçılarımızla emkarlaşıp motosikl zaten kimlinki toksikl. Şu balınki kim o?
1: Ya ki icara ağam mı?
0: Ya ki başka bir yer. Biz muşakta yanı bir teşvik terbiye işlemekçi. Cuma?
1: İldanen adadısı ya. Mevlut kamşamılımını yığıvetti bulduk la deydi.
0: Жығылып кетсіз ашады. Бұл өлке ұшыр бәрсіңіз берін. Бүкә соқшап қалмаз деген кемді қымаңыз. Елімі беріп атымыз ұшырыңыз. Бұл жында ұшырыңыз беріп асақ, бүкә адым бүкә соқысыңыз сөй, соқышқа қораздаймыз.
1: 10-нче бала, Хотан Найсы Лас Куйгыча болған дөлет таш жолы раван. Машинлар сәл көп, тосылыш жоқ дейді. Болды, рахмет.
0: Ма, ұшырғы немі дей.
1: Шында.
0: Мәулет ака, Идаят қызы қорық ұқтыра майып берін. Tolu küldürüp yüzünü korukla. Yakın akılına yüzünüzü korukalım ki hazır.
1: Şimdi bağımken
0: karakalım. Bağımken ip verişim zürür mü ki? İp esem ben ip emeyim ben ona ip verdik alıp abi. Şıkılıp. Nim deyimiz hem de. Hem işte bozsa bana assan la bozsa. Nur Ali.
3: Salam barman yetişen. Kaçtadın ya bu süre.
0: Şimdi rahmet ha.
1: Rahmet.
0: Daha sazrak el alladı ki ne de devamlıktır da fıçıranlayla bulam da.
4: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarını işlengen, devletin işlep çıkırış keşfiyat patiyat hukukuya erişken orman kuvvet halkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet oluklaydısınız orman kuvvet halkını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet orman kuvvet halkını. Patiyat numarı ZL 2021 11 3047 6.
0: Qadirlik anglotsa qaytib keldik. Onda programmamizda Oqmar Vayt 10 zavodni qo'llab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish va iste'molchilarning sog'lomligi uchun davom ettirishayotgan Oqmar Vayt zavodi aloqa talab qilgan.
1: Shundaq, uningdan boshqa sog'lomlik zalinishini tavsiya qilayotgan Okeanos shirkati aloqa talab qilgan. Shu munosabat bilan yuqori qo'rilar rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga.
0: Abdihilil turdim yüzlü kuruluş maşillerde oturup anlaydık ya. Namanımızda egiz dep kara peski nezer zip anlavatım ya deydi. Maralışnin ki havasın bek yakışken o bugün kurama.
1: Şundayım ha.
0: Ma ürümçünün hazır kavarayını bu abla khat turdu tasavvur kıpılamı gıdık ya. Nur.
5: Yukarı bir yere tek yayı yollarımı koşuyorum işte. Mesela azıcık kekken deken

0: ماقول رحمات.
1: Yana fikrlar qaraydigan bo'lsak, xiljiq do'stlarimizning ovozli fikrlari yetib kelibdi. Anglamdi qanday ayko ya yining ovozli fikri
0: bor ekan,
1: anglaydi ya.
2: Nikton sistemasining endiki yo'l. Tel tel tutoq mavjud ma'lum.
0: Ma'qul, rahmat.
1: Bo'ldi, rahmat.
0: Malkama Vision salondiki bay o'g'li dedi. Qizg'in qarshi olamiz bay o'g'li, jumma. Bayning o'g'li boshqa hozir ma do'yinimiz kirib ko'rib aytibdi. Veyşinim salonumuzda ziyaret mi akşaydı bu bayının oğlu. Ondan sonra o azırak müzik var. Müzikladın kiyin sulu şütin abdi dalımız hakkında azırak çöndürüşümüz var.
1: Anlayalım.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansının Sulu Şitin Abdetalının 6.0 Plus nusxası torgu çıxırıldı.
4: Sulu Şitin Abdetalı 6.0 Plus nusxasının xəbər səhifəsində aytıldı.
3: 18 xil kanalda qızıq nöqtə uçurlar nopozluq çəndirilədi.
4: Qatnaş yol əhvali şu vaqtın özüdə uçurulədi.
3: Sağlamlıq göstərməsi gumanı qaraşdırınız tügütüdü.
4: İşqi orunlaşdırış mülazimtədə suallara cavab verilədi.
3: Tən tərbiyə müsabiqələri izləb xəbər qılınədi.
4: Mol uçurunu dəl vaqtında yan telefonunuzdan görə alaysınız.
5: Sulu Şitin Abdetalı 6.0 Plus nusxasının əm türkülük sinimi məzmunları sərxil.
4: Mükafatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ar arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba.
5: Yoklu mudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglan mı numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetalı 6.0 Plus nusxasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
3: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bile alaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
5: Sulu Şitin Abdetalı 6.0 Plus nusxası da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlı hriyasetçileri bivasit görsüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günün kübilerle setveleyip, özgeçi mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
4: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
3: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetalı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Sulu Şitin Abdetalı'nı çürüp, serhil mezmulladın huzurunun.
0: Qaytib keldik. Gerçi programımız axırlaşdığını yana 3 minut tək vaqt bolsun, ha? Dostlarımızın uçurlarını yetkizeyli. Həmkar gələmi iş məndə bir təklif verib də sən şıxanızı qızıl çıraqqa köpəyti şəkillik piyadlar yolu yasaqlı bolamı? Tənki tağdın 6 mılaqdan aldığı ötüş üçün piyadlar yolunun ki vaxtı yetməyə qaldı ki, ülgərəmi gələr, jügürüb qatnaşıq təsir etkizib qoydu ki, mümkün bolsa köpəyti şəkillik piyadlar yolu qıpəsə. Bu şey, Tiyanşar aylı qatnaşıq çoğantırtımızın saxçılar kəgə vaxtırımı bu məsələni bir oturuq qoyub baxın, bolamı da? Bizim bir yetkizib baxaylı, ha, qatnaşıqçılarımızğa.
1: Yana fikirlar qarsaq yo'ni degan do'stimiz, ha, yakanda yo'l tushirib beray desam yo'llar to'silib qolmadi yo'l fikri. Ha, beray desam yo'llar to'silib qolmadi, ammo yo'llar ravon turdi. Yo'llar sal to'salganda men fikir beray jumu deydi.
0: Endi fikir berayichi biz yo'qda. Bugungi programmamizda. Kim o Qashqaning yo'llar ravon degan deb, hech kim Qashqaning yo'llar ravon demadi. Qashqaning yo'llarda xeyli to'silishpa dedi, masalan, anglab qolgan mana Mahmud Nuh fikri.
2: Qashqaning yo'li sira ichkinda o'tirganda mana bunchun bizga qovaling bazardir.
0: Yollar alan, maşin köp. Ha, yollar alan, maşin köp. Siz ahvalı karganda başka bir yolu kırbağa okşay. Siz ahvalı karganda. Asiya.
6: Rüzgeti tut yolu sürümüz kışın şeyen, baharlı, seymatan. Yolla akoset koşaydır alan, sen şahman kanalı azıra kaşındır.
0: Makul, rahmet. Hem de anlı kocalarımızla, doyundaki dostlarımızla hem de Hoş demesek bu mu diye?
1: Şuna, vaktimiz toşup kaldı.
0: Yollarınla devamlı ravan bolsun. Tosluk etken yol bilekleri turup atkan dostlar bolsun. Tizrek yollarınla içilip menzlanlığa beri basanla deydiğin yakışık dileklerimizi bildirmişsin ama.
1: Sepranla ravan, işranla oğuşuk bolsun. Onun başka doyundu ki bizimki bir vasit gözüşümüzü görüp toxtamay diyenzellerini kılıp güllerini evetken, bizimle fikirleşken. Barlıq dostlarımız köptün köp rahmetimiz neydimiz, rahmet silege.
0: Bugünkü programımızdan riyasetçileri Hidayat Kız Şemşidin bilen.
1: Mevlüt İbrahim.
0: Hayır, hoş.
1: Hayır, hoş dostlar.
0: Evet, programımızda anlaştık görüşünü tıkanmak aysın.

0: qurilish xodimlari jiddiy mashg'ulot qilyotdi. Ilgirki yo'l yuzini nuqul remont qilishga o'xshashmaydigani, bu qitimqi o'zgartishda yo'lning darajasini o'stirib, turbi liniyasini yangilash hamda osti yurish sistemasi aql yurtish qurilishini mas qadamda elib berish nishonlandi. Ürümchi shahri Tianshan rayonlik qurilish idorasining kadri Jiang Huhai bu yil Tianshan rayonida 29 qatnash muhim yo'lining umum yuzlik o'zgartiriladiganligi, hozir 22-sida qurilish boshlanganligini tonishtirib mundoq dedi. Ilgirki yillardagiga o'xshamaydigini, bu yil bexatar, ravon, yeshil, ultraxlish qibob keladigan aql yuqori unumlik shahar yo'l muhitini kuchab barpo qilish uchun paskuni suv turbi liniyasi hamda hosili suv turbi liniyasini yo'l yuzirki kon gullik xishlarni almashtirish, motorli qatnash vositalari yo'lining yuzini umum yuzlik qirib, yana yangi material yotqizish qurilishini ishladik. Yaqindan buyon Manas nahiyasi Ürümçi Qulji tosh yo'li bo'yidagi markaziy par bilan ta'minlash turbi to'ri, elektr energiya turbi sungichi va osma simlarni tuzash qatorliq nuqtaliq shahar ma'muriyati turlarida tan qadamda ish boshladi. Manas nahiyasi bu yil kirgandan buyon yangidan yo'l yasash, o'zgartish, to'xtalg'u, to'xlug'u qatorliq xalqqa qulay qurilishlarni bir tutash planlab yo'lga qo'ydi. Manas nahiyalik turalgu va shahar yezi qurilish idorasi shahar boshqurish universal mulozimat markazining kadri Huang Dancheng mundaq dedi. Turpitgandan keyin shahar rayonining yo'l to'ri qurilmasini yanada mukammallashtirib, to'xtalgu va to'xlug'u asli hallarining o'rinlashtirilishini qilablashtirib, elektr turbi liniyasi tartibini ravonlashtirib, shahar ma'muriyati yondash asli hallardagi kamchiliklarni to'liqlashni ishga oshirib, shaharning qatnash unumi, ultraxlishish muhitining sifati va ul asli hallarga kapolatlik qilish iqtidorini umumyuzlik o'stirmiz. Diqqat, shahar ul asli hallardagi kamchiliklarga markazlashtirilib, ammo aldiravotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarga javob berildi. Chaqliq nahiyasidagi turbi suyi zavodining suv sifatini o'stirish turi navbatda umumyuzlik asosiy gavda qurilish bosqichiga kirdi. Qurilish maydonida mashinalar gurildab mashg'ulot qilsa, avtomobillar to'xtamay o'tishib turgan oldirash manzara barliq keldi. 150 million yuan mablag' silinadigan bu tur suv bilan ta'minlash zavodi va suv yetkazish turbi liniyasi qurilishidan tarkib topgan. Tur boshqurish xodimi Sovyun Kay bu turni bu yil 10-chi ayda bitirib ishga kirishtirishni tirishib qo'lga keltirganligini tonishtirib mundoq dedi. Qurilish bitgandan keyin kundalik suv bilan ta'minlash iqtidorini 30 ming kub metrga yetkazib, yuqori bo'lganda 100 ming kishining ishlab chiqarish turmushda ishlatadigan suv ehtiyojini qondira olamiz. Sifat bexatarligi o'tkilini qattiq egilab, qurilish sur'atini tezlatib, ammoni baldiroq texmo bexatar, texmo a'lo sifatli turbi suyi ishlatish imkoniyatiga ega qilamiz.
1: Amdi go'zal jungo safari sayfimiz bo'yicha anglatib beramiz. Istansimiz xavri. Bu yil atiyaz kirgandan buyon Xinjiang Taklimakan qumliqining girvekini qashalab, yeshillikni kengaytish qurilishini umumizlik boshlab, qumliqqa yeshillik qo'shib, yurt makanni texim go'zallashtirdi. Yaqinda Bingtuan 2-chi yesidagi 3 shimol ihot o'rmini qurilishining qumlashqa yerini universal tuzashtiri naq maydonida suyuqlik besimliq o'tchib to'g'rash mashinasi, o'tchib tosh mashinasi mokidek o'tishib tursa, ishchilar sim tortib, o'tchib yetib, o'tchib besish bilan aldirash bo'ldi. O'tchib o'stirilgan katekchilar qumliq so'zildi. Bu turga jami 10 million 370 ming yuan mablag' silinadi. Umumiy ko'lami 8 ming mo bo'lib, yer yuzining yiriklik darajasini oshirish, shamol sur'atini tavallitish orqali qumning bo'ronda yotkilishi tizgilanadi. Tur direktori Jang Kui muxbirga mundaq dedi. Navbatda o'tchib katekchi yasash xizmatini puxta qadam bilan olg'a siljityapmiz. Hozirgacha qurilishning 40%ini tamomladik. 6-chi oyning oxirida umumiylik tamomlashimiz mumkin. Ko'p yil uda ko'karchi qurilishi elib berish orqali Tarim Qumliq tosh yo'lining ikki tarafida 3100 gektardan ortiq ekologiya ihota o'rmon balbig'i barpo qilinib, bu rayonning qisman ekologiyalik muhitida ko'rinarli yaxshilanish ishga oshirildi. Yaqingi mazgilda Tarim neftligi o'rmon ahyo qilishning oltin mazgilini ching tutib, ekologiyalik ihota o'rmoniga ko'cha to'liqlab tikish xizmatini boshladi. Ekologiyalik ihota o'rmonining atrofidagi qum besib ketgan bo'lakda taxminan 1 million 650 ming kvadrat metr yerga o'tchib katekchi siyosati, hamda ko'cha tikib o'rmon ahyo qilish orqali ko'ch muqimning hujum qilish yo'lini unumli to'sdi. Jongo nefit tabiiy gaz guruhi Tarim neftligi O'tir Tarim nefit tabiiy gaz elish boshqurish rayonining birinchi darajalik mas'uli Ma Chang mundaq dedi. Ko'chat kamchil bo'laklarda boshqurish parvish qilish mashg'ulot atirtimiz ko'kartish bo'yicha mas qadamda ish qilib 500 ming tup yulg'un so'ksak qatorliq ko'chatlarni rayonga ayirib turga ayirib qumliq tosh yo'lining ikki tarafiga tikib ko'chat turi va qatlam tartibi qurilmasining muvofiq bo'lishiga haqiqiy kafolat qilib ihota o'rmini ekologiyasining ko'p xilligini oshirdik. Çerçe nahiyesindeki kumdun müdafiyelineş, kum tizgilleş bağısı da köçe tikip orman ahya kılış hizmeti tertiplik elip verildi. Çerçe nahiye bazırdan kumluk bilen bulgan arlıqı aran 2 kilometre kilodu. Ekologiyelik muhiti intayın aciz. Köp yıllardın buyan cemi 2 milyon adem kitam omum halık kumdun müdafiyelineş, kum tizgilleş, kökertiş herkideki katnaştı. Bugünkü günde tikilgen sök-sök qatarlıq köçetler kumluqtı yıldız tarttı. Çerçen deryasının şarkıda cənubdan şimalgı uzunluğu 23 kilometr, şarkıdan qaribki bolgan kengliki 1 kilometrden 7 kilometrge çikilidigan yeşil koridor şekillenip ekologiyelik muhit sıcıl yaxşılandı. Çerçen ahiyelik Otır Tarım Meteorologiya Punktinin Ali İnjineri Wu Ximping muhbirgimindak dedi. Yepinci ösümliklerinin kumunu turaklaştırış rolü yanılı intayın görünerlik bolğaşka kısmen caylarda kum boran görünerlik azıyıp köpçiliknin kizmet turmuş şaraiti zor dərəcədə yaxşılandı. Yana nurgun ayvallarımı payda boldı. Tülke, toşkan qatarlıqlar köp uçıraydıgan boldı. Erkıl kuşlarımı gün seyri köpü yuvatıdı.
0: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qılıdı. Bugün Xalqara Sestralar Bayramı. Yakın yıllardan bu yan Avtonom rayonda perviş koşunu kölümü muqim zoriyip, əla süpetlik perviş baylıqı tezlikte asasi katlam, məhəllə və ailelərgi uzardı. Hazırgıca Avtonom rayonda her 1000 nopuzqa 4,112'den sestira toğrı geldi. Sestira, amının bütün hayatlıq devrilikige həmrah boludgan sağlamlıq qoğduğucisi. Yakın yıllardan bu yan Avtonom rayon baştan axır xalqın sağlamlığını mərkəz qilishdə çantırıb, sestralar qoşunu qurulışını sicil küçəytib, pərviş mülazimətini əlalaşdırdı. Caylar, asasi qatlamda baylıq təqsimləş, mülazimət əndizisində yeyanlıq yartışqa sicil küçəb, asasi qatlamdan pərviş küçünü sicil toluqladı və küçəytdi. Şincan Pərviş İlmi Cəmiyyətinin kengaş başlıqı Van Meyşin mundaqdırı. Avtonom rayon, vilayet, oblas, nahiye, şehirden ibaret 3 derecelik perviş süpitini kontrol qilish sistemizini sicil takamillaştırış, mükemmelleştiriş bilen bile ciddi, xeterlik, eğir kesellikler, yaşanğallarda bulunan sozulma kesellikler, salametlikini əsliki keltiriş, cunyi tibabini, balalar kesellikleri, özmi kesellikleri qatarlıq məxsus bölüm sestralarını qeliplaştırıp tərbiyeləşini daimliq kanat yaydırıp, kəsibləşkən perviş ixtisaslıqları qoşununu bütün küş bilen bərpa qıldıq. Sestralarının iş yakını təqsimləş, iqtidar dərəcəsini başqırış, kəsibini yüksəldiriş, tərəqqi qıldırış mexanizmini sicil mükəmməlləşdirib, klinikinin birinci seferiki sestralarının qanunlu hukuk mənbətini həqiqi kapalətləndirib, pərviş ixtisaslıqları qoşununu özüksiz muqunlaşdırıb, pərviş xadımlarının kəsbi erişik tuyğusu və təvəllik tuyğusunu ünümlük östürdük. Avtonom rayon yana ixtisaslıqlar qoşum qurilishiga turtku bo'lish asosida diqqatni har millat ommining ko'p xillashgan, xoslashgan sog'lomlik ehtiyojiga markazlashtirib, jipsilashgan nohiya, rayon davolash o'rtaq gavdasini vosita qilib, a'lo sifatlik parvish boyligini asosiy qatlamga yetkazishga sijil va haqiqiy kafolatlik qildi. Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti yashanganlar sog'lomligi boshqarmasining boshlig'i Wang Li mundaqdiri. Öygeçi berip perviş kılış mülazımıtını qeliplaştırışını noktada sınaq kılış hareketini yolga koyup, bu yılının ahırdan burun her bir nahiye şehirde az digendimi bir davalaş aparati öygeçi berip perviş kılış mülazımıtını kanat yaydırıp, hareket iktidardan kalgan yaşanğallarının olayıda ihtiyacını teximu yaxşı, teximu əla mülazımet bilen təmirləyir. Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Tibbi Məmuriyyət Başqarmasının başlığı Mo Liang tonuşdurub mındaqdırı. Avtonom rayonning davolanib kutinishni ilgari surish 3 yillik harakat loyihasida bir qism 2-chi ham uningdan tuban darajalik davolash apparatlari tipini o'zgartirib, salomatlikni asliga keltirish, parvish mulozimatini taraqqiy qildirishga yetaklab,

0: vaqtla. Məsələn, şu vaxtın özü bir 5 oğa vaxtla gəcəm. 5 oğa vaxtla, 5-dən 4 narlıq
1: qədər vaxtla.
0: Valla, mə başlanğıçdan balır burun qaytada, məsələn, şu vaxt belə ki də. Şu qaytış yolu da o maşın tez minib 2-3 balının kiyimi su çaçırıb etdi. Mən öz gözəm bilən gördüm. Şunu da bir xil mən bir yaram bub getdim də. Aş ketib atqan bala şəxs mə nabadı, minin balam bub qilib, şu kişinin su çaçırıb etdiyini mən köygən bolsam, şu balamın işdən layiq vətkənligini mən nəq meydanı köygən bolsam, mən qancılık bir yaram bula, a balla qarab mən bir xil olub getdim çü.
1: Bu avtomobilin toxtumayla ketib qaldı da.
0: Şunun bilə məndə oldu. Bu avtom maşınığa mən əgiş mangdım. Əgiş mangandan kən mən laba bastım. Laba basqandan kənləm oğ tərəfki yandapla çıxıb mən ayadılam. Laba bassam qardı. A balla su çaçırtıb atdınız. Sən uxmabdı mə deydi.
1: Qayta kənin gədi. Şunda bir
0: uxmabdı mə dedi. Arlaqda biz çıraqda tan toxtuğan toqoy mən uxmabdı mə sət topdu dedim. Məndən sormaysız bu əpuni. Siz aş ballağı yaman qıldınız. Yaxşı olmadı dedi. Sən mən bunnikin diqqət qısan buldu ekan dedi. Özümü yaman tizmanğan maşın ekan. A ballağı ravr su çaçırdı vətdi çü. Munda bir mənzərni mən nəx meydanda gördüm. Bu xil mənzərni görgən dostlarımız bolışı mümkin. Şununğa indi şopur dostlama gəp uzurab ketib qaldı. Şunda bir yol bölaklərdən ötken vaqtida özünlər maşını issiq ultağa vaqtın özüdə ma ətrafda soğuqda dügdigib minib atqan başqa piyadlarım oylab qoyanlar yolun boyidakilarga su çaçırtıb atmaqla bek sat durdu ki.
1: Şunda dostlar.
0: Ona özken anlıqış dostlarımız Nufçur Bəgərlə Bakəvir Keşqara Baqayla.
1: Dostlar ikə üçün aqarsaq Ali Can avazlıq üçün oke yaxşımı?
2: Salam Rüzya Bidi Tört.
1: Yaxşım siz.
2: Ölkeş Sultan. Rüzya Abdülkadir Ahvalama yaxşı bələndi.
0: Yaxşı duram siz.
2: Hazırlıqın Muşu vaxtına gülün güzel olsun.
1: Rahmet.
2: Mən Muşu tigremini davamlılık anlavatımam.
1: Oldu.
2: Yaşasını armağaysıla.
1: Oldu siz mu? Köptü köp rahmet. Kaplan'ın ağızlık çırağı ki Kaplan.
2: Sofiyatta sevalımız yaşma, erkek yaşma yolu.
1: Yaşma,
2: hoş. Yemin dağıtadın göğe çıkıp, çoğunun boyasası karatıklarına, buna yolla kus mu yadır bankine?
0: Rahmet çırağınız da.
1: Zühre güldürünüz da. Çırıp oldu. Abdurrahman'sın küçük ulcudu. Çırağı yollab siz rahmet. Bardam taksi. Erkek Zülpiyat yaşı mı? Fıçır bir olay digen tim de fıçırlarını yollab da. Onun başka yeken birinci bazanın kendisi tarafındaki yolda yaptığım valla bir kadar köp de fıçırlarını yollab da. Çünkü yanılıkçımız özününki programlarını yaptırıp anlavat kalıkını bildirip fıçırlarını yollab da. Rahmet Abdurimcan. Kaşkay şehrinin ayrı durum yolları koşu yolu işte yaptığım valla köp. Lakin tosluk kırış şeffalları yok da fıçırlarını yollab da. Seviyiz sizin bu programımızda kızgın karşılığımız. Dostlarım fıçırga yeni bir kıytım. Rahmet.
0: Onda o zaman uçuş dostlarımız devamlı uçuşlarla toktap kalmaya programa katnışıp yol katnaş uçuşları bolsa bir minşanların karşılığımız bizdenki vision supamızın numara XC1074 FM.
1: Şimdi dostlar.
0: Onda o sörkeşe programımız uğurlaştırılan mezmanların dostlarının dikkatini sunaylı. Bugünkü programımızda biz aval.
1: Döltümüzden TikTok top tenerkiti neyim için şunç küşlük? Argentina futbolcular birleşmesi 2026 yıllık dünya longisi futbol müsabakasına katılışlarının 55 kişilik dastlabki tizimliki de ilan kıldığı qatarlıq haberlerinin təfsilatını anlayısla.
0: Programımızın devamında qandaq qılğanda çay şalanlap ketişinin aldın ağıl boludu. Səhər turğanda yüzü işip qiliş belgim aldınqı günü tuzluq yemekliklerini köpikerlikten boğan buluşu mümkün qatarlıq məzmunlarda sava sözləp birimiz. Qinamsa dostlar, dextinla programımızın təfsili məzmunlarda bolsun. Onlar uzanlı uçularımız, abal biz şu Tenterbey'e ait bir kançılığan savatlarını sözlep bireyli. TikTok top müsabakısıdaki ancak uçurmaydıgan üç kıl müsabakı kaydısını bilemsiz. Abal bu haqda biz sözlep birimiz. Birinci, TikTok top müsabakı kaydısı da bir işimiz ayrış sızıqı hesaplanıdı. Eğer top kolumuzdan dümbüsü yakı barmıqımızda tekse, bu top önümlük numara hesaplanıdı. Kaydı hılaplı kılgallık hesaplanmaydı. Eğer top palak tutmağın kolu tekip gelse, bu kayda hılaplı kılgallık buludu.
1: İkinci, müsabaka kaydısı da, eğer karıştırıp urgan topunu sızıqtın çıkıp gidiyorsan da kes kalan bolsanız, ama top deyip TikTok top üstüyle sızıqtın çıkıp gitmeyen ahvalda siz bu topunu tutuvalsanız, bu uda top uruyuş deyip atıldı bu ahvalda bir vasıta numar ketküsüp koysanız. Üçüncü, yani üçüncü hıl ahval bolsa, top uruş ceryanda palak tutmağın kol bilen TikTok top üstünü tutup salsak, bu mu kaydaki hılaplı kılgallık bulduk ya dostlar?
0: Anlıqış dostlarımız, yukarıda maşı öten terbiyeye ait kısa bir sabahını sözlep bədiqi. Radyo anlıqış dostlarımız, cay-caylarda program.

Biz anlap atkan bulu şanla mümkün. Öz anlap durup atkan şu yurtlarının ki yolak valırdın. Biz uçur besanla buludu. Programımızın anlap atkallıklarını büldürüp. Biz işbadı büldürsanla ama tamamen buludu. Burun bir anlap uçularımız bulduğum. Ben anlap atım acımı deplamı çektim birini yollap koyduğun. Güllerini yollap koyduğun degendek çoğu. Anlap uçularımızın programımızın anlap duruşunu yolladım. Angaç yol katına şu yorları bozup yerip minişini kızın karşı alımız.

0: Suzni ko'p iste'mol qilgandan keyin odam suvni ko'p ichadi. Bu suv molekulalari nohayda tez qoniga kirib, uningdagi natriy ioni bilan mahkam berikib, qon tomirlarini kengaytirib, qon besimini o'rildi deydi. Bu vaqtda odam badani natriy va suv manbadan vaqtincha ig'irlashib, qarmoqqa sal ishib qolganda ko'rinadi. Qondagi ortiq natriy ioni bo'rak sharchisi tarafidan sumirilgandan keyin bo'rak nayichisida qaytadan sumiriladi. Faqat nihoyatda oz bir qism natriy sudik bilan chiqib ketadi. Ortiq natriyni asta-asta tozalashga to'g'ri keladi. Natriyga bog'lanib qolgan suv tarkibimi natriy g'amira bo'lib bo'rakdan asta-asta chiqib ketadi. Lekin buningdan ilgari ular badanni bir mazgil ishitib etadi. Shunga anda-sanda tuzliq tamoqlarni yeb qolgan vaqtda ikkinchi vaqt tamoqda, hatto ikkinchi va uchinchi kunlarimi tuzsiz yemekliklerini yap, til ve börekini aramga koyup beriş gerek.
1: Kanda kılganda çaş şalanlap gitişinin aldığını ağılı buldu. Çaşını bek köp yumaslık gerek. Çaşını köp yuganda tük halısını gıdıklap çaş tüşünü keltirip çıkırdı. İşkarlık çaş yüz suyuklukunu az işiliş gerek. İşkarlık çaş yüz suyuklukunun çaştaki yağını tazlaş rolü güçlük bulup yağını korutup çaş tüşünü keltirip çıkırdı. Çaşını büdüre kılış ve boyaş kitim sahanını azaytış gerek. Çaş büdüre kılış ve boyaş çaşını zahmilendirdi. Yemek içmek demiliş adını yakışlaş gerek. Teşvişlileş turmuş bir isiminin ziyade eğir buluşumu çaş düşünü keltirip çıkırdı. Açık, yağlık yemeklerini köp yiyen de tere yığı ziyade köp acırılıp çıkırılıp çaş düşünü keltirip çıkırdı. Ziyade oruklamaslık gerek. Aksılının kubul kılınış miktarı bek az bolsa, ozukluk yetişmeyi çaşının şalanışını keltirip çıkırdı.
0: Gene, örgeç anlıkçılarımızın uçurları bakıya karapakayla. Kalıptaş, bu müdün uçur verip de, yakıştıra mısla, yakıştırdınla mı dedi? Vay biz yakışı, siz mi yakıştırı vattam siz?
1: Rahmet uçurunuzga, Turgunca Aslanlıke azlık uçurak yakışma.
2: Örgeç uçurken kanlar yakışma ama aksı kaynaysan, Brüzya tutut katına sürgenmiş katlı çıkmadan pandeyi, münasa çıkarımın olarak çıkmış kılan kısaysanız.
1: Bulduk yine Aksu Baynaski başka dostlar kandarak çıkardı da. Eğer bu maykala falan okuysa biz inkas kıpıysak. Şimdi falan uçumuz siz de mi güldürün?
0: Güldürün ıslak çırpandık rahmet.
1: Apadar anlaşımız.
0: İtizlerde oturup anlayıp etip sizde.
1: Vay bu. Bana itizler işleyip anlayıp her kaysi programlarını mevek yaktırıp anlayıp edip. İtizde tegini.
0: Ne mi o?
1: Ne mi ki? Zire.
0: Ha?
1: Zire.
0: Örgeş.
1: Zire elik.
0: Körep bilgül olamdı ki.
1: Zire maşı toksun. Korla terepleri teriydi o.
0: Bu örgeş karaplı böldü. Bu
1: vapadar amacımız şok olmuş zire.
0: Yopuk'tan astadan yani yerip
1: çıktı. Uşak çıktı. Muş bitil pişirdi. İkizlik muşinçilik. Sağ uçlu pişirdi ki. Şununki laşı julup julup epla. Bunu silke geldi ki. Anınki urukları çıştırdı. Yani.
0: Zire de gelip bizi kıyımlık damaklağı salgan zire.
1: Kağıplı avalamında. Kolunda. İgip durumda. Tuzlağı ağırlaştırıp salgan.
0: Örgeş yaman değil mi? Aş karaplı. Ben bu soliyalarını yopuklarını teşip çıkan. Ne mi bu kivaz mı gidiyor desem? Bunun da çoğu boğandı ki biraz hazır.
1: Hem de karıştın sevizliğe okşak kaldı ki.
0: He. Sevizliğinin kendimizde gelip
1: kaya. Kivaz nerede sevizliğe bu nerede bu? Sizi çok parak var.
0: Kivaz'ın yıpırmakı yoğun çıkıdı o içimiz.
1: Sadece de anlayışımız gül çaylarını kahvelerini yollayıp siz. Köptün köpü rahmet.
0: Örgeçinin közü yaman yaman aşkılıp. Közü yaman karaplı bölerleydi. Zırıdım başlayıp kışçı gıçı edigende. İtizgi tirgalların su yollayıp yakınla örgeç bölerleydi bunu.
1: Agronom bala bu deyme.
0: Şundayım. Boş köyüm anlaşıqa başı pinni yollasanla, rısımını yollasanla örkeş qarıplam. Bilerler.
1: Neymiş kıldığını olan dep bir deyip.
0: Ay yagı körüp, kümep koyup, ünmüge uruk mu yagı nemet yerdin son dep bir deyip.
1: Hatta gün manında nemi çıkıdı o deyip yollanla demeyeci mi? Nemet esin şu çıkıdı o deyip.
0: Baykanla lekin. Kine anlaşı dostlarımız ma kim o? Sacide
1: adınıza güler
0: edip dikenle rahmet.
1: Rahmet. Sevgili sizden uçurduğunuzu tavşırıp aldık. O sadece derdimiz Gülcü'dün. Sevgili derdimiz ki şunda çaralık kimlerine tikkeş. Bizi programların içinde koymayı anlaydıgan. Uçurlarını pat pat yollayıp koyduğun.
0: Kaplan keptemdi. Ben oyluğa bir mesleğe. O ne miydi? Kaplan deyduğun.
1: Ben keştim ne miydim demiş ulattık mı şedim.
2: Ya örgeçliğin kez o piyafasını muşak. Yıkancılıklarını kadar varken de.
0: Vay bu ilişki.
1: Özünüzce adam ve tabiatını bilir de böyle kalan mı?
0: Şıkılıp dalı körep çoğun oğlan balı okşamaydı örgeş ha?
1: Şunda.
0: Dalı körep. Kır görüp köygen balla okşamaydı. Ben hayran kaldım rastçımı. Ürkeşten karakterim zıra diyen de. Hem şu

0: Ürümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlang. Jimei Tianxian ətirgülligi saytınızda doğrulu verişinizni eskertudu.
1: Ürümçi Tianxian rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlang. İştipak yoluda. Tianxian bağçasının uduluda. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıcı bolgan 4-nji avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuk kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgu şaraytınızı yakşılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızıq liniyesi 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hamra. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimat kılır.
3: Beijing vakti saat 22.
4: İyice koşak mayda.
3: Çıkın.
2: Her günü bekliyiniz, Şincan Radyo Televizyon Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun sefrinizde biz sırdaş programımızı bulduk.
5: Hey, kınanla kınanla, programı başını gitti. Kızgarlık yiyen paranlarını anlığına bağımlı.
2: Sefrinizde biz sırdaş.
5: Biz sırdaş.
6: Sefrinizde biz sırdaş.

Hürmetli radyo anlıqıcı dostlar, yığında ürümçerli katnaş başkuruş tarmaqları katnaş tertibini tüzeş hizmetini kanat yaydırıp, katnaştaki yol yürüyüş merkezleşidigan yol bölekleri, şehir ahallarının inkası küçük bolgan, kanunga xilap kılmışlar bir kadar köp görüldigan yol bölekleri, katnaş asan tosulup kaldigan yol bölekleri de katnaş başkuruş salmıqını davamlıq zor aytti. Dostluk yolu bilen Karmay Şarkı Koçisi kesişken yolu yığızda təvəlikteki katına sakçıları Nəx Meydanda toksiklet bataryasının tok besimi ölçemden eşip getiştek kanunga xilap kılmışını təkşürüp bir tarap kıldı. Katına sakçısı tonuşturup mundaq dedi. Toksikletinin layakatlı kuahnamısı da tok besimi 48 volt dəp besilgan. 72 volt bolsa ölçemden eğri derecede eşip ketkenlik hesablandı. Toksiklet bataryasının tok besimi ölçemden eşip kese özlükidin otelip getişi mümkün. Yana toksikletning sur'ati, tormoz qatarliqlarining hammasida bexatarlik yoshirin xavfi eshib ketadi. Toksiklet batareyasining tok besimi o'lchamdan eshib kelsa, biz tutib qilib, tezdan o'zgartirishga buyuraymiz. Do'stlik yo'li egizi Saybaq rayonidagi avtomobillar va yo'lovchilar bir qadar zich to'plashgan yo'l egizi bo'lib, toksikletlarning qonunga xilof qilmishlarini tuzashdan boshqa, ta'vallikdagi qatnov saqchilari yana motorli qatnash vositalari, piyodlarning qonunga xilof qilmishlarini markazlik tuzadi. Örümçe katna sakçıları yol tertibini başkuruş, tezgirleşne davamlıq küçeydip, ət yazdaki yollarda yürüş alaydılıkı gibirleştirip, dikkatini asaslıq ve koşumca gul yol. Arqı koca, tar koca, Sodi çemberge ətrapı qatarlıq noktalıq rayollarga merkezleştirip, motorlu katnaş vasıtlarını kalaymaqan toxtutuş koyuş, motorsuz katnaş vasıtları kızılcıraqını büsüp ötüş, karşı yönelişli meniş, piyatla yolunu toğırsıgı kesip ötüş qatarlıq katnaş kanunuğa xilap kılmışlarını qatıq tekşürüp, çarlaş, başkuruş tezgirleş qetimsani ve salmıqını aşırıp, yollarının katnaş tertibini əqiqi saplaştırıp, katnaş əstəhəllərinin dərəcəsini östürüş bilən, yol muhitinin katnaş tərtibini yaxşılaşını, mas qədəmdə alğı sürüşünü işqaşırdı. Şunun bilən bilə təşviq tərbiyə arqılıq yetəkləşini küçəydib, umumi xəliq qatnışıdığan, ortaq qurub, ortaq bəhrimən boludığan yaxşı keyfiyyət yardılıdı. Şunun şöpür dostlağı şunu əskərdimiz ki, dostlar, avtomobilə edəb səpərgə çıxış bilən bir vaxtda katnaş qanunuğa rayı qılıb, bir xətər yol yürəyli. Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, uçurlarımız davamlıq deyiqtanladı boludu. Örümçi şəhəri Tianşa rayonu bu yıl 21 kilometr uzunluqdaki yolunu əlalaşdırıb özgərtişini pilalladı. Yıqında Örümçi şəhərdiki umumi uzunluqı 5,2 kilometr keldigan Davan Şimali yolu, Davan Cənibi yoludaki motorlu qatnaş vasitələri yolu, piyatla yolu, amevi avtobus bekiti, yundusu turbin liniyası qatarlıqla özgərtilib, 8-ci ayının axırda quruluşunu tamamlaş pilallandı. İlgirki yıllardakiga o'xshamaydigani bu qatim yondi suv turbinlari, asli suv turbinlari almashtirildigan. Piyodalar yo'lidagi koni gulli xishlar almashtirilib, motorli qatnash vositalari yo'li umumyuzlik qirib takshilindigan. Qo'ltiq shakllik ommaviy qatnash bekitidan 6-si ko'paytirildigan, shu chaqda bu yerning qatnashi texnik ravon, rohat bo'ladigan. Bu yıl Tianşa rayonu 29 yol ve şu yollardagi qo'shimcha asarlarni alalashtirib o'zgartirishni planladi. Bu türgi çetildiğin yolunun umumi uzunluğu 21 kilometr bolup, yolunu əlalaşdırıp özgərtiş, turbalarını yığılaş, akıl yurtuş ve katnaştaki tosq noktalarını ravallaştırışını bir tutaş pilallab bir xətəri ravan, yeşil, yaşaşqı bab gelidiğin akıl, yuqur önümlük şəhər yolu muhitini tırışıp bərpa qılıdı. Demek kadarlık radyo anlıqıcı dostlar, hem de bu özgertilip atkana, əlalaşdırılıp atkan yol bilaklardaki kuruluş 8-ci ayının ahırlarında tamamlanışı mümkün. Şu vaqtıqca dostlar, hem de belki bazı bir kolaysızlıklarını epkilişi mümkün. Çünkü yasılıp atkan yol bilaklarının şu bir liniyanın yerimini ilgiləb durup hazırı. Kuruluş kılınıvatıdı. Amalba şehir ahalarının normal yürüyüşüge təsir getkizmezdik üçün. Muşunda bülekler kegende dostlar çoxum əskertmelere alayı diqqat kılıp, bir-birimizgi yol bəygen asaslı səvircallıq bilen yol yürüyüşünlani, Çin dilimizden ümit kılımız kuruluşla tamamlanğandan kiyin naidi. Ravan özgertilgen isil yollarda rahat manqılı buldu dostlar.

astaydı. Aldıdaki avtomobil bilen belgelik ağırlık sakla. Ruhi halatınızı tanışın. İsanızda bolsun. 107.4 her vakit sizge hemrah.

bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizni bir aram kılıdı. Yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programı sizi.

Dostlar tövende, Xuşit nayasıdaki kiçikini bir dükkanda saxlanğan Ünərbən Royi mavzoluq axbarat hikayesini dektanlağı sönümüz. 5. ayının 8. günü Bayınqulun oblastının Xuşit nayası Çinşuyxı Şimali yoluda Eçilğınıqa 30 yıl boğan bir kulübçılıq dükkanıda Pokeyge oğurdun saxlanış işki kulübleri rədlik tızılğan idi. Onundan başqa dükkanda yana çoğun kiçikliği oxşaş bulmağan kapaqqa dağlap sızılgan ünər sənnət buyumlarımı babılıp, kapaqqa dağlap sızılgan tağdariya, gülgiya, quş, adam qatarlıqla xuddi cenib adəkli görünətdi. Dükkanda kaynaq turmuş purqı bilən sənnət duyğusu girəlişib getgən idi. Dükkan igisi Bi Xiaoping bu əsərlərinin icadiyyatçısı bulup, o bir tarafdan işik kulüp sodus kılsa, yani bir tarafdan kapakka dağlım rəsim sızıp, turmuşunu başkıcı tüske kirgüzgən idi. Bu yıl 50 yaşı kirgən Bi Xiaoping'nin işik kulüpçılığı bilen şuğulun vatqınığa uzun yıl boldı. Dükkandaki telefon jırınlışı bilenle o jabduk somkisini götürüp, sırtkı çıkıp, kulüp içip, koşunlarının ciddi kıyınçılığını hal kılsa, boş vakitlerde hizmet üstülü aldıdaki küçük orunduğu oldurup, kapakka dağılımı rəsim sızatdı. Dağılımı rəsim sızışkı boğan bu kızgın iştiyak, onunla 5 yıl burunki bir qatımlıq tasadibi uçuruşiştin şekillengen. Kiçikidilla rəsim sızışını yaxşı gördüğün Bi Xiaoping, tuncu qatım kapakka dağılımı rəsim sızışını köygende kapaktaki nəbis nakışlaya məbdum bop qalğan. Şu çağda kapakka rəsim sızışını bir qaraplı yaxşı görüp qaldım. Şunundan kiyen özümü bir sınap bekişini oyladım, dedi o. Şunundan itibaren dağmal bilen kapak onun bekar vaxtıdaki ən yakın həmrahiga aylandı. Bi Xiaoping dağılımı

0: Her günü seherde işkım onganda.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, etigeli günler hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını anısından kaçalımız.
2: Her günü işten düşkende.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjanğa kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjanın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılıp. İlgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde. Bostallık ve etizlikle bu yerde berbere bilen girelişip getirdim. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi. Kündüzdeki avatlık davamlışı batkan şehir kitsi sizge özgücü tuygularını bekişleydi. Şinjanğa kilip mezelik taamlağı eğiz deyin. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurlu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjanğa kilişinizde karşı alınız.

0: qalbiga güzel arzu istaklarni bukib, yangi bir kunni xush tabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar. Aytganlaringizlar xayrli bo'lsin. Bugun 2026-yilning 5-oyining 13-kuni, chorshanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 3-oyining 27-kuni. Yangi bir kun, yangi bir sahar, yangi orzu umidning boshlanishi. Saharda uyqudan uyg'onib, yana bir yangi kunni kutib oldik. Aynaga qarab kulimsirab, chehringizga tabassum bag'ishlang. Bir kunlik xizmatingizning o'ng'ishliq bo'lishi uchun aynaktiki o'zingizga madad bering. O'rningizdan turib, yuz-ko'zlaringizni yuyib, ruhli holda bir kunlik xizmatingizni boshlang. Hammamizning qalbida ulug'var orzular cho'nqur yiltiz tarsin. Yangi bir kun boshlangan hamda yangi bir kunlik xizmat va o'g'inish porosti hammamizga quchoq ochgan mushidanlarda biz 174 dan xayrli sahar programmamiz orqali anglovchilarimizning yangi fursatni ching tutishi hamda bosqan qadamlarining texmo mazmut va mardani bo'lishini umid qilamiz. Men riyosatchi Zumrat Mutallib. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu əbdisi Sılu Şitin'da masqadamda anlatılıdı. Programımızın Sılu Şitin əbdisi da anlaşınlarının kızın karşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızda tövendeki məzmunla uğrunlaşdırıldı. Aval turmuş bilimleri sahibimizdə, bihatarlik tasmızını ölçəmlik taqan. Nem üçün bəzi kişilər açıq yeməkliklərini yesə, asan içi sürüb qaladığı qatarlıq məzmunlarda sözləb yerimiz. Programımızın sağlamlı sıfatları sahibisi de, cigirini yakaplağanlar çokum naştı kılışı gerek. Yaşananlar da kan azlık görürse, kan da kılış gerek, Katarlık mezmunlarda sabah sözle birimiz. Kınemsi dostlar, diktanla programımızın tepsili mezmunlarda bulsun.
1: Sahardagi tong quyoshi bilan tong uyg'oning. Vujudingizni kuch-quvvatga to'ldirib, ko'tarangi ruh bilan yangi bir kunga yuzlaning.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, gönlünüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanala 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

bulutlanıdı, temperatura 13-25 Celsius gradusqacha. Atışta hava bulutlu bulup, kin otırhal yağmur yağıdı, temperatura 13-27 Celsius gradusqacha. Qashqarda hava bulutlu bulup, kin azraq yağmur yağıdı, temperatura 13-27 Celsius gradusqacha. Xotan hava bulutlu, temperatura 17-28 Celsius gradusqacha. Hava raydın, aldın malumat anlattıq.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

qadrlik anlag'uchilar. Vatan mening oilam programimiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngillik va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men Riyosat

ی زمرد مطلب. Vatan mening oilam programimiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu aptisi Silu Shiting'da masqadamni anglatiladi. Programimizni Silu Shiting aptisida mu anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Do'stlar, bu qadimgi programimizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Avval Shinjangdagi yangiliklar sahifamizda bir qancha uchur anglatamiz. Andan yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Shihu shahrining musobaqa ko'rish bilan madaniyat sayohatni chuqur yo'g'urish tadbirini yo'lga qo'yganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Yorqin ism sahifamizda ommaviy manfaatdorini Ding Changqing bilan tanishimiz. Endi diqqatingizda programimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: bastın sen beni. Gül üstünde aşk mendani, öz bağrımda bastın sen beni.
1: Buralaysız. Bir eğiz gapidan xos çoğ film işleyalaysız.
2: AI aql tarafı oy xiyalınızı bilalaydı. İlhamınızı asanlı qozğıtıdı.
3: Sılışitin aptitali 6.0 pilos nusçıda halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsitip Şincan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
3: Məzirlik taamla, yeni miyve, kuruq yeliymiş, mədəniyet, icadiyyat buyumu qatarlıq Şincan'ın alahaydı məsulatlarını bir günüb ki bilalı setvalıp, özgeci mal setveliş təsiratı qeyirçeləysiz.
2: Şincan haqqıda izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilen boğan alaqa Muşiyadın başlanıdı.
1: Şincan Radio Televiziya Stansı Sılışitin aptitali 6.0 pilos nusçısı turmuşunuzu rəndarlıq doldurup, səpirinizge hem bolodu. Her kays app pazarları olma app pazarından Sılışitin aptitalını çürüp, sarkıl mazmunladın huzurunun.